0: Balkanlara yolculuk. Balkanlara yolculuk başlıyor sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcımız Kadriye Şener, spikeriniz ben Çelim Bilen ve kumanda başında Melih Demirezer. Yaklaşık bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463-34-19, 463-34-21. Telefonlarınızı bekliyoruz. Sevgili dinleyenler, Kosova'da yeni vatandaşlık yasası yürürlüğe girdi. Özellikle yurt dışında yaşayan Kosovalılar için önemli kolaylıklar sağlıyor bu yasa. Hattımızda Priştine Kosova'dan gazeteci, Kosova Port Haber Portalı editörü Ercan Kasap var. Sayın Kasap, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Kasap, biraz yasayı bize anlatır mısınız? Yeni yasayla getirilen düzenlemeler nelerdir acaba?
1: Hemen şöyle anlatayım. Yeni yasa sizin de belirttiğiniz gibi yürürlüğe girdi ama bazı tartışmalar devam ediyor. Şöyle ki idare, yani hükümet, bu yasayı savunurken vatandaşlık edilmesi için, Kosova vatandaşlığı edilmesi için kolaylıklar getirildiğini iddia ediyor. Diğer taraftan ise muhalefet bazı maddelerin bu kolaylıklarla ilgili çelişki içinde olduğunu savunuyor. Geçen gün, aslında iki gün önce de İçişleri Bakanı Sıraç'la bazı maddelerin doğrudan daha önce Ahtisaari'nin programından alınan, ki Ahtisaari Kosova Anayasası'nın temelini oluşturan şahıstır. Daha Ahtisaari programından alınan ve güncel anayasada yer alan bazı maddelere dayanarak bu yasadaki, vatandaşlık yasasındaki maddelere eklendiğini savunuyor. Aslında savundukları olay önceki vatandaşlık kanununa ya da yasasına göre bazı kolaylıkların sağlandığı belirtiyor. Ama şeye baktığınızda, incelediğinizde o kolaylıklara pek rastlamak pek mümkün değil. Öyle görünüyor. Ancak özellikle yurt dışında yaşayanlar için biraz zorluklar var. Bu hususta mesela Kosova'dan büyük göçlerin yaşandığı, mesela 1957-58-61-62 yıllarında mesela Kosova'dan Türkiye'ye göç edenler için bazı kolaylıkların getirildiğini zannetmiyorum. Maddeleri inceledim. Bütün problem şurada: Türkiye'ye göç ettiklerinde Kosovalı ailelerin soyadlarını değiştirdiği ama şeylerde, kütük defterlerinde eski soyadlarının kaldığı. Şimdi bu şahısların Kosova vatandaşlığını kazanabilmesi için mesela o şahısın İki farklı soyadta aynı şahıs olduğunu kanıtlaması gerekiyor. Demek ki önce Türkiye'deki bütün evraklarını toplamalı, doğum şeyinden şeye kadar, vatandaşlık belgesine kadar bir sürü şey, işlem var. O şey, belgeleri getirmesi lazım. Ondan sonra o belgelerin burada tercüme edilmesi lazım. Ondan sonra da buradaki doğum yılıyla ilgili, doğum nüfus kağıdıyla ilgili diğer ekleyici, izleyici belgeleri çıkarması lazım. Ondan sonra bunlar kıyaslanarak tabii ki o şahısın Türkiye'deki soyad ve Kosova'daki daha önceki soyadın aynı şahısa ait olduğunu tasdiklemek lazım. Bu süreç biraz uzun sürüyor, çok da uzun sürüyor. Ama ancak Kosova vatandaşlığını alabilmek için bence tartışmalı maddelerden biri, Kosova'da uygulanmakta olan iki resmi dilden birini iyice bilmesi, iyi derece.

0: bilmesi gerekiyor. Bu da Arnavutça ya da Sırpça. Şimdi Kosovalı vatandaşların birçoğu belki de unutmuş olabilir Arnavutçayı, Sırpçayı unutmuş olabilir. Şimdi bunların vatandaşlık kazanması biraz soru işaretine geliyor. Yani bir kolaylık değildir. Tekrardan yıllar önce, 60-70 yıl önce buradan göç etmiş, 80 yıl önce buradan göç etmiş insanların ve onların oğulları ve torunları falan Kosova vatandaşlığını kazanmak için illa da ya Arnavutça ya da Sırpçayı iyi derecede bilmesi lazım. Bu bir engel olarak, ben bunu bir engel olarak görüyorum. Hata
1: Yani
0: aldığım bazı
1: vatandaşlık
0: durumlar.
1: işlerini aslında
0: Evet.
1: Zorlaştırmışlar diyebiliriz, değil mi? Yani
0: Bu daha
1: Yugoslavya
0: önce de bu.
1: döneminde Türkiye'ye göç etmiş ailelerin çocukları ve torunları
0: Evet.
1: vatandaşlık işlemlerinde çok çok zorlanacaklar diyebilir miyiz bu
0: Evet,
1: durumda?
0: kesinlikle. Kesinlikle daha önceden de zorlanıyorlardı. Şimdi de zorlanacaklar. Ben pek fazla bir kolaylık sağlandığını görmüyorum. Bu bir engeldir çünkü uzun yıllar önce buradan göç etmiş ve hatta belki o ailelerin artık yerel dili Arnavutça'yı bilmeyebilir muhtemelen ya da Sırpça'yı bilmeyebilir. Madem ki iki resmi dil uygulamada var. Bu bir engel olabilir. Hatta benim aldığım bazı duyumlarda hatta Arnavutça'yı bilenler, Arnavutça edebiyatından ünlü yazarlar kimdir, nedir falan öyle bir sorular soruyorlar ki tamamen sizi engelliyorlar bu konuda. Bu benim açımdan ve birçok uzmanlarla konuştum. Bu hakikaten şey yani çok da kolay
1: Zorlaştırıcı bir
0: kabul
1: durum.
0: edilebilir bir şey değil yani.
1: Evet.
0: Zorlaştırıcı bir madde.
1: Evet.
0: Bu yüzden pek fazla bir şey getirdiği, kolaylık getirdiğini zannetmiyorum. Vaktimiz var mı bilmiyorum ama
1: Vaktimiz biraz
0: tekrarlayabilirim.
1: daha var ama Sayın Kasap, biraz da seçimleri konuşmak istiyordum eğer
0: Ah,
1: siz de
0: tamam. Tabii ki,
1: uygun
0: tabii ki,
1: görürseniz.
0: tabii ki.
1: Kosova'da 7
0: Tabii ki.
1: Haziran Pazar günü erken genel seçimler yapılacak. Bunlarla ilgili düşüncelerinizi de almak isteriz. Seçim hazırlıkları nasıl gidiyor? Kosova Demokratik Türk Partisi'nin seçim kampanyasında öne çıkan başlıca konular neler? Bunlar için neler
0: Evet.
1: anlatırsınız bize?
0: Evet, artık alışılmış bir süreç oldu Kosova'da seçimler ya da erken seçimler bir son 1,5 yıl içinde 3 genel seçimler, 2 erken olmak üzere bir düzenli 3 genel seçim. Bu seçimler içinde de belediye seçimleri vardı. Yerel seçimler vardı. Toplam 5 çünkü belediye seçimleri 2 turdan oluşuyor. 5 seçim yaşadı Kosova 1,5 sene içinde. Yani her 6 ayda bir seçim yapılıyor bu ülkede. Sanki bir rutin haline gelmiş gibi, alışılmış bir hal almış gibi artık seçimden seçime koşuyor insanlar burada ve yorumlar şöyle, usandık bıktık artık seçimlerden. Bir an önce istikrarlı bir hükümetin kurulmasını istiyor insanlar, vatandaşlar, seçmenler. Ama yorumlara baktığınızda ve halihazırdaki gelişmelere baktığınızda sanki bu seçimlerden sonra 4 ay sonra 5 ay sonra tekrar bir seçimin gerçekleşeceği havası var. Çünkü durum biraz daha farklı oldu. Şöyle size basit deyimle anlatayım. Kurti'nin kazanması bekleniyor ancak Vyosa Osmani, önceki cumhurbaşkanı, daha önce Kurti ile beraber hareket ediyorlardı. Şimdi ise Vyosa Osmani Yuva Partisi'ne geçti, yuvasına döndü ve o Kosova Demokratik Birliği Vyosa Osmani'yi cumhurbaşkanı adayı olarak önerecek ama listesinde, seçmen listesinde, oy listesinde birinci sırada Vyosa Osmani. Vyosa Osmani'nin büyük bir kitlesi var. Geçen seçimlerde 350 bin oy kazandırmıştı Harbi Kurti'nin Venendosya hareketine. Dolayısıyla bu seçimlerin Albin Kurti ve Vyosa Osmani arasında bu yarışmanın geçeceği tahmin ediliyor. Ki öyle de gözüküyor. Vyosa Osmani Kurti'ye sağladığı 300 bin, belki 300 bin oy, 350 bin oyu şeye kazandırabilir. Kendi daha önce olduğu partiye kazandırabilir, RDK'ya. Demek ki Kurti'nin bu sefer

0: yarı %50'ye geçeceği şey değil, garantili değil. Herkes de buna şeyle, karamsar gözüyle bakıyor. Demek ki bu seçimler geçen seçimlere göre de pek farklı olmayacak. Bir tek fark sadece oy farkı olacak. Ama hiçbir
1: katılım oranını ne düşünüyorsunuz peki? 7 Haziran'da
0: vallahi
1: katılım oranı ne kadar
0: pek fazla
1: bekleniyor?
0: Bir şey diyemiyorum. Seçmenler şimdi şöyle, Albin Kurt bayağı bir seçim yatırımı yaptı vatandaşlara. Yani birçok kategoride, emeklilerden başlayarak öğrencilere kadar, kamu çalışanlarından özel sektör çalışanlarına kadar yüzer euro maddi katkıda bulundu. Yani hesaplarına yatırdı. Bu tabii ki bir seçim yatırımıdır. Hı hı. Muhalefet çok sert bir şekilde bu kararını Kurti'nin eleştirdi. Çünkü devlet kasasından alıp seçmeni kendine oy vermesi için kazandırması yönünde yaptığı çok da şey değil. Yani kabul edilir bir hareket, bir karar olmadığını değerlendirmekteler.
1: Evet. Sayın Kasap peki...
0: Şimdi seçmenlere bakarsanız seçmenler hakikaten yorgun. Yani her 6 ayda bir sandık başına gidip oy kullanmak biraz artık şeye dönüştü. Biraz sirke dönüştü. Yani Bejde Fasisi 1,5 yıl içinde seçmeni sandığa götürürseniz İnsanlar artık, insanlarda bir bıkkınlık oluşuyor. İnsanlar yoruluyor bu devamlı olarak sandık başına çıkmaktan.
1: Söylediklerinizden katılım
0: yüzden,
1: oranının düşeceğini anlıyorum.
0: Bence düşük olabilir ama bu 100 euroluk katkı olayı belki biraz etkili olabilir.
1: Peki Kosova
0: Çünkü
1: Demokratik Türk Partisi'nin
0: bir
1: seçim kampanyası ile ilgili neler söylersiniz? Kısaca alalım, süremizin sonuna geldik çünkü.
0: Evet, şu anda seçim kampanyasının 5. gününü yaşıyoruz. Birkaç gün daha kaldı seçimlere. O yüzden her geçen gün seçim kampanyası daha da yoğunlaşıyor, daha da hız kazanıyor. Söylemler sertleşiyor iktidar ve muhalefet partileri arasında. Kosova Demokrat Partisi bu seçimlerde 22 milletvekili adayı da katılıyor. En önemli olay, daha önce ikinci Türk Partisi olan, ikinci büyüklükte Türk Partisi olan Hareketçi Yeni İşçi Hareket Partisi, Ersan Simitçi'nin partisi.
1: Hattımızda Priştine Kosova'dan Ercan Kasap vardı, gazeteci, Kosova Port Haber Portalı editörü.

0: Romanya'da her yıl 1 Haziran Çocuk Bayramı, 5 Haziran ise Türk Dili Günü olarak kutlanıyor. Bu özel hafta dolayısıyla Romanya'nın farklı kentlerinde pek çok etkinlik düzenleniyor sevgili dinleyenler. Hattımızda Yunus Emre Enstitüsü Romanya Koordinatörü Mustafa Yıldız var. Sayın Yıldız merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Tülin Hanım. Sizin nezdinizde bütün dinleyicileri Yunus Emre'nin sevgi diliyle ve saygılarımla selamlıyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Yıldız, Romanya'da Türk Dili Günü ne zamandan bu yana kutlanıyor? Neden özellikle 5 Haziran tarihi seçildi? Neler söylersiniz bununla ilgili?
1: Tabii şöyle hemen izah edeyim. Romanya'da Allah rahmet eylesin Hüseyin İbrahim milletvekilimiz vardı. Geçen sene Ocak ayında kaybettik. Kendisi milletvekili olduğu için 2016 yılında bir kanun teklifi veriyor meclise ve mecliste bu kabul ediliyor. 5 Haziran Türk Dili Günü olarak kutlanıyor ve bu kutlamalar ülkenin pek çok yerinde devam ediyor. Yani 2016 yılından günümüze kadar ve bundan sonra da inşallah devam edecek şekilde Romanya'da 5 Haziran Türk Dili Günü olarak kutlanıyor.
0: Romanya'da yaşayan Türk toplumu için ana dil Türkçenin anlamı nedir şu anda?
1: Şöyle, şimdi Romanya Anayasası'nda azınlıklara tanınan bazı haklar var. Burada hem Türk soydaşlarımız olduğu gibi Türk Tatar soydaşlarımız da var. Ve Romanya'da özellikle okullarda ana dil olarak Türkçe öğrenim hakkı var. Yani bu ana dille eğitim değil, lütfen bu karıştırılmasın. Sadece okullarda ana dilini öğrenme hakkı var. Mesela işte Makedonsa Makedonca öğreniyor, Yunansa Yunanca öğreniyor. Türkler de burada belli bir sayıya ulaştıktan sonra okula dilekçe veriyorlar. Bu dilekçe karşılığında Romanya Eğitim Bakanlığı öğretmen tahsis ediyor. Ve bu şekilde çocuklar ana dilini öğrenmeye devam ediyorlar.
0: Romanya'daki Türk ve Tatar toplulukları bugün de Türkçenin yanı sıra Tatarcayı da öne çıkarıyor mu peki Sayın Yıldız?
1: Tabii ki, tabii ki yani hemen bir ay öncesindeki 5 Mayıs'ta da Tatar Türkçesi günü Romanya'da. Onlar da yine ayrı bir azınlık olarak değerlendiriliyor burada. Tabii baktığınız zaman Türkçenin bir ağız özelliğini taşıyor onlar da tabii ki. Çok farklı değil bizim için. Ama burada da ayrı bir azınlık olarak tanındığı için onlar da yine Tatar diliyle alakalı, Tatar Türkçesiyle alakalı faaliyetler düzenliyorlar.
0: Türkçenin Romanya'daki öğretimi konusunda peki hangi kurumlar aktif rol oynuyor?
1: Şu anda Türkçe öğretiminde Yunus Emre Enstitüsü olarak biz aktif rol oynuyoruz. Tabii ki burada Romanya Devleti'nin de Eğitim Bakanlığı'nın iç yönergelerinde şöyle bir uygulama var. Az önce bahsettiğim gibi ana dil olarak Türkçe öğrenen çocuklara Romanya Devleti kendisi ana dil olarak Türkçe öğretiyor. Bunun yanında biz Yunus Emre Enstitüsü olarak Tercüm Türkçe projesiyle Romanya'nın şu anda Bükreş şehrinde Türkçeyi seçmeli dil dersi yaptık. Yani şu anda istersek bütün Romanya'da da uygulanabilir bir proje. Şu anda pilot uygulamada 22 okulda 1500'e yakın öğrenci Türkçe öğreniyor.

0: Bugün Romanya'daki genç nesiller arasında Türkçe'ye olan ilgi nasıl sizce? Nasıl gözlemliyorsunuz?
1: Yani şöyle şimdi Tülin Hanım bunu ifade ederken sadece Türkçe ile sınırlandırmamak lazım. Şimdi Türkiye bölgesel bir güç olarak ve tarihsel zenginliğini de kültürünü de her şeyini katarak Romanya'dan bakıldığı zaman Türkiye burada çok büyük bir devlet ve kültürel anlamda çok zengin bir ülke. Dolayısıyla burada insanlar tatillerini genellikle Türkiye'de geçirmek istiyorlar. Size şöyle bir rakam vereyim. Şimdi Romanya'nın nüfusu yaklaşık 16-17 milyon civarında. Bu 16-17 milyon insandan yılda 1,5 milyonu Türkiye'ye gidiyor turist olarak. Yani bu çok ciddi bir rakam. Baktığınız zaman pek çok Balkan ülkesinin nüfusundan daha fazla. Mesela Kosova'dan, Makedonya'dan çok daha fazla bir insan Romanya'dan turist olarak Türkiye'ye gidiyor. Ve bunlar en az bir defa ülkeye gidiyorlar. Yani bunu katlarsak eğer hani mükerrer sayılarda ilave edersek muhtemelen bu sayı 1 milyon 750 bine belki 2 milyona kadar da dayanabilir. Türk dizilerinin televizyondan yayınlanma durumu hakikaten burada çok fazla ve orijinal şekli de yayınlanıyor. Türkçe yayınlanıyor diziler. Rumence altyazı ekleniyor dizilere. Bu tabii bizim Yunus Emre Enstitüsü olarak Türkçe öğretimimizi destekleyici bir şey. Neden? Çünkü sadece öğrenci gelip burada kursiyerlerimiz sınıfta ya da devlet okullarında Türkçe öğrenirken sadece sınıfta öğrenmekte kalmıyor. Bunu aynı zamanda evine döndüğü zaman televizyondan Türk dizilerini izleyerek de bunu destekleyebiliyor. Bunun yanında Romanya'da ciddi manada Türk yatırımlarımız var. Oralarda çalışan Rumenler var ve oradaki Türk vatandaşlarımızdan da güzel bir şekilde Türkçe öğrenmeye devam ediyorlar.
0: Türk dili gününün peki Romanya ile Türkiye ilişkilerini ve kültürel diplomasiye katkısını nasıl görüyorsunuz? TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumların buradaki rolünü acaba?
1: Tabii şöyle. Zaten burada biz hem Bükreş'te hem Köstence'de şu anda Yunus Emre Enstitüsü olarak hizmet veriyoruz. İki yer ayrı yerde de enstitümüz var. Şimdi Romanya'da azınlıklar bakımından evet Türkçe bir burada Türk Dili Günü olarak kutlandığı gibi biz de Yunus Emre Enstitüsü olarak, TİKA olarak, Maarif Vakfı olarak, Büyükelçiliğimiz, Başkonsolosluğumuzla birlikte faaliyetler düzenliyoruz tabii ki. Hemen müsaade ederseniz size Haziran ayı boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklerle ilgili
0: Tabii ki
1: biraz bilgi
0: buyurun.
1: vermek istiyorum. Şimdi Romanya'da 1 Haziran aynı zamanda Çocuk Bayramı olarak da kutlanıyor. Biz 1 Haziran'la 5 Haziran'ı birleştirerek geçen gün 1 Haziran'da özür dilerim. Köstence'de yaklaşık 1200 çocukla beraber güzel bir faaliyet yaptık. Sponsorlarımızdan aldığımız ürünlerle çocuklara bunları hediye ettik. Aynı zamanda çeşitli faaliyetler yaptık. Türkçe sanatlarını tanıtıcı etkinlikler, bunları düzenledik. 5 Haziran'da Tulça'ya gidiyoruz. Tulça da Tuna Nehri'nin Karadeniz'le buluştuğu bir şehir. Ve aynı zamanda burada yoğun olarak soydaşlarımızın da yaşadığı bir şehir. Orada da bir Türk filmi gösterimi yapacağız. Hemen 6 Haziran'da tekrar Köstence'ye dönüyoruz. Köstence'deki kursiyerlerimize Türkçe bilgi yarışması düzenliyoruz. Ödüllü bir bilgi yarışması bu. Hemen akabinde 10 Haziran'da Bükreş'e dönüyoruz. Bükreş'te Türk Dili Günü kutlamamız ve aynı zamanda Yunus Emre Enstitümüz'de Türkçe öğrenen öğrencilerimize bir sertifika törenimiz olacak. Tabii ki bu sertifika töreninde sahne performansları da olacak. Yine enstitümüzde Türkçe öğrenen kursiyerlerimiz bağlama ve Türk çalgılarını öğrendiler. Onlar mini bir konser verecekler. Aynı zamanda Romanya'da yaşayan Türk sanatçılarımız var. Onlar sahneye çıkacaklar. Tabii ki programın tamamı Türkçe olacak. Çünkü salonda herkes Türkçe biliyor olacak orada. 13 Haziran'da yine Dost Ülke Türkiye Dostluk Kur'an Türkçe isimli bir resim yarışması düzenlemiştik. Bunun ödül törenini icra edeceğiz inşallah. Yine 12, 13 ve 14 Haziran'da Bükreş'te çok büyük bir parkta Türk Mutfağı Festivali olacak. Bunu organize ediyoruz şu andaki farklı kurumlarımızla, buradaki gazetelerimizle birlikte. Ve aynı zamanda 15 Haziran'a kadar 15 farklı okulda Türkçe ve Türkiye tanıtım günleri düzenleyeceğiz. Bunlar da sıkı bir şekilde devam ediyor. Ve final olarak da 30 Haziran'da Romanya'da yürüttüğümüz, Romanya özelinde yürüttüğümüz bir projemiz var. Bunu Enstitümüz ile Romanya Kültür Bakanlığı arasında imzaladığımız bir protokolle başlattık. Projemizin ismi Rehberim Türkçe Projesi. Bu proje kapsamında Romanya'daki müze ve öğren yerlerini Türkçeleştiriyoruz. Yani bir müzeye girdiğiniz zaman Romanya'da hem basılı materyalleri hem sesli rehberleri tamamen Türkçe bir şekilde okuyup dinleyip gelen vatandaşlarımız. Tabii ki biz bunu sadece Türkiye'den gelenler için düşünmedik.

0: bütün Türk dünyasından gelen herkes Türkiye Türkçesiyle Romanya'daki müze ve öğren yerlerini, yani bilet alımından çıkışa kadar her şeyiyle Türkçe bir şekilde, sanki Türkiye'de bir müze geziyormuş şekilde bunları hizmete sokuyoruz. İnşallah 30 Haziran'da da Tuna Nehri kenarında Hırşova Kalemiz var. Roma zamanında yapılmış ama Osmanlı döneminde de ciddi eklemelerle, revizyonlarla çok güçlü bir kale haline gelmiş. O kaleyi Türkçeleştirdik. Sesli rehber ve basılı materyallerle Büyükelçimizin ve Başkonsolosumuzun katılımıyla da hizmete giriş törenini icra edeceğiz. Ve bu şekilde de Haziran ayını tamamen Türkçe ile dolu bir şekilde tamamlamış olacağız inşallah.
1: Evet. Sayın Yıldız, süremizin sonuna geldik ama dinleyicilerimize ve özellikle gençlere bugünün özelinde son olarak neler söylemek istersiniz?
0: Yani özellikle Türkiye'deki vatandaşlarımıza ben seslenmek istiyorum. Romanya, Balkanlara biz baktığımız zaman genellikle Bosna, Makedonya, Kosova gibi ülkeleri görüyoruz. Elbette ki onlar bizim gönül coğrafyamız. Ama biraz daha sağ tarafa bakarsak Tuna Nehri'nin geçtiği, Karadeniz'e kıyısı olan, bizim çok çok uzun süreler beraber yaşadığımız, dostluk kurduğumuz ve hala da çok çok devam eden, bu dostluğumuz devam ettiği Romanya ülkesini mutlaka ziyaret etmeleri. Bu konuda biz de enstitümüz olarak hem Bükreş'te hem Köstence'de çayımızı, kahvemizi her zaman kaynatıp misafirlerimizi bekliyor olacağız.
1: Çok teşekkür ediyoruz programımıza da katıldığınız için Sayın Yıldız.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda Yunus Emre Enstitüsü Romanya Koordinatörü Mustafa Yıldız vardı.

0: Balkanlara yolculuğun bu bölümünde sevgili dinleyenler, Balkanlarda çocuk kitaplarını konuşuyoruz. Stüdyomuzda Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden Profesör Doktor Aysun Demirez'le hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Balkanlara da selam olsun.
0: Sayın Demirez, dünya ve Türk edebiyatında şiirlerde sürekli vurgulanan ideal çocuk karakterleri var mı? Buradan başlayalım dilerseniz, Balkanlarda çocuk kitaplarına.
1: Şöyle söyleyeyim. Anne babalar çocuklarını yetiştirirken onlara dair umutlar besler, hayaller kurar. Yazar ve şairler de tasavvurlarında bir genç nesil yaratmaya çalışırlar. Edebi ürünlerde bu karakterlerden söz ederler. Türk edebiyatının ünlü şairlerinden Mehmet Akif Ersoy'un Asım diye bir tiplemesi vardır. Mesela Tevfik Fikret de Haluk karakteri üzerinden ve Şermin karakteri üzerinden, çocuk tiplemeleri üzerinden geleceğe dair umutlarını kaleme alır. Balkanlarda da benzer bir karakter var aslında. Bugün bunun için buradayız. Balkan edebiyatının çok önemli temsilcilerinden Necati Zekeriya'nın kitaplarında bir Orhan karakteri var.
0: İdeal çocuk orada da anlatılıyor. Biz
1: İdeal
0: birazdan
1: çocuk
0: gelelim
1: orada.
0: Orhan'a ama
1: Evet.
0: onun öncesinde
1: Tabii
0: biraz
1: ki.
0: daha Balkanlardaki çocuk kitaplarını genel anlamda
1: Tabii.
0: konuşalım.
1: Tabii.
0: Balkan Türk Edebiyatı'nda bir çocuk kahraman üzerinden yazılmış hikayeler, şiirler var diyorsunuz değil mi? Yani
1: Evet.
0: sadece Orhan değil, daha farklı Şermin'den bahsettiniz.
1: Evet.
0: Farklı kitaplara da değiniliyor ama Şermin Türk
1: Türk
0: Edebiyatı'ndaydı. Evet.
1: edebiyatı, verdiğim örnekler
0: Örnekler
1: hep Türk
0: Türk Edebiyatı.
1: edebiyatındandı. Evet.
0: Balkanlarda peki buna benzer var
1: Balkanlarda
0: mı?
1: işte Orhan
0: Orhan
1: var.
0: var.
1: Evet.
0: Balkanlarda çocuk edebiyatı ile ilgili yayın sayısının fazla olduğunu biliyoruz. Bunun
1: Evet.
0: sebepleri neler peki?
1: Şöyle, Osmanlı Devleti'nin Balkanlardan çekilmesiyle Yugoslavya'da Türkçe eğitimi ve Türkçe yayınlarda özgür olamayan yazar ve şairler ancak 1940'lardan sonra Türkçe çocuk edebiyatı ürünleriyle kendilerini anlatabilmişler ya da ana dillerini kullanabilmişler. Bu çok önemli bir şey. Biz tabii özgür bir ülkede olduğumuz için böyle özgür olamayan, Türkçeyi konuşamayan insanları anlayamayabiliyoruz. Basılan ilk dergiler mesela ayda çıkıyor, sonra 15 günde çıkıyor, haftada çıkıyor. Yahut TRT'nin ilk yayınlarına baktığınızda belki Balkanlar'da Türkçe yayın 15 dakikayla başlıyor haftada. Yani bu kadar kısa. Bu bakımdan bu çocuk edebiyatına başlamalarının sebepleri başka yollarının ve çıkarlarının da çıkar yollarının olmaması aslına bakarsanız. Tabii ki çocuklarını Türkçe ile
0: Büyütmek istiyorlar.
1: yetiştirmek istiyorlar. Evet.
0: Balkanlarda çocuk kitaplarında öne çıkan isimlerden birisi, biraz önce de söylediniz,
1: Evet.
0: Necati Zekeriya'nın
1: Hı-hı.
0: Orhan adlı kitabı.
1: Evet.
0: Necati Zekeriya kimdir? Buradan başlayalım.
1: Tabii ki, tabii ki. Necati Zekeriya 1928 yılında Üsküp'te doğmuş. Aynı zamanda şiir yazıyor, hikaye yazıyor, eleştiri, deneme türlerinde eserler vermiş, antolojiler hazırlamış. Çok çeviri de yapıyor aynı zamanda. Ama onun bir de dergici bir yönü var. Sevinç, Kuş, Tomurcuk, Birlik dergilerinde yazıları çıkıyor. Ayrıca Makedonca ve Sırpça, Hırvatça'dan da çok sayıda çeviri yapmış. Onun başka çocuk kitapları da var. Okul Çanı, Kırmızı

0: kırmızı küpeler gelincik, bizim sokağın çocukları, damlalar vesaire gibi, ama işte baş kahramanı Orhan olan bizim sokağın çocukları, yeni sokağın çocukları, bizim sokağın Romeo ve Juliet'i ve ölümünden sonra da yayınlanan Ablama Sevda Şiirleri diye bir kitabının ortak konusu Orhan.
1: Peki
0: Evet.
1: yine Necati Zekeriya'ya dönecek olursak, Balkanlardaki Türk çocuk edebiyatı açısından Necati Zekeriya neden önemli?
0: Şöyle, bu kitaplar Necati Zekeriya'nın Bizim Sokağın Çocukları hikaye kitabı, Makedonya'nın öğretim plan ve programına da dahil edilmiş ve tüm dillerdeki ilk öğretim okullarında bir ana kitap olarak, lektür kitap diyorlar, ana kitap olarak da okutulmuş. O dönemin Türkçe yayın, çünkü Türkçe kitapları da yok Türkçe öğrenciler için. Bu kitap ana kitap malzemesi olarak da kullanılmış. Dediğim gibi Necati Zekeriya'yı Birlik Gazetesi'nde 1944 yazın 1944'te yazarken görüyoruz. Sonra Pioner Dergisi'nde yine yazıyor. Sevinç Dergisi'nde 1951 yılında tekrar yazıyor. Sonra Tomurcuk ve Sevinç dergilerinde, yani peyderpey bunlar ard arda çıkan dergiler, ve 1965 yılında Sesler Dergisi yayınlanıyor Yugoslavya'da. Çağdaş Türk Edebiyatı'nın önemli temsilcileri arasında İlhami Emin, Fahri Ali, Suat Engüllü, Alaaddin Tahir, Fahri Kaya, Şükrü Ramo gibi isimlerin içerisinde gene Necati Zekeriya'yı görüyoruz. Bu bakımdan önemli.
1: Orhan karakterine gelecek olursak, Necati Zekeriya Orhan karakterini tek bir eserde yaşatmıyor, değil mi? Birçok eserinde
0: Evet,
1: yaşatıyor.
0: Orhan karakterini Bizim Sokağın Çocukları, Yeni Sokağın Çocukları, Bizim Sokağın Romeo ve Juliet'i ve Ablama Sevda Şiirleri içerisinde görüyoruz. Orhan, anne babası tarafından sevgiyle büyütülen, arkadaşları tarafından mert bulunan, sevilen, akıllı, becerikli bir çocuk. Ve hikaye kitaplarını okuyanlar onunla beraber bu coğrafyadaki başka Türk çocuklarını, Arnavut, Boşnak, Makedon, Kıptı çocukları da tanıyorlar ve bu farklı milletlerin çocukları da Orhan'ı seviyor. Hikayelerde arkadaşlar arasında ayrım yapmak, ağaç kesmek, yalan söylemek gibi doğru olmayan davranışlar sorgulanıyor. Orhan olaylar ve ilişkilerde düşünerek hareket eden dürüst bir kişilik. Aslında bir nehir hikaye diyoruz Orhan Kare, bu tür edebiyatımızda 2-3 kitapla devam eden böyle uzun anlatılara nehir kitaplar diyoruz. Ve aslına bakarsanız kitapları okurken mesaj kaygısı gütmediğini görüyoruz, ama Orhan'ın davranışlarıyla doğru yolları gayet güzel, düşündürücü bir şekilde yazar veriyor.
1: Peki yazar Orhan üzerinden ideal bir çocuk modeli mi çizmek istiyor, yoksa kendi çocukluğundan esinlenerek gerçekçi bir portre mi çiziyor? Ne dersiniz bu konuya?
0: Kendi çocukluğuyla beraber Orhan karakterini düşünen, sorgulayan ve doğruyu yapan bir kişi olarak da gösteriyor. Ve Necati Zekeriya, yaşanılan sokak, aile, okul ve öğretmenlerin çocukların karakter oluşumunda büyük etkiler yarattığına inanıyor. Ve sokak da bunların en önemlisi. Çünkü sabah gün ışığıyla sokağa çıkan çocuklar ancak gece olduğunda evlerine çekiliyorlar. Şimdiki bizim şehir çocukları gibi değil, ama bu çocukluk hala mesela Makedonya'da yaşanıyor. Ve Bizim Sokağın Çocukları kitabında aynı adı taşıyan ilk çocuk hikayesinde şöyle başlatıyor. Gün bizim sokağa indi, gün bizim sokağın kapılarını açtı, gün bizim sokağın çocuklarının içine aldı, gün bizim sokağa renk getirdi diye başlamış. Sonra da hikayesi şöyle bitiyor. Gün bizim sokağa indi, gece bizim sokağa indi, gece bizim sokağa yuttu, gece bizim sokağın kapılarına kilit vurdu ve bizim sokağın çocuklarını yataklara gönderdi. Gece bizim sokağın çocuklarına renk getirdi, düş getirdi. Şimdi sokağımızın en küçüğü Orhan da yatakta artık.

0: İşte bizim sokakta bizim çocuklar inanın günleri böyle sayarlar diye bitirmiş.
1: Çok güzel anlatmış günü.
0: Evet.
1: Peki Orhan karakteri üzerinden çocuklara hangi Türk kültürel değerleri anlatılıyor?
0: Evet, Orhan karakteri üzerinden tekerlemeler, sayışmacalar söyletiyor. Türk dünyasının bilinen çocuk oyunlarını oynuyor bu çocuklar. Sokaklarda bir leylek gördüklerinde, leylek havada, yumurtası tavada, çağıralım ot yesin, ot yemezse et yesin. Karga gördüklerinde karga karga gak dedi, çık şu dala bak dedi. Hatta oyunda en güzel kız olan berber kızını kızdırmak için eveleme develeme, deve kuşu kovalama, bazı çok aptaldır berber kızı diyorlar ve bir şeyini bilyesini kaybettiğinde Orhan şeytan aldı götürdü satamadı getirdi diye. Yani bizim çocuklarımızın söylediği bu sayışmacaları söylüyor. Orhan özgürlüğü sorguluyor bu hikayelerde. Mesela kuşu altın kafese kapatmışlar diyor babaannesi. İlle de dikenim demiş sözlerini. Oturuyor, düşünüyor. Kuşlar hürriyetsiz yaşayamaz sözleriyle hürriyetin ne olduğunu söylüyor. Sonra hürriyet diyor uçmaktır herhalde. Uçmak hürriyettir diyor. Sonra da gidiyor sarı bülbülü mavi boşluğa kafesinden çıkarıp bırakıyor. Kuşların hürriyeti kanatlarında, kanatların hürriyeti ise boşluklarda diyor. Evet.
1: Evet, Orhan serisinde çocukluk temalarının merak, yaramazlık, dostluk, korku, biraz önce siz söylediğiniz
0: Evet,
1: özgürlük,
0: evet.
1: doğa sevgisini görüyoruz. Ama aynı zamanda bunları atasözleri, deyimler ve tekerlemelerle de
0: Evet,
1: zenginleştiriyor,
0: çok
1: değil mi?
0: zenginleştiriyor. Yani bir kültür aktarımı ancak böyle yapılabilir. Kültür aktarımı aynı atasözlerinin yaşatılması, işte tekerlemelerin, sayışmacaların söylenmesi, aynı belki ritüellerin yapılmasıyla aktarılabilir. Bir de Orhan'ın bir özelliği de sokak farkındalığı. Yani sokaktaki değişiklikler onun böyle diline yansıyor. Mesela hikayede yaşadığı sokağı şöyle anlatıyor. Sokağımızın dişleri dökülmüş, ağzı bozulmuştu. Otobüsler, otomobiller, arabalar geçmez olmuştu sokağımızdan biçiminde anlatılıyor. Sonra sokağı iyileştirmek için yeni asfalt dökülür. Orhan asfalta topunu düşürür. Onu almak için asfalta basar ve oradan çıkamaz. Orhan'ı ihtiyar nöbetçi kurtarır. Yazar bu hikayeyi bu sokakta. Orhan'ın ayakkabısının izi hala söz dinlemezliğin bir damgası olarak duruyor diye izah etmiş. Ya bunlar güzel tarifler.
1: Evet.
0: Evet.
1: İnsana da aslında yazarın sanki çocukluğundan alıntıların da olduğunu değil mi düşündürüyor?
0: Hepimizde yok mu?
1: Evet, o
0: Hepimizde
1: hepimizde
0: benzer
1: olan.
0: anılar yok mu? Evet, hepimizde böyle anılar var. O da çok güzel dinlendirmiş bunları.
1: Orhan'ın bu sokakta farklı kültürlerden çocuklara da ilgisi var, değil mi? Onlarla
0: Evet.
1: ilişkisi nasıl peki burada?
0: Onlarla hiç ayırt etmeksizin gayet güzel bir şekilde işliyor. Ve hatta bir şöyle bir telefon şeyi var. Onu da söyleyeyim. Mesela eve ilk telefon gelişini bizim çocuklarımız için özel değildir ama bizim için çok özeldir. Benim jenerasyonumdakiler evimize ilk telefon geldiğini böyle gün gibi hatırlarız ve evlerine telefon geliyor. Babası diyor ki babasının acele işi var. Babasına soruyor. Telefon diyor ne işe yarar baba? O da diyor ki telefon isteklerimizi yerine getirir. Orhan ve arkadaşları telefonun yanına gelip dizi dizi oturuyorlar ve isteklerini söylüyorlar. Sonra da sedire çekiliyorlar. Çocukların istekleri şöyle. Sarışın çocuk telefona koştu. Bana futbol topu getirsin. Bir paçavra toptan bıktım usandım artık dedi. Bana bir trotinot dedi yuvarlak çocuk. Bana bir bisiklet dedi uzun boylu çocuk. Bana azıcık kuvvet dedi kürdan çocuk. Öyle ya şişman beni dövmesin artık. Çocuklar isteklerinin gerçekleşmesini beklerken telefon çalar. Ancak onlar telefonla nasıl konuşacaklarını bilmediklerinden hiçbiri telefona cevap veremez. Neylersin hiçbiri telefonu

0: kitabında bunu işliyor. Sonra da Ablama Sevda şiirlerinde bunu görüyoruz. Orhan bir sevdanın baş kahramanı. Ve Orhan'ın yaşı değişti. Bizim Sokağın Romeo ve Juliet'i adlı kitapta Orhan'ın Sevil'le arkadaşlıkları samimi bir hal alıyor. Arkadaşları ve çevredekiler onlara sürekli yorumlar yapıyorlar. Bunlar Romeo, Juliet vesaire gibi şakalar yapıyorlar. Sonra Orhan ve Sevil Orhan'ın babasından Romeo ve Juliet'in kim olduğunu öğreniyorlar ve diyorlar ki biz de kendimizi canımıza kıyalım, öldürelim falan diyorlar. Sonra Orhan bu fikirden vazgeçiyor. Diyor ki insan nasıl ölebilir, yaşamak bu kadar güzelken diyor. Ablama Sevda şiirlerinde de artık ergen bir haldeler. Bu bir gözlem şiiri gibi adeta. Orhan'a ve sevdalı ablası Sevil'i sanki Sevil'in kardeşi anlatıyormuş gibi dile almış. Ve tabii ergenlik yaşı biliyorsunuz çocukların böyle ayna karşısından ayrılmadığı yaşlar, işte böyle daha çok dalgın oldukları yaşlar
1: Ergenlik
0: vesaire.
1: dönemleri.
0: Böyle bir de herkes bana bakıyor, beni izliyor diye düşündükleri yaşlar ya. İşte bir iltifat görse Sevil diyor ki oysa diyor söylenenleri gerçek zanneder, taranır süslenir ayna başında. Oysa ablam henüz 11 yaşında. Yani Orhan ve Sevil'in aşkları sadece 11 yaşında devam ediyor. Bu Necati Zekeriya Sevil'in tutum ve davranışları üzerinden ergenlik dönemine has özellikleri anlatarak anne babalara, öğretmenlere daha anlayışlı olunması gerektiğini çok sıcak bir üslupla belirtmiş. Mesela bu şiirlerden biri diyor ki işte kelebekler uçuşur galiba başında. Oysa ablam henüz 11 yaşında. Şu an şiir yazar köşe başında. Oysa ablam henüz 11
1: 11
0: yaşında.
1: yaşında.
0: Leylalar gibi durur köşe başında. Oysa ablam henüz 11 yaşında ve devam ediyor. Bazılarına göre bir tahta eksik başında. Oysa ablam henüz 11 yaşında. Görenler der, akıl var mı bu kızın başında? Oysa ablam henüz 11 yaşında. Evet, bunlar çok büyük duygular hissediyorlar. Küçükler ama duyguları çok kocaman ve hayal alemindeler. Necati Zekeriya diyor ki işte bu böyle bir dönem. Bu çocuklara anlayışlı ve müsamahalı davranın. Onların bu davranışlarını büyütmeyin.
1: Yetişkinler için de
0: Evet.
1: kitaplar aslında değil mi biraz da?
0: Yani
1: Ben sizi
0: ders.
1: okurken çok zevk aldım kendi adıma söyleyeyim. Ne yazık ki süremizin de sonuna
0: Ay
1: geldik Sayın Demirez.
0: öyle mi?
1: Ağzınıza sağlık. Çok
0: Aa,
1: teşekkür ediyorum bu
0: ben
1: güzel sohbet
0: teşekkür
1: için.
0: ederim. Ama şu sözü de söyleyeyim. Bu kitaplar aynen Zeze gibi ya da bizim Martin Ayşegül Lün kitapları gibi dünya edebiyatı içerisinde okunası kitaplar. Çok farklı dillere çevrilmeli ve dünya edebiyatı bence Orhan'ı tanımalı. Beraberinde Türk kültürünü de tanıyabilmeli.
1: Evet,
0: Evet.
1: dinleyicilerimize ve ebeveynlere
0: Evet.
1: öneririz. Çok teşekkür
0: Evet.
1: ediyoruz. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ
1: Sevgili
0: olun.
1: dinleyenler, konuğumuz Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden Profesör Doktor Aysun Demirez'di. Bu hafta da Balkanlara yolculuğun sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte sizi burada bekliyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

ağırlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlandı.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor. Gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan Jose Garzon Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: yolcuları Moda Vakti programına hoş geldiniz. Moda süremiz 60 dakikadır. Yayınımızı dinlerken dertlerinizi bırakmanız, merakınızı ve neşenizi yanınıza almanız önemli rica olur. Kaçırılan programdan duyulacak pişmanlık da ekibimiz sorumlu değildir. İyi dinlemeler.
1: Mola Vakti.
2: Efendim, akşamüstünün şu mahzun fakat vakur saatlerinde mesai yorgunluğunu omuzlarında taşıyan aziz dinleyenlerimizle beraberiz. Ve tabii ki stüdyomuzun letafet güneşi, nezaket abidesi Sayın Nilgün Doruk hanımefendi de teşrif buyurdular. Ahvali şerifleriniz nasıldır efendim? Günün yorgunluğu bünyenizi hırpalamadı inşallah.
3: Ah Abdullah Beyciğim, estağfurullah. Asıl siz nasılsınız? Sabahın erken vaktinden beri koşturmaca, hengame, telefonlar, toplantılar, inşallah baş ağrısı, ense tutulması gibi arızalar zuhur etmemiştir.
2: Efendim ne mümkün? Sizin o müşfik, kendinize dikkat ediniz hitabınız adeta vitamin niyetine tesir ediyor. Lakin itiraf edeyim, şu saat oldu, omuzlarım sanki 3 çuval pirinç taşımış gibi.
3: Aman efendim, akşamüstü yorgunluğu başka olur zaten. İnsan bu saatte ne tam iştedir ne tam evdedir. Ruh adeta askıda kalır.
2: Ne güzel tarif buyurdunuz efendim. Saat 5 civarı insanın ruhu otobüs durağına dönüşüyor.
3: Ah evet, hele bir de gün boyu bilgisayar ekranına bakıldıysa gözlerde fer kalmıyor.
2: Bilhassa memur taifesi şu dakikalarda sandalyeyle bütünleşmiş vaziyettedir efendim.
3: Bir de o meşhur akşamüstü mahmurluğu vardır. İnsan çay ister, kahve ister, uzanmak ister ama hiçbirini tam yapamaz.
2: Çok doğru. Beyin istirahat edin, mesai otur yerine der.
3: Ah bazılarımız da şu an trafikte bizi dinliyor. Direksiyon başındaki kullara sabır ve kuvvet ihsan ediyoruz.
2: Amin efendim, amin. Bilhassa şu saatlerde kırmızı ışıkta iç çekme oranı memlekette zirve yapıyordur.
3: İnsan eve gidince stilettosunu çıkarıp oh demenin hayalini kuruyor.
2: Ve o ilk oturuş yok mu efendim? Koltuğa çökersiniz, bir oh sesi çıkar. İşte o ses günün özeti gibidir.
3: Ah bazen insanın yorgunluğu fiziki değil, ruhi oluyor Abdullah Bey.
2: Doğru buyurdunuz efendim. Bazı yorgunluk vardır merdiven çıkmaktan, bazı yorgunluk vardır insan dinlemekten olur.
3: Hele bir de kibarlık yorgunluğu vardır.
2: Oo, o çok fenadır efendim. Gün boyu estağfurullah efendim. Siz buyurun efendim, olur mu efendim derken insanın mecali kalmıyor.
3: Ve insan eve gidince sükut içinde semaya nazar etmek istiyor.
2: Adeta kuvveti ruhiyesi güçlensin diye.
3: İşte sevgili dinleyenler, bu saatlerde kendinize biraz merhamet ediniz.
2: Çantanızı bir kenara bırakınız.
3: Omuzlarınızı gevşetiniz.
2: Simanıza, çehrenize bir tebessüm kondurunuz.
3: Abdullah Bey, programımızın konusunu muhterem dinleyicilerimize açıklayınız efendim.
2: Efendim, işte bu akşamüstü sohbetimizin esası ve mihveri nezaketi insaniyedir. Yani bir kimsenin diğer bir kimseye lütufkârane, öncelikli incelikle ve gönül incitmeden muamele etmesidir efendim.
3: Ay Abdullah Bey, ne güzel buyurdunuz. Nezaket dediğiniz şey bazen bir buyurun siz geçiniz kelamında saklıdır. Bazen de bir çayın sessizce ikram edilmesinde.
2: Çok doğru efendim. Zira insanın gönlü bazen büyük sözlerle değil, küçük ama latif hareketlerle ihya olunur.
3: İşte biz de bu programda diyoruz ki kimse kimseyi yormasın, kırmasın, incitmesin efendim.
2: Ve mümkünse bir kimse yorgunsa ona söz değil sükut, acele değil teenni, sertlik değil letafet arz edilsin.
3: Ah ne kadar zarif söylediniz Abdullah Bey. Hatta dinleyicilerimize de arz edelim efendim lütfen.
2: Buyurunuz efendim.
3: Eğer imkanı haliniz varsa.

0: olursa
1: bir fincan çay demleyiniz.
0: Ve o çayı içerken yalnızca kendinizi değil,
1: günün yorgunluğunu da hafifletiniz efendim.
0: Çünkü nezaket bazen bir söz değil,
1: bir hal, bir bakış, bir ikram-ı latiftir.
0: Ah, insan böyle konuşunca bile yumuşuyor.
1: İşte bugün mevzumuz budur efendim. Nezaketi beşeriye.
0: Yani insanın insana ağır gelmemesi.
1: Ve kalbin kalbe yük olmaması.
0: Nezaket, aslında ikisi birlikte. Nezaket, bir fincan çayın buharında gizli bir medeniyet gibidir efendim. Evet, tabii bu kadar nazik olunca buraya kadar becerebildik. Bunu ikimiz birlikte söyleyecektik.
1: O zaman birlikte söyleyelim. Nezaket, bir fincan çayın buharında gizli bir medeniyettir.
0: Efendim.
1: Şimdi sevgili dinleyicilerimiz için şöyle yorgunluğunu hafifletecek latif bir musiki bırakacağız.
0: Musikimizi sanatçımız terennüm etmeden önce dinleyicilerimize hatta WhatsApp'ımızı verelim lütfen.
1: Bugün WhatsApp çok güzel bu arada. Bugün programımızın mevzu malumunuz üzere nezaket. Yani insanın birbirine höyt demeden de yaşayabildiği o zarif medeniyet hali.
0: Efendim artık öyle bir devirdeyiz ki biri kapıyı tutunca insan duygulanıyor.
1: Otobüste yer verene neredeyse tapu verilecek.
0: İşte bu yüzden sevgili dinleyenlerimizden nezaket menkıbelerini bekliyoruz efendim.
1: Gününüzü güzelleştiren bir kibarlık gördünüz mü?
0: Birisi size önce siz buyurun mu dedi.
1: Markette biri ardınızdan acelem yok efendim mi buyurdu.
0: Yahut trafikte biri korna yerine tebessüm mü etti.
1: Ah işte bunları bizimle paylaşınız efendim.
0: Hattı WhatsApp'ımız şu an nezaket bildirimlerine sonuna kadar açıktır sevgili dinleyenlerimiz.
1: Bize yazınız. Hatta dilerseniz sizi en son ne zaman insanlık şaşırttı onu anlatınız.
0: Ah, geçen gün biri bana iyi çalışmalar dedi. 3 dakika boşluğa baktım efendim.
1: Ben de geçenlerde minibüste inecek var yerine müsait bir yerde beni de hürriyetime kavuşturur musunuz diyen bir beyefendiyi işittim.
0: Ah, işte medeniyet budur.
1: Numaramızı da arz edelim.
0: Buyurunuz Abdullah Bey.
1: WhatsApp hattı nezaketimiz +90 507 458 85 89. Hatırlatıyorum, WhatsApp hattı nezaketimiz +90 507 458 85 89.
0: Nezaket hikayelerinizi, kibarlık hatıralarınızı
1: ve sizi hala insanlığa inandıran küçük incelikleri bekliyoruz efendim.
0: Çünkü
1: nezaket bulaşıcıdır
0: efendim.

0: Nilgün, günümüz Türkçesiyle konuşalım dilersen artık. İzleyicilerimiz
1: Konuşalım,
0: dumuru
1: evet.
0: ihsan olmuş olabilirler.
1: Artık aslında nezaketli insanlarız ama biraz fazla mı uzaklaşmışız o konuştuğumuz nezaketten? İkisi birlikte falan diyerek okumaya başladık.
0: Ama sözünüzü de kesmek çok uygun değildi.
1: Peki.
0: Görgü kurallarına, adab-ı
1: Maşeret.
0: muaşerete aykırı olacaktı. Ayrıca sen TRT'nin en müstesna, en kabiliyetli spikerlerinden olduğun için bu
1: Teşekkür ederim.
0: eski
1: Çok
0: Türkçe
1: naziksin.
0: sözcükleri, Osmanlıca sözcükleri okumakta benden daha nesin? Başarılısın diyeceğim, onun da eski Türkçesini bulmak lazım.
1: Muvaffak.
0: Muvaffaksın.
1: Yok, sen de az muvaffak değildin.
0: Çok teşekkür ediyorum. Terennüm ettim.
1: Aman efendim, teveccühünüz. Siz de pek güzel okudunuz o lakırdıları.
0: Nilgün.
1: Efendim. Tamam, günümüz Türkçesine geçiyorum. Sahi biz neden eski Türkçe kelimelerle girdik ki programa? Nezaketi günümüz Türkçesiyle anlatamıyor muyduk?
0: Bu bize yapay zeka Şakir'in bir oyunu. Daha önce Şakir bize pek çok şey yazmıştı ama biz dedik ki biraz da görgü kurallarını eski dilden anlatır mısın bize derken bunu Feray söyledi. Feray ondan istedi. Bu haftaki programın giriş metnini o yazdı. Şöyle ağdalı nezaket örneği bir giriş metni yaz demiş Feray Şakir'e. O da biraz önce okuduğumuz metni yazmış bize.
1: Aşk olsun Şakir'e. Günümüz Türkçesiyle de yazabilirdi. Gayet zarif bir program girişi.
0: Onu Feray da yazardı ama biliyorsun
1: Evet,
0: biz
1: yazardı.
0: abartmayı seven bir...
1: Alasını
0: E
1: yazardı.
0: tabii biz abartmayı seven bir programımız. Konuyu abartalım ki ilgi çekelim dedik.
1: Ama Feray da abartabilirdi.
0: Evet, abartıp konuyu mağara devrine bağlayıp senin Bay Hönk'ün ve karısı Naoma'nın üstünden ilk nezaket kuralları dersini aldırırdın bize.
1: Tabii.
0: Mesela Bay Hönk'ün yemek bittikten sonra karısına teşekkür etmediğini anlatıp Naoma'nın olay çıkardığını söylerdin. Veya Bay Hönk'ün yan mağaraya taşınan yeni komşularına daha ilk günden siz değil sen diye hitap ettiğini, bunun da o zamanlarda bile çok ayıp kabul edildiğini anlatılarak abartabilirdin bunları.
1: Bay Hönk demezdi de komşusu öyle hitap edebilirdi.
0: Sen mi derdin?
1: Sen derdi. Bay Hönk ve Naoma böyle bir şey demezdi.
0: Onlar sizin tarafınızdan uydurulduğu için mutlaka kibarlardır.
1: Çok
0: Evet, tabii.
1: kibarlardı.
0: Nezaket
1: Şimdi burada
0: sembolü Bay
1: abartı
0: Hönk.
1: yok ki. O dönemlerde de bunların ayıp sayılmadığını ve nezaket kurallarının mağara devrinde bile geçerli olmadığını biliyor musun?
0: Bilmiyorum, hayır. Nereden
1: O
0: bileceğim?
1: zaman senin abartı, bizim hayali tarih dediğimiz her şey o dönemlerde de olabilir.
0: Yok artık, geçen programda mağara devrinde kuyruklu piyano demiştin. O kadar gidiyoruz yani.
1: Evet, var demiştim. Belki vardı. Nereden biliyorsun?
0: Kuyruklu piyano.
1: Evet.
0: Bir şey bilmiyorum ama pes diyorum. Ve sayın tarih uzmanımız, nezaket kurallarının bir tarihi var mıdır diye soruyorum. Varsa nasıldır? Hele bize bir anlat o meselleri, o hikayeleri, o masalları.
1: Nezaket kurallarını anlattığımız bir programda bu nasıl bir cümle? Hele hele bize bir anlat. Böyle söylenmez. Bize anlatabilir misiniz denilir.
0: Arkasına da lütfen denilir.
1: Tabii.
0: Uygun görürseniz bize eski tarihte nezaket kuralları nasıl doğmuş, nasıl yeşermiş, nasıl bugüne uzanmış bunu anlatabilir misiniz lütfen?
1: Anlatıyorum tabii ki, pek tabii. Anlatıyorum efendim. Şimdi insanlar yerleşik düzene geçip şehirler kurmaya, ortak yaşam alanlarını paylaşmaya başladığı zamandan bu yana çeşitli toplumsal kurallar oluşmaya başlamış. Ancak nezaket anlamında kuralların ortaya çıkması için medeniyetlerin kurulması, toplumlarda seçkin sınıfların oluşması, sarayların, saltanatların yerleşmesi

0: Birleşmesi gerekmiş. Çünkü ilk nezaket kuralları soylular arasında ve saraylarda oluşmuş. Onurlu davranışlar, kadınlara saygı ve sofra adabı gibi konularda kurallar oluşmuş.
1: Yani her zaman olduğu gibi aşağıdakiler yukarıdakiler, zenginler, asiller ve fakirler ayrımı nezaket kurallarında bile varmış. Hem eskiden hem de şimdi.
0: Günümüzde nezaketin yoksulluk ve zenginlikle alakası yok bence. Ne zenginler var business class'ta uçarken ayakkabısını çıkarıyor. Ne yoksullar var maden göçüğünden çıkarılmışken üstüm kirli, sedye kirlenir diye sedyeye yatmayan.
1: Haklısın, doğru söylüyorsun.
0: Sonra 1530 yılında Erasmus bir kitap yazıyor. Küçük yaştaki bir prense ithaf ediyor. Çünkü bu kitabı onun eğitimi için yazıyor.
1: Böylece ilk görgü kuralları kitabı yazılmış oluyor. Tarihi hatırlatalım, 1530. Bay Hönk ne zaman yaşamıştı? Eksi 1530 milattan önce.
0: Evet.
1: Yani bayağı fark
0: Evet.
1: var yani.
0: Çok.
1: Hangi kurallar varmış peki bunda?
0: Çok ilginç. İlk kural olarak bakışlardan söz etmiş Erasmus. Bakışlar rahat, saygılı ve bir noktaya yönelik olmalıdır. Öfkeli, güvenilmez ve sinirli bakışlar kabalık işaretidir. İnsanın kendine hakim olmadığını gösterir. Sürekli sağa sola kaymamalıdır. Bunlar şüpheci insanlara ait bakışlardır diye yazmış ilk kuralı. Kitabında en çok yemek ve sofra adabına ait kurallara yer vermiş. Masaya tabak içinde et getirildiğinde bazıları hemen yemeğe saldırır. Kurtlar ya da oburlar böyle yapar. Tepsidekileri didikleme, önündeki parçayı al. En iyi parçayı alabilmek için bütün tepsiyi alt üst etmek görgüsüzlüktür diye yazmış. Tükürmeyle ilgili yazdığı kurallar bugün için çok iğrenç. Onun için bahsetmek istemiyorum
1: Uygun
0: ondan.
1: olur. Tabii ki o yıllardan günümüze ayıp kavramı da, utanma duygusu da çok değişti ve gelişti. O zamanlar ayıp olmayanlar günümüzde ayıplanır hale geldi.
0: Bizim bugün kullandığımız anlamda nezaket kurallarının doğum yeri ise Versay Sarayı. Kral 14. Louis, Güneş Kralı zamanı 1700'lü yıllar. Kralın yanında nasıl duracağın, ne zaman konuşacağın bile kurala bağlanmış. Sanayi devrimiyle birlikte orta sınıf oluşmaya başlıyor ve belli bir gelir düzeyine yükselince insanlar artık biz de kibar olalım diyorlar. Nasıl kibar olacaklarını yazımı ve satışı patlayan görgü kitaplarından öğreniyorlar.
1: Hangi konuları öğreniyorlar?
0: Davet adabını, kartvizit bırakmayı, ilk izlenimin önemini. Sonra da günümüze kadar görgü kuralları evrile evrile geliyor.
1: Nezaket kurallarının çıktığı, en çok uygulandığı yerler saraylar olmuş dedik. Saraylardan bahsedeceğiz biraz da ve Osmanlı Sarayı ile başlayacağız. Edep ve sükunetin zirvesi Osmanlı Sarayı.
0: Osmanlı'da saray adabı yani teşrifat, edep yahu düsturuyla şekillenmişti. Sessizlik ve mesafe padişahın mutlak otoritesini simgelerdi. Sarayda devlet sırlarını korumak ve gürültüyü önlemek için dilsizler görev yaparmış. Bunların geliştirdiği özel bir işaret dili saray personeli arasında yaygınmış. Padişahın huzuruna girmek de ayrılmak da büyük bir ritüelmiş. Huzurdan ayrılırken sırtını padişaha dönmek yasakmış. Bu yüzden kapıya kadar geri geri yürünürmüş. Padişahlar Fatih Sultan Mehmet'in getirdiği bir kanunla 1908'e kadar yemeğini yalnız yermiş. Yemekte konuşulmaz, sadece yemeğe odaklanılırmış.
1: İngiliz Sarayı, gizli mesajlar ve katı sınıfsal sınırları olan bir saray. İngiliz Sarayı'nda nezaket, kelime seçimlerinden kıyafetlere kadar her şeyin bir mesaj taşıması üzerine kurulu. Sarayda asla tuvalet denilmiyor, toilet yani. Yerine laboratory ya da loo tercih ediliyor. Pardon yerine sorry demek zorunlu. Çanta dili de önemli. Kraliçenin çantasını bir elinden diğerine alması sohbeti bitirmek istediği anlamına geliyor. Masaya koyması ise yemeğin hemen bitmesi gerektiği anlamına geliyor.
0: Şimdilerde restoranda ya da düğünde gittiğimizde masayı küçüktür çünkü o çantalar genelde masanın üzerine bırakırız. Bunun da anlamı içinde telefon var. Birazdan çıkarıp kontrol edeceğim demek.
1: Peki
0: Evet, sen devam
1: alıp
0: et.
1: diğer tarafa koymuyor musun? Bu sohbetten çok sıkıldım deyip.
0: Bak şimdi bundan sonra onu da yapabilirim ama karşımdaki onu anlar mı bilmiyorum.
1: Ya ben anlarım ama doğrudan da
0: Sen
1: söyleyebilirsin
0: anlarsın.
1: artık, sus.

0: Sandık. Biraz kafamı dinlesem diyebilirsin ama sen nazik olduğun için böyle gösterirsen memnun olurum. Bir mesafe kuralı var yine İngiliz kraliçesilerinin ve krallarının. Kraliçenin ya da kralın eşi dahi olsanız protokol gereği her zaman hükümdarın iki adım gerisinden yürümek zorundasınız. Bir de yemek protokolü var. Hükümdar yemeği bitirip çatalını bıraktığı an masadaki herkesin yemeği bitmiş sayılıyor ve tabaklar toplanıyor.
1: Biraz yavaş yer misiniz efendim lütfen diyemeyeceğine göre hızlı yemek yeme
0: O gün aç değilse, çok az
1: becerisi
0: yiyorsa ve sen çok açsan çok sinir bozucu bir durum ama protokole uyacaksın, ne
1: Ve
0: yapacaksın?
1: Fransız Sarayı Versay güç gösterisi olarak nezaketi orada da görüyoruz. 14. Louis döneminde görgü kuralları soyluları kontrol altında tutmak için bir silaha dönüştürülmüştü. Louis uyanış töreni, kralın uyanması bir devlet töreniydi. Soylular kralın gömleğini giydirmek veya suyunu tutmak gibi onur verici görevler için birbirleriyle rekabet ederdi. Sandalye hiyerarşisi varmış bir de. Kimin koltukta, kimin taburede oturacağı veya kimin ayakta duracağı tamamen rütbeye bağlıydı. Yanlış yere oturmak büyük bir skandaldı. Hijyen ve parfüme gelince Versailles Sarayı'nda tuvalet bulunmaması nedeniyle koridorlar kötü kokardı. Bu Fransızların yoğun parfüm kullanımının ve tuvalet masası kültürünün temelini atıyor.
0: Yasak şehir yani Çin Sarayı. Kozmik düzen ve göksel otorite diye nitelendirilmiş. Çin'de imparator Tanrı'nın oğlu sayıldığı için tüm kurallar onun kutsallığını korumaya yönelik. Ağaçsız avlular var mesela. İmparatorun geçtiği ana avlularda tek ağaç dahi yok. Bunun nedeni bir suikastçinin ağaca saklanmasını engellemek. Diz çökme geleneği var, kowtow deniyor buna. İmparatorun huzuruna çıkan kişi alnı yere 3 kez değecek şekilde 9 defa

0: secde etmek zorunda. Bu mutlak siliyetin simgesi. Renk tekeli var. Sadece imparator bir rengi kullanabiliyor, sarı. Sarı renkli kıyafeti sadece imparatorlar giyebiliyor. Sarı çatı kiremitlerini sadece onlar kullanıyor. Başka birinin sarı giymesi ihanet sayılıyor. Ve kozmik yönleri var bu Çin Sarayı'nın, yani yasak şehrin. İmparatorun tahtı her zaman güneye bakıyor. Çünkü güneyin iyilik ve bereket getirdiğine inanılıyor. Çok ilginç kurallar var saray hayatlarına dair Nilgün. Mesela Osmanlı'da haremdeki nezaket kuralları dikkat çekiyor. Harem sanılanın aksine sadece bir eğlence yeri değil. Dünyanın en disiplinli kadın akademilerinden biri.
1: Ve isim değiştirme ritüeli var. Hareme giren her kıza karakterine veya güzelliğine göre yeni bir isim veriliyor. Nergis Şah, Gülbahar gibi. Eski hayatını ve ismini unutması saray adabını sıfırdan başlamasının ilk kuralıymış çünkü.
0: En bilineni nedir? Hürrem.
1: Evet. Yürüme ve zarafet eğitimi var bir de. Cariyelerin ayak bileklerine küçük çanlar bağlanırmış o dönemde. Amaç yürürken çanları çınlatmadan süzülerek yürümeyi öğrenmekmiş. Eğer çan ses çıkarırsa o kız yeterince zarif sayılmaz ve cezalandırılırmış. Güzellik yarışmalarında da kızların zarif yürümelerini sağlamak amacıyla kızgın kumlarda başının üzerine kitap koyarak yürütürlerdi. Hatırlar
0: Evet,
1: mısın?
0: doğru.
1: Bizim de bir Türkiye güzelimiz, şimdi ismini hatırlamıyorum ama o kızgın kumda başının üzerinde kitapla yürüyerek katılmıştı o
0: Daha önce
1: yarışmalara.
0: de ayak bileklerine küçük çanlar bağlanıyormuş.
1: Evet. Ve padişahın eteğini öpmek var. Padişah hareme geldiğinde tüm kadınlar yere eğilirdi. Padişahın yanından geçme şerefine nail olan kişi onun eteğinin ucunu öperdi. Bu sadakatin en yüksek nişanesiydi. Göz hapsi var bir de. Bir cariyenin valide sultan veya padişah izin vermeden konuşması, hatta başını kaldırıp doğrudan bakması küstahlık sayılırdı. İletişim çoğunlukla yere bakarak ve sadece sorulan sorulara kısa cevaplar vererek yürütülürdü.
0: Ve Avrupa saraylarına geçersek, soyluların yemek masası savaşları var. Versay'da da var bu, İngiltere'de de.
1: Hı hı.
0: Avrupa saraylarında yemek masası bir beslenme alanı değil, bir satranç tahtası. Mesela tuzluk hiyerarşisi var. Orta Çağ ve sonrasında tuzun üstünde veya tuzun altında oturmak diye bir kavram var. Değerli olan tuzluk masanın tam ortasına konuluyor. Önemli konuklar tuzluğun üst tarafına, yani ev sahibine yakın olan tarafına, daha az önemli olanlarsa alt tarafına oturtuluyor. Napolyon'un hızı önemli burada. Napolyon Bonaparte yemeği bir...
1: Aklıma bir şey geldi. Şimdi mesela bunun yapıldığını düşünsene. Tuzluk masada sürekli yer değiştiriyor. Konuklar da yer değiştiriyor.
0: Önemliler yer değiştiriyor, önemsizlerle.
1: Tabii.
0: Ama komik gerçekten bu arada. Ama o bilindir ya. Önemli olan tuzun üstünde yer alacağını.
1: Ya da tuzu aldıktan sonra geri hemen yerine bırakacaksın.
0: Ama kategorizasyonda tuzun altı ve tuzun üstü iyi bir sınıflandırma. Yani
1: evet.
0: Tuzun üstü... Tuzun
1: altı.
0: Napolyon Bonaparte yemeği bir ihtiyaç olarak görürmüş Nilgün ve çok hızlı yermiş. Bazen 10-15 dakikayı bulurmuş bu hızı. Kural gereği o bitirince herkes bitirmek zorunda. Zaten biraz önce sen söyledin
1: mi? Evet.
0: Birçok soylu tabağına dokunamadan masadan aç kalkmak zorunda kalırmış.
1: Hızlı
0: yani.
1: Yemeği öğrenmek zorundalarmış o dönemde.
0: Eğer kral masasına oturacaksan
1: tabii.
0: Hızlı yiyeceksin. İngiliz sarayında bazı yemekleri kuşkonmaz gibi elle yemek serbest. Bazılarını çatalla yemek zorunluluğuysa tam bir tuzak. Yanlış çatalı kullanan biri o gece tüm aristokrasinin alay konusu oluyor ve sosyal statüsü sarsılıyor. Yanlış çatal dedi, acaba kaç çatal koyuyorlar?
1: Şimdilerde de var ya birkaç tane çatal, yani, birkaç tane bıçak. Hani biz en dıştan başlıyoruz yemeğe.
0: Ama işte burada yanlış çatal dedi. Herhalde salata için başka çatal, tatlı için başka çatal.
1: Tamam ama bizde de şimdi onun sırası
0: çatal.
1: Var ya. Biz dışarıdan başlıyoruz. Onlarda da öyle bir şeyi vardır, balık
0: ama
1: çatalı.
0: Ama işte bizde saysan en fazla iki çatal, iki kaşık, iki bıçak koyarsın. Onlar acaba kaç tane koyuyorlardı? Yanlış sıradan
1: işte.
0: Başlamak ve yanlış kullanmak falan alay
1: evet.
0: Konusu oluyorsa.
1: Saraylı olmadığınız nasıl belli diyor Feray.
0: Hiç bilgi
1: çok
0: yok.
1: ayıp, çok ayıp. Evet.
0: Kaç çatal koyuyorlardı acaba?
1: Keşke araştırsaydım, bak öğrenmiş olurduk gelmeden
0: öğrenir, haftaya
1: önce.
0: söylerim sana.
1: Tamam,
0: Kaç çatal yemeği? Zaten senin işine yarayacak. Benim o kadar çatal koyacak masamda yok. Çatal koyacak dolabım.

0: gittiğin bir yerde karşılaşırsan ona
1: Ama tek çatal
0: göre.
1: kullanırım. Ayıplarlarsa da ayıplasınlar. Versay'da tabure kavgası yaşanıyormuş. Fransa'da kralın yanında kimin arkalıklı sandalyeye, kimin arkalıksız tabureye oturacağı büyük krizlere yol açıyormuş. Bir düşesi tabureye oturtmak ona savaş ilan etmekle eşdeğermiş.
0: Ama oturtulmaz bence
1: kurallar,
0: de.
1: Kurallar, nezaketin
0: Şimdi
1: dışına
0: eskiden
1: çıkmayalım
0: zarafet
1: diye.
0: için yürüyüşe, oturuşa, sofraya kadar her ayrıntı öğretilmiş ama bütün bu kurallar içinde belki de en değerlisi hala modası geçmeyen şey insanlara nazik davranmak olsa
1: Mutlaka.
0: gerek değil mi?
1: Bir müzik arası verelim, sonra nezaketi
0: Yo,
1: konuşmaya
0: müzik arası
1: devam.
0: vermeyin. Devam
1: Vermeyelim.
0: edelim. Dijital nezaketimiz var.
1: Nezaketsiz davrandım ve sormadım. Acaba müzik arası verebilir miydik?
0: Hayır,
1: Hayır. Tamam.
0: veremeyiz. Biraz daha devam edelim lütfen.
1: O zaman dijital nezaketle devam
0: Devam edelim.
1: ediyoruz.
0: İnsanların cep telefonu var diye onları her istediğimizde arayamayız. Çok acil ve önemli bir konu değilse, akşamları, geceleri ve sabah çok erken vakitlerde aramayız, aramayın diyoruz, değil mi?
1: Evli insanları mümkünse hafta sonları aramayın. Ailesiyle zaman geçirmesine izin verin. Aramak zorundaysanız önceden bir mesaj atıp izin alın.
0: Birini aradınız ve telefona cevap verilmiyorsa 30 kere çaldırmayın. 3-4 kere çaldırmak kafidir. Kişi müsaitse açar, değilse de sonra geri arar. Geri aramıyorsa bir dakika sonra tekrar aramayın. En azından 8-10 dakika geçtikten sonra deneyin ve ölüm kalım meselesi değilse 2'den fazla denemeyin. Bu biraz fazla kesin bir kural gibi geliyor bana. Yani dijital nezaket dediğimiz şey herkese aynı davranışı uygulamak değil bence. Çünkü o kişiye göre değişir diye düşünüyorum. Benim çünkü telefonum çantamda oluyor. Genelde çantalarımızın içi çok kalabalık olduğu için bulmakta zorlanıyorum. Benim telefonu açmam biraz uzun sürüyor ve
1: Seni
0: ben
1: bir
0: o
1: 3-4
0: yüzden
1: değil 13-14 kere
0: yani
1: çantasına
0: o kadar
1: birazcık.
0: değil tabii ama en azından ben de birini aradığımda acaba çantasında mı, bulamıyor mu, koşturuyor mu ya da yaşlı mı, acele etmesin sonuna kadar çaldırayım diye düşünüp çaldırdığım oluyor. Karşı tarafın da koşullarını düşünmek lazım diye geçiriyorum içimden ben.
1: Mutlaka çok iyi düşünüyorsundur ama bir ricam olacak senden. Kısa bir anekdot aktaracağız. Feray Hanım bizi ilgilendirdiler. Hani biz bilmiyorduk ya, o nedenle öğrenmemiz gerekiyordu ya, benim araştırmam gerekiyordu.
0: Feray araştırmış
1: Feray
0: senin
1: araştırmış.
0: yerine.
1: Diyor ki bir çorba için kaşığımız var herhalde, ona çatal olmaz. Bir balık için
0: Yok o
1: çatalımız
0: çok kibar, sen onu da çatallayın. Ona da çatal
1: Çorbanın
0: varmış.
1: Çatalı.
0: Ha, çatal mesela içindeki balık çorbasıysa o balıkları çatalla yiyorsun. Üzerine
1: Çok
0: suyunu
1: yorucu
0: içiyorsun
1: gerçekten. Neyse.
0: Kaşıkla.
1: Çorba çatalı, balık çatalı, ana yemek çatalı ve tatlı çatalı olmak üzere 4 adet çatalı diziyorlar. Kesinlikle ben çorba çatalının çorba çatalı olduğunu
0: Bir de
1: bilmediğim
0: bunların
1: için.
0: ayrı ayrı takımları varmış her birinin.
1: Ha, çok zor gerçekten.
0: Tabii.
1: Bizde tek takım var. Biz
0: Fakirler.
1: fakirler tek çatal
0: Evet, evet doğru söylüyorsun. Ama
1: Siz...
0: şimdi de var tatlı çatalı, ordövr tabağının çatalı
1: Ordövr tabağı
0: aynı.
1: çatalı mı var?
0: Evet tabii yani
1: Afiyet olsun.
0: o tabağı
1: Tamam.
0: alıyorlar ya, o çatalı da bıçağı da alıyorlar.
1: Tam yenisini
0: Arkasına
1: koyuyorlar ama sen...
0: koymuyorlar. Ana yemek çatalın ve bıçağın orada zaten.
1: Ha, yan yana duruyor.
0: Tabii yan yana diyorum ya, dışarıdan başlıyorsun. İçe doğru
1: Ya onu
0: kullanıyorsun
1: ben de
0: onları
1: biliyorum
0: da.
1: da ama kaç tane çatal koyabilir oraya?
0: Yemekteyiz programını izlemiyor musun sen?
1: İstemiyorum
0: Ha,
1: tabii ki.
0: İzlesen oradan da öğrenebilirdin. Evet,
1: Neyse,
0: devam
1: bir
0: et
1: ara
0: sen.
1: kendi kültürümü geliştirmek için bir 5 dakika katlanayım. Sizi arayan bir tanıdığınızı meşgule attığınızda müsaitseniz ona bir mesaj atıp 30 dakika sonra döneceğim deyin. Böylece karşı taraf ne zaman ona karşılık vereceğinizi bilir.
0: Yalnız olmadığınız bir ortamda sesi dışarı vererek telefonda konuşmayın. Hakikaten bunu ben de hiç hoşlanmıyorum bundan. Bunu yapmanız gerekirse karşı tarafa kimlerle beraberseniz onu söyleyip sese hoparlör
1: Evet,
0: alın.
1: çok kötü pot kırılabiliyor.
0: Evet, bazen şimdi örneğin araçtaysak direkt hani araçtan açılıyor ya. Araçta kim varsa
1: herkes
0: herkes duyuyor.
1: duyuyor.
0: O anda hemen bir uyarmak gerekiyor karşıdakini.
1: WhatsApp gibi uygulamalardan mesaj yazacağınız zaman arka arkaya 10 tane mesaj göndermeyin. Söyleyeceğiniz şeyi tek mesaj içine yazıp gönderin. Bunu beceremiyorum ben. Ayrı
0: Evet.
1: ayrı gönderiyorum.
0: Ben ayrı ayrı göndermiyorum.
1: Öyle
0: Niye
1: mi?
0: ayrı ayrı yapıyorsun? Bak Feray diyor ki Abdullah bana hep öyle
1: Ben
0: yapıyor
1: evet
0: diyor.
1: öyle yaparım. Yani
0: Evet
1: uzun
0: ama
1: uzun
0: iyi de.
1: atıp göndereyim, yenisini yazayım.
0: Ama hayır yazıyorsun.
1: Ben
0: O zaman
1: sabırsızım,
0: karşındaki...
1: sabırsızım.

0: Bir gün ben bir nezaket eğitimi almıştım. Orada bana şunu söylediler. Birine hediye verdiğinizde çam sakızı çoban armağanı demeyin dediler.
1: Neden?
0: Ne siz çobansınız ne hediye ettiğiniz şey çam sakızı. Bir de şunu da söylemeyin. Size layık değil ama. Ve alan kişi de şunu söylememeli. Niye zahmet ettin? Ne gereği vardı? Ne gereği vardı? Niye zahmet ettin? Sözünü söylediğinizde alan kişinin ağzına o hediyeyi tıkmış oluyorsunuz dediler. Yani
1: Ama
0: çok teşekkür ederim. Zahmet ettiniz ayrı bir şey. Niye zahmet ettin? Ne gereği vardı? Başka bir şey. Çok teşekkür
1: yani
0: ederim.
1: o niye zahmet etti, niye gereği vardı? Mesela bir büyük olarak karşıdakinin ona masraf etmesi, para
0: Anlıyorum,
1: harcamış olması,
0: anlıyorum.
1: hani o anlamda söylenen bir şey bence. Ama tabii kelimeleri iyi
0: İyi seçmek
1: seçmek
0: gerekiyor.
1: gerekiyor
0: Size layık
1: diyorsun.
0: değil ama layık değilse niye aldığına
1: Ama
0: tekabül eden bir
1: gücüm ona
0: şey.
1: yetiyor.
0: İşte onun yerine hediyenizi verin. Karşı taraf zaten beğenisini ya da beğenmeyişini ortaya koyacak. Beğenmeme olasılığı şöyle yoktur. Sonradan belki beğenmeyecektir ama sizin yüzünüze zaten teşekkürünü iletecektir. Böyle süslü gibi görünen cümlelerle aslında şeyi bozmayın
1: Bozmayın.
0: diyorlar.
1: Peki çam sakızı çoban armağanında ne var? Yani
0: Ya siz
1: neden o zaman öyle bir atasözümüz var bizim?
0: böyle oturmuş ama yanlış anlaşılmaya çok müsait bir ifade ediyor.
1: Ha,
0: Hoca, yani bu eğitim
1: anladım.
0: çalışmasına. Yani siz çoban değilsiniz, karşınızda hediye ettiğiniz şey de çam sakızı değil. Siz anlamlı bir hediye veriyorsunuz ve o
1: En
0: anlamlı
1: azından araştırılmış,
0: düşünülmüş, evet.
1: düşünülmüş, karşıdaki kişinin zevkine, duygularına göre alınmış bir şey diye
0: Olabildiğince.
1: düşün. Evet. Peki nazik olunur mu? Nazik doğulur mu sence?
0: Nazik olunur bence. Yani doğulurdan kastımız şu. Tabii ki daha nezaketin olduğu bir evde büyüdüysek ona göre görgümüz de gelişir. Ama biraz da öğretilen bir şey nezaket. Yani çevreden, arkadaşlardan, çalışma ortamından, sizin gibi nazik insanlardan pek çok şey öğreniyoruz yani.
1: Evet. Ben de katılıyorum sana. Teşekkür ederim, rica ederim, özür dilerim. Bunlar öğrenilebilecek şeyler böyle bir ortamda büyündüyse. Peki insanlar acaba günlük hayatta nezaket adına nasıl beklentilere sahip dedik ve internetten araştırdık, derledik. Ne dersin? Paylaşalım mı
0: Evet,
1: dinleyicilerimize?
0: sık gördüğümüz bir şeyle başlayalım. Herhangi bir yerde ya da mekanda kalktığın sandalyeyi ortada bırakma.
1: Bırakmam ben.
0: Ben de
1: Evet.
0: bırakmam. Çok
1: Demek ki
0: da çirkin bir
1: naziyim.
0: davranış.
1: Güzel. Hayır ya da istemiyorum cevabını anlamak ve kabul etmek.
0: Evet, anlamamız gerekiyor. Karşıdaki hayır diyebilmeli. Evin kapısını kimseyi rahatsız etmeden
1: Evet.
0: sessiz ve sakin kapatmak gerekiyor.
1: Toplu taşımada bağıra bağıra konuşmamak.
0: Ortak kullanım alanlarında kapıyı tutmak gerekiyor.
1: Birisine çarptıktan sonra ezip geçmek yerine pardon veya özür dilerim demek.
0: Hesabı karşı taraf ödüyorsa 3 gündür yemek yememiş gibi sipariş vermemek gerekiyor.
1: Yemeğe gidildiğinde hesabı başkası ödeyecekse fiyat olarak daha uygun yiyecekler seçmek.
0: Evde biri varken anahtarla sessizce içeri dalmamak gerekiyor.
1: Talepkar olmamak. Senden şunu beklerdim, bunu yapmalıydın, şunu yapmaya sen muktedirsin. Yapsana gibi karşı tarafın size teklif etmediği iyilikleri beklemek.
0: Birine IBAN gönderirken yazı halinde göndermek, ekran görüntüsü alıp göndermemek.
1: Yolda yürürken tanıdığını görünce ne haber, nasılsın deyip yürümeye devam edilmez. Vaktin yoksa kafa selamı ver geç, ama sadece kafa selamı vermek de eksik geliyor
0: Ama
1: bana. Çok acele bir işim var, hadi görüşürüz, merhaba denilebilir yani.
0: yani ne haber nasılsın da çünkü yanıt almak zorundasın. Karşıdakinin yanıtını beklemek durumundasın. Onu bekleyemiyorsan bence kafa selamı olur. Buna katılıyorum ben.
1: Sen şimdi beni bir yerde göreceksin, kafa selamı verip
0: El
1: geçeceksin.
0: sallıyorum ama çok da gülümsüyorum.
1: Ama
0: Sempatik sempatik.
1: olsun yani,
0: Ne haber
1: acelem var
0: nasılsın
1: sonra
0: deyip.
1: görüşürüz
0: Tamam o kadarını yaparız
1: diyebilirsin
0: artık
1: tabii.
0: ya. Ne
1: Tamam,
0: yapacağım?
1: yap,
0: Ne?
1: yoksa alınırım.
0: Bence.
1: Yenilen içilen şeylerin jelatini veya kutusu arabanın camından aşağı atılmaz. Arabada biriktirilir, çöp kutusuna
0: Bu
1: atılır.
0: sadece nezaket gereği değil yani başka şeyleri de içeriyor. Yemeğin hemen öncesinde, yemekte ve sonrasında tokalaşmamak elbette.
1: Konuşurken güneş gözlüğünü çıkarmak.
0: Hizmet sektöründeki insanlar sizin kulunuz değil. Bunu bilmek zorundasınız. Garsona da, komiye de, valiye de insan gibi davranacaksınız. Eşit insanlarız çünkü.
1: İnsanlara ne kadar kazandıkları veya harcadıkları ile ilgili

0: ilgili soru
1: Evet,
0: sormamak.
1: çok ayıp gerçekten. Bu sözüm özellikle hanımefendilere. Kasa sırasında ürünleriniz geçerken neden kartınızı ve paranızı hazırlamıyorsunuz? Kasiyer rakamı söyledikten sonra çantanızı açmaya başlıyorsunuz. O çantanın içinden bir de kredi kartınızı bulamıyorsunuz. Neden? Neden? İnsanları bekletmekten zevk mi alıyorsunuz? Zevk sözcüğünü özellikle vurguladım.
0: Zevk. Şimdi tamam, başkasının zamanını da düşünmek nezaket belki, ama nezaketin bir diğer yarısı da sabır değil mi? Ben o arada poşetin içine aldıklarımı dolduruyorum. Sonra işte
1: Ama öncesinde zaten bu arada sen kartını hazırlamışsındır. Bu seni
0: yok, hayır,
1: içeren bir ifade.
0: hazırlamayacağım
1: Nazik de olmayacağım
0: bundan sonra.
1: diyorsun.
0: Olmayacağım.
1: Kasa önü kapatsın.
0: Anlat,
1: Pardon.
0: anladın mı, yerine anlatabildim mi demek?
1: Evet, hoş bir şey çünkü karşıdakine kabalık
0: Evet.
1: yapıyoruz. Sokak kedisi görüldüğünde göz göze gelip selam vermek.
0: Evli
1: Allah
0: birine çocuk var mı diye sorulmaz, ama bir zamanlar sohbet konusuydu bu. Çocuk var mı, düşünüyor musunuz diye.
1: Sorma artık.
0: Şimdilerde nezaketsiz sayılıyor.
1: Misafirliğe gidildiğinde temiz ve kokmayan çorap giyilir. Doğru.
0: İnsanlara bu, şu diye hitap edilmez.
1: Önünüze karışık çerez gelince içinden bademi, fındığı, kaju'yu seçmeyin. Aç gözlü sefiller demiş.
0: Bunlar internetten derlediklerimiz, bir kez daha söyleyelim dinleyicilerimize. Ismarlıyorum yerine ikram ediyorum demek her zaman daha medenidir.
1: Alışveriş merkezlerinde, giriş çıkış kapılarında sanki arkasından kimse gelmiyormuşçasına yavaş hareket etmek çok düşüncesizce bir davranış.
0: Rahatsız olduğunuz şeyi laf sokmadan da söyleyebilirsiniz.
1: Birileriyle yemek yiyorsanız ve masada limon kullanmanız gerekiyorsa limonu sıkarken diğer elinizle siper edin, kapatın, başkasının üzerine fırlatmayın.
0: Dürüst olacağım diye her şey açık açık direkt söylenmez. Her sözü söylemenin bir yolu, yöntemi vardır. Ben böyleyim, ben buyum deyip ağza geleni söylemek de çok kabaca.
1: Çarşıda, pazarda satıcılar tadına bakabilirsin dediğinde avuç avuç kuru yemiş ve meyve yemek çok ayıptır.
0: Birinden duyduğum bir fikri başka bir yerde anlatırken o kişinin ismini geçirmek, fikrin asıl sahibinin o olduğuna dikkat çekmek.
1: Konuştuğun insanın yüzüne bakmak, başka yerlere bakarak konuşmamak.
0: Alışveriş yaparken telefonla konuşmamak, hangi peynir alacağım dur karıma sorayım gibi. Satış görevlisi ağaç olup sizi beklemek zorunda değil.
1: Kalıp sabunla elinizi köpürtüp doğrudan yerine koymadan suya tutup sabun üzerindeki köpüğü temizleyip yerine koymak.
0: Yürüyen bir kuş görürseniz onu ürkütmeden yaklaşıp "Hey, neden yürüyorsun? Lütfen uçar mısın?" demek gerek. Bazen unutuyorlar sanırım. Hatırlatmak iyi olabilir demişler, ama ben yürümeyi tercih ediyorum. Teşekkür ediyorum diyebilir kuş.
1: Kuş diyecek bunu. Peki.
0: Tabii.
1: Yemek yediğiniz tabağa kullanılmış peçeteyi atmamak.
0: Yolda giderken bir tanıdığınızı gördüğünüzde nereye gittiğini sormamak. Bilinmesini istemediği bir yere gidiyorsa yalan söylemek zorunda bırakabilirsiniz.
1: Erkeklere bir uyarı yapmış. Misafirliğe gittiğinizde evde klozeti mutlaka oturarak kullanın ve banyoyu temiz bırakın. Bunu sadece misafirlikte değil evlerimizde de yapacağız tabii. Klozete oturulur ve temiz kullanılır banyo. Bu erkeklere özgü bir şey değil, tüm insanlara bu
0: Evet,
1: mesaj verilmeli.
0: kitap okumak, kitap okumak, kitap okumak. Evet, çünkü edebiyat insanı başka insanların yerine koymayı öğretir ya, empati arttıkça nezaket de kendiliğinden gelir ya, kendine nasıl davranılmasını istiyorsan başkasına da öyle davran deriz ya, işte bunların hepsini edebiyattan öğrenebiliriz.
1: Kitap okumak, kitap okumak, kitap
0: Kitap
1: okumak.
0: okumak.
1: Nezaketmiş gibi görünen ama aslında nazik olmayan davranışlar da var. Zorla kibarlık mesela, içten olmayan bir nezaket. Tabii, tabii hiç sorun değil deyip içten içe sinirlenirsin mesela.
0: Karşımızdakini kırmamak uğruna kendimizi yok saymak diyorsun. Kırmamak için susmak ama biriktirmek, sorun varken konuşmamak, her şeyi içe atmak, sonra bir gün patlamak.
1: Aşırı resmiyetle mesafe koymak, soğuk ve aşırı resmi konuşmak, saygılarımı arz ederim deyip duvar örmek.
0: Evet, pasif agresif kibarlık. Sen bilirsin. Tabii sen zaten hep haklısın. Gülücükle iğnelemek.
1: Aşırı yardım ederek kontrol etmek. Ben senin yerine yardım edebilirim, bunu yapabilirim deyip alan bırakmamak. Yardım ederken sürekli yönlendirmek. Böyle de yapsan olur mu acaba, şöyle de yapsan olur mu acaba diyerek.
0: Gönül alma ama sorunu çözmeme, özür dilemek ama davranışı değiştirmemek, hediye verip konuyu kapatmak.
1: Herkese mavi boncuk dağıtmak, herkese aynı kibarlık, kimseye gerçek yakınlık yok. Herkese çok nazik ama mesafeli olmak, samimiyet kurmamak ya da çok samimi olmak.
0: Dolaylı konuşarak sorumluluktan kaçmak, net hayır dememek, sürekli

0: sürekli ima etmek. Anlasınlar beni diyor yani.
1: Nezaket adı altında bastırmak. Kavga etmeyelim deyip gerçek sorunu kapatmak, yani halının altına süpürmek ya da konuşmayı engellemek.
0: Net özet, nezaket gibi görünen ama olmayan şeyler genelde şunlar. İçten olmayan onay, bastırılmış duygu, ima ile konuşma, kontrol etme, gerçek sorunu çözmeden kibar görünme. Bazen en kaba şey bağırmak değil, gülümseyerek hiç sorun yok deyip içten içe hiçbir şeyi çözmemektir. Evet, nezaket duyguyu gizlemek değil ki, incitmeden ifade etmek de gerekir çoğu zaman.
1: Şimdi bir kapanış duasıyla bitireceğiz programı ama onun öncesinde evrensel nezaket kurallarını hatırlatalım. Temel kural saygı, gerçek nezaket dinlemek, yumuşak ve açık iletişim kuracaksınız, zamana saygı duyacaksınız, alan ve sınır saygınız olacak, teşekkür ve özür kültürünüz olacak.
0: Şimdi kapanış duası biraz uzun gibi geldi bana. Yine açtığımız şekilde kapatalım istedin. Ben seni anladım ama yetiştiremeyiz Abdullah Beyciğim. Yetişir mi? Başlayın diyor Feray. Hadi o zaman.
1: Efendim, geldik programımızın en şifalı, en dualı, en aman kendinize dikkat ediniz köşesine. Akşamüstü yorgunluğuna karşı manevi ve bedeni tedbirler bölümündeyiz.
0: Aman Abdullah Bey, şu saatler var ya, insanın ne mecali kalıyor ne nezaketi.
1: Çok doğru efendim. Saat 5'ten sonra insanın ruhu sandalyeden kalkıp eve gitmek istiyor.
0: Bilhassa masa başı çalışan dinleyicilerimize Cenab-ı Hak boyun ferahlığı ihsan eylesin.
1: Amin efendim. Mouse tutmaktan parmağa uyuşanlara da kuvvet versin.
0: Akşama doğru gözleri ekrana bakmaktan şaşı olanlara da berraklık nasip olsun.
1: Amin. Ve trafikte direksiyon başında içinden hafif hafif homurdanan kullara sabrı cemil ihsan eylesin.
0: Rabbim kırmızı ışığı uzun, yolu kalabalık olanların yardımcısı olsun.
1: Ayakta minibüsle dönen vatandaşımıza da denge kuvveti versin efendim.
0: Amin. Çantasını tek omzunda taşıyıp beli tutulanlara ortopedik rahatlık nasip olsun. Bana da.
1: Geçmiş olsun. Ve iş çıkışı eve gidince uzanacağım deyip eve gidince mutfakta bulaşık görenlere de metanet versin.
0: Şimdi herkesten küçük bir ricamız var.
1: Omuzlarınızı bir bırakınız.
0: Çenenizi sıkmayı bırakınız.
1: Kaşlarınızı gevşetiniz.
0: Arkanıza yaslanınız efendim.
1: Şimdi bütün dinleyicilerimize dua ediyoruz.
0: Bel ağrıları hafiflesin.
1: En başta Nilgün Hanım'ın.
0: Teşekkür ederim.
1: Mesai bitimine 3 dakika kala zamanı yavaş geçenlerin imdadına hız yetişsin.
0: Akşam yemeği düşünmekten bunalanlara ilham gelsin.
1: Ve bugün hiçbir şey yapamayacağım diyen gönüllere tatlı bir dinlenme nasip olsun.
0: Amin.
1: Çünkü bazen insanın ihtiyacı sadece sessiz bir koltuk.
0: Bazen ince belli bardakta bir çay.
1: Ve kimsenin bir şey soracağım dememesidir.
0: Bizleri bir araya getiren bu muhabbette emeği geçen zevat-ı muhteremi de hürmetle yad edelim efendim. Program yapımcınız, nezaket ve zarafetiyle bizleri bir arada tutan muhtereme Feray Uğuz hanımefendiye ve teknik masada her anın sessiz kahramanı, işinin ehli Melih Demirezer beyefendiye.
1: Ve iş bu programda sesleriyle sizlere ulaşan bizler. Bendeniz Abdullah Koltuk.
0: Ve ben Deniz Nilgün Doruk.
1: Cümleten arzı veda ederiz efendim.
0: Kalbinize sükunet, hanenize bereket dolsun.
1: Ve yüzünüzden tebessüm eksik olmasın efendim. Allah'a ısmarladık.
0: Allah'a ısmarladık.
2: Sayın Hayat Turizm yolcuları, mola süremiz bitmiştir. Hayatın içinde yerlerinizi neşeyle ve merakla almanız ödevle rica olunur. Bol kahramanlı yolculuklar.
3: Mola bitti.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri.

Yaz dokumalar yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret edecek olan Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Chiani ile bugün Ankara'da bir araya gelecek. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak. ABD Başkanı Donald Trump Temmuz'da Ankara'ya geliyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın Ankara'daki bir NATO zirvesine katılacağını duyurdu. Rubio, Ankara zirvesinin ittifakın en önemli zirvesi olacağını söyledi. Ankara'da NATO zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yenilenen Etimesgut Askeri Havalimanı'nın 15 Haziran'da açılacağını duyurdu. Zirve dolayısıyla ÖSYM'de sınav takvimini güncelledi. Buna göre 12 Temmuz'daki Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı 26 Temmuz'da alındı. 26 Temmuz'da planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ADES'in yeni tarihi ise 2 Ağustos olarak belirlendi. 2 Ağustos'ta uygulanacağı duyurulan Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖK Dil'de 9 Ağustos'a alındı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da soykırımcı Netanyahu arasında Lübnan çatlağı yaşanıyor. Amerikan basını Trump'ın son telefon görüşmesinde Netanyahu'ya bağırarak ağır sözler söylediğini duyurdu. İsrail basını bunu reddetti. Trump ise görüşmeyi "Ona sinirlendim, Netanyahu'nun Lübnan'la çatışmasından rahatsızdım" sözleriyle doğruladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk gemisinin kaldığını söyledi. Gemilerin durumunun yakından takip edildiğini belirten Bakan Uraloğlu, Körfez bölgesinde kalan uçağımız yok dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Güney Kore'ye gidecek. Fidan'ın gündeminde stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, savunma sanayinde işbirliği, ticaret hacminin artırılması ve bölgesel gelişmeler yer alacak. CHP Yüksek Disiplin Kurulu bugün ilk toplantısını yapacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda kurulun yol haritası gündemde olacak. CHP Parti Meclisi'nin 11 Haziran'da Merkez Yönetim Kurulu'nun ise yarın toplanması planlanıyor. Tarım arazilerinin hobi bahçelerine çevrilerek üretimden alıkonulmasının önüne geçiliyor. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde. Buna göre artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Orman sınırları içinde kalan tapulardaki mülkiyet sorunu da giderilecek. Samsun'da bir fabrikada elektrik akımına kapılan 3 işçi yaşamını yitirdi. Olay Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki demir çelik fabrikasında akşam saatlerinde meydana geldi. İncelemede 3 işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Haberleri sunduk.

0: güzel bir gün.
1: Merhabalar.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda güzel bir gündesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcılarımız Didem Güneri ve Özlem Öztaş. Spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Melih Demirezer olacak. İletişim kanallarımızı sizlerle paylaşalım. Instagram hesabımız güzelbirgun.tsr. Bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebileceğinizi hatırlatmak isteriz.

0: sensiz olmaz. Nefes almadan yaşanmaz. Yok sensiz olmaz. Bunu başkası anlamaz. Ne güneşler doğar seni görmeyince, ne de şarkılar söylenir gönlümüzce.
1: Yok sensiz olmaz. Nefes almadan yaşanmaz. Sensiz olmaz.

yokluğuna, yok sensiz olmaz. Hiç zorlama beni buna, çok denedik bunu biz, başaramadık.

0: Sevgili dinleyenler, geçtiğimiz pazar yani 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'ydü. Her yıl dünya genelinde 5.4 milyon kişinin ölümüne neden olan ve yaygın bir hale gelen tütün kullanımının küresel olarak sağlık üzerine etkilerine dikkat çekilmek amacıyla 1987 yılından beri Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü'ne üye olan ülkelerce kutlanan bu önemli günün özelinde biz de sizlerle bağımlılık üzerine sohbet edeceğiz bugün programımızda. Konuğumuz tıp ve psikoloji doktoru Doktor Kamil Tuzgöl'le hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Sayın Tuzgöl, bağımlılığı konuşacağız dedik ama bağımlılığı ilk önce bir tanımlayabilir miyiz? Bağımlılık diye tanımlanmak, yani birisini bağımlı olarak görmek için nasıl tanımlayabiliriz?
1: Aslında kısaca şöyle düşünebiliriz. Kişinin bir maddeyi ya da yaptığı bir davranışı kontrol edememesi ve bunun yaşamına zarar

0: vermesine rağmen bu davranış örüntüsünü devam ettirmesi, sürdürmesi olarak kısaca bağımlılığı özetleyebiliriz.
1: Peki bağımlılık nasıl oluşuyor? Yani insanları bağımlılığa iten ortak sebepleri de nasıl değinirsiniz? Nelerdir?
0: Evet, aslında şimdi bağımlılıkta bir şeyi, işte bu bir madde olabilir, bir davranış örüntüsü olabilir. Yapmayı çok istemek olarak genelde düşünülür ama bu şeyi istemekten öte, bu şeyi yapmakla ilgili kendi dürtüselliğini kontrol etmekteki kayıp ve o kontrol kaybını da yaşaması söz konusudur. Bağımlı olduğunu düşündüren belirtilere bakacak olursak, bunu sormuştunuz değil mi? Kullanımını azaltmak veya bırakmak istemesine rağmen, örneğin sigarayı düşünün ya da işte alkolü düşünün, bunu başaramaması olarak söyleyebiliriz. Ya da zamanın önemli bölümünü bu maddeyi bulmaya veya bu maddeyi kullanmaya ayırması diye düşünebiliriz. İş, okul ve aile sorumluluklarının bozulması, zararlarını bilmesine rağmen kullanmaya devam etmesi, aynı etki için daha fazla madde ya da o davranış örüntüsünü kullanmaya devam etmesi ya da davranışsal olarak yalan söyleme ve öfkelenme, gizleme, yakınlarına bu tarz bir davranış ya da bir kullanım içerisinde olduğunu saklama, sorumluluklardan kaçma, ekonomik sorunlar, bunları kısaca aklımıza getirebiliriz. Ve çevresel genetik etkenlerin bağımlılık üzerinde ne tür etkileri vardır diye düşünecek olursak, bu özellikle bu dönemlerde yaşanılan bu durumları ailesel bir geçmişe, ben çalıştığımız hastalarımızda özellikle görüyoruz ve ailelerin işte ya babasında ya bir yakınında genellikle bu bağımlılıkla ilintili davranış örüntüsünü ya da kullanılan bu maddeyi arkadaş ortamında, sosyal iletişimde olduğu kişilerle birlikte bu tarz örüntülerin de çok fazla karşımıza çıktığını görüyoruz. Genetik gibi hani düşünebiliriz ama sadece tek bir genin olduğu bir genetik yapı da yok aslında. Ailesel faktörlerin de, çevresel faktörlerin de, sosyal ortamın da bu konuyla ilintili etkisi olduğunu söyleyebiliriz.
1: Yani bu tür davranışları gözlemlediğimizde biz bir insana bağımlı diyebiliyoruz, değil mi? O zaman peki bağımlı bireylerde nasıl davranış bozukluklarını görüyoruz?
0: Örneğin mesela ne anlamda soruyorsunuz tam olarak?
1: Yani mesela bağımlı bir bireyde nasıl davranış bozuklukları oluyor? Yalan söyleme
0: Ha, biraz
1: demiştiniz
0: önce
1: biraz
0: aslında
1: önce.
0: özetlemiştik.
1: Daha sonra farklı davranış bozuklukları, mesela bir şeyi çok fazlasıyla aynı tekrar etme, takıntı haline getirme gibi davranışları gözlemleyebilir miyiz?
0: Evet, şimdi aslında şöyle oluyor. Aile ilişkilerinde ciddi anlamda gizleme ve yaşadığı bu olumsuzluğu saklama çok ön planda oluyor. İyi hissetmek için bu eylemi yapmaya dönük bir motivasyon içinde olunabiliyor. Aslında burada amaç bir süre sonra maddeye ya da davranışa bir ödül sistemini tetikleme durumu var aslında. Zihnimizdeki, beynimizdeki ödül mekanizmalarını harekete geçirerek bir maddeye bağlanma, bir davranış örüntüsüne bağlanma ve bu bağımlılığın sonrasında da o davranışı yaparak iyi hissetmeye çalışma. Başta bu şekilde bir durum ile karşı karşıya kalıyoruz. Bir süre sonra iyi hissetmenin de ötesinde o maddeyi kullanmadığınız için aslında kötü hissetmeye de başlıyorsunuz. Yani sizin normalinize o maddeyle birlikte gelme durumu oluşmaya başlıyor. Bu kez de o maddeyi daha da fazla ya da o davranışı daha da fazla dozlarda kullanarak tekrardan o normal hissettiğiniz örüntüye de ulaşmaya çalıştığınız bir döngüye ulaşıyor. Aile ilişkilerini bu çok ciddi etkileyebiliyor dediğimiz gibi. Öfke gibi durumlarla baş başa kalabiliyoruz. Özellikle yalan söyleme, yaşanılan bu bağımlılıkla ilintili gizleme, saklama, sinirlilik, kötü hissetme, suçluluk duyguları ve bunların yapılmasıyla ilintili kararsızlık ve gerçekten böyle kendine zarar verici davranışlara kadar gidebilecek bazı psikolojik açmazlara veya çıkmazlara yön aldığı durumları gözleyebiliyoruz. Yine bazı maddelerin kullanımında ciddi anlamda psikolojik sorunlar yaratabiliyor. İşte ağır psikiyatrik problemlere kadar yol açabilecek durumları oluşturabiliyor. Bu nedenle davranış açısından psikolojik süreçlerin birçoğunu patolojik psikolojik süreçlerin, sorunlu psikolojik süreçlerin birçoğunu karşımıza çıkarabiliyor aslında.
1: Anlattıklarınızdan biraz da şunu anladım. Sanki yoksunluk

0: hissini daha da artıran bir eylem gibi değil mi? Yani aslında sebep olarak başka bir sebepten dolayı bu bağımlılığa itilirken onu kullanmadığınızda da onun yoksunluğunu
1: Evet,
0: hissediyorsunuz.
1: yani aslında bir süre sonra bağımlılık görünen, buzdağının görünen bir tarafı. Aslında bizim bağımlılıkla ilgili bir problem olarak merkeze koyuyoruz ama bağımlılığın oluşmasına sebebiyet veren çok fazla faktörler var. Bunlara ailevi veya çevresel faktörler diyebiliriz.

0: Mesela anne baba çatışmaları, aile içi çatışmalar, ihmal, istismar öyküleri, yanlış arkadaş çevresi, travma diyebileceğimiz çocukluk yıllarında yaşanan eşik üstü kimi duyguları o küçük yaşlarda çözemeyen zihinlerle baş başa kalması. Yani küçücük bir çocuğun anne ve babasının kavgasını, maddi ve ekonomik kaygılarını, işte gelin kayınvalide gibi büyük aile sorunlarını yaşadığı zaman bu tarz durumların hepsi aslında psikolojik bir travma olarak karşımıza çıkabiliyor. Yanlış arkadaş çevresi işte bazı maddeleri veya davranış örüntülerini işte kumar olabilir, çevrim içi bazı işte kumar oyunları var. Bazı maddelere ulaşım durumları olabiliyor gençlerin. Maalesef yasaklı ve uygun olmayan maddelere. Bu arkadaş çevresiyle işte bunların hem arkadaş çevresi tarafından kabul edilme, hem kendisini daha özgüvenli ya da işte bizim yıllarca çocukluğumuzda hatırlarsınız sigaraların markaları, yabancı sigara markaları böyle ünlü kovboy yıldızların
1: Evet, reklamlarda
0: reklamları
1: gördük, evet.
0: yollarda görürdük ve ben o şeyleri hatırlıyorum. Yani o zaman o kahraman kadar işte o kovboy kadar karizmatik olmak istiyorsanız zihninize bunlar kazınıyor açıkçası. Bunların her biri hipnotik etkiler yaratıyor. Zihnimizde bu özgüvende babanızı bile daha güçlü, size istediğiniz şeyleri alan, ailenizin koruyucusu olan adamın elinde de o sigarayı görmeniz bile aslında ne kadar fazla bir şekilde sizi etkiliyor ve o özgüveni, o güveni, o görüntüyle ilişkilendiriyorsunuz.
1: Yani reklamların çok çok önemli olduğunu düşünüyorsunuz.
0: Kesinlikle.
1: Peki şu anda sigaraların üzerinde uyarı yazıları görüyoruz. Yazılar, o yazılar ya da o fotoğraflar sigara içilmesi konusunda o oranları azalttı mı sizce? Yani içmek isteyen yine de içiyor mu? Ya da kullanmak isteyen ya da bağımlı olmak isteyen her türlü reklamlardan da bağımsız olarak kullanmaya yönelebiliyor mu sizce?
0: Ya şimdi tabii bu kimi hipnoz uygulamalarında da vardır. İşte bazı davranış örüntülerini negatif etkilerini ortaya koyarak işte ne bileyim bir yemek eylemiyle ilintili işte ya da sigara ile ilintili daha böyle tiksintirici işte daha böyle uzak tutucu daha hastalık yapan etkilerini göstererek bazen bu negatif uyaranlarla hipnotik telkinleri inşa edebilirsiniz. Bu bir yöntem olarak hani düşünülebilir ama genellikle ben hekimlik pratiğimde bu tarz negatif uyaranları hastaya yönlendirmeden yapmayı tercih ediyorum. Yani hani bu şey olabilir. Bir taraftan sigara konusunda evet bir kaçma davranış daha uzak durma davranışını sağlayabilir. Ama durmadan kanserli bir akciğerin görüntüsünü oraya devamlı koymak birazcık aslında çok da derinlikli asıl nedene yönelik bir çalışma değil. Biraz korkutucu bir çalışma gibi. Hani böyle yasaklarla çocukları eğitirsiniz ya hani ama onu yapma yasak. Aa işte günah işte şöyle. Bundan öte bizim aslında daha temel meseleleri toparlamamız gerekiyor. Ama tabii toplumda hiçbir şekilde de sigaranın yanlış bir sorun doğurmadığını düşünen bir zihin perspektifine göre de biraz o şeyin uyarıcı etkisi tabii ki olabilir ama ben olsam daha farklı bir bilinçlendirmeyi, toplumsal bir farkındalığı ön plana getirmeyi tercih ederim. Örneğin ailelerde travmaları azaltmayı tercih ederim. Çocukların anne ve baba sevgisine temaslarını daha doğru sağlamayı tercih ederim. Duygusal kırılmaları yaşatmayı, engellemeyi tercih ederim. Bir gelinin kayınvalidesiyle çocuklarının gözü önünde 40 yıl kavga etmemesini daha çok tercih ederim. O sigaranın üzerindeki konulan olumsuz resimlere göre konuşursak. Ama
1: Temel çözüme
0: evet
1: yöneliyorsunuz
0: temel
1: siz, değil
0: çözüme
1: mi?
0: dönüşmesi gerekiyor çünkü bunun. Ama tabii ki yine de hiçbir bilinci olmayan sigaranın çok iyi bir şey olduğunu düşünen insanlara da uyarıcı etkisi muhakkak oluyordur.
1: Siz mesela bağımlılıkta çevresel etkilerden bahsettiniz, arkadaşlıklardan bahsettiniz, işte aileden bahsettiniz. Peki genetik aktarım söz konusu mu bağımlılıkta? Yani mesela annesi ya da babası bağımlı olan ya da işte üst soydan birilerinin bağımlı olan bir birey bağımlılığa daha yatkındır diyebilir miyiz?
0: Evet, genetik faktörlerin her zaman tıptaki birçok hastalıkta veya psikolojik sorunlarda etkisi olduğu söylenir. Aynı şekilde sigara bağımlı ve diğer bağımlılıklarda işte madde bağımlılıkları, kumar bağımlılıkları hepsini düşünecek olursak genetik faktörlerin etkisi olduğu düşünülüyor. Fakat bu bugüne kadar tek bir gen bulunup da aha bakın bu kumar ya da işte sigara bağımlılığının genidir ya da bağımlılık genidir diye tek bir gen çok ifade edilemiyor. Çoklu gen teorileri var. İşte bir taraftan bu genlerin aktiflenme süreçleri

0: çevresel faktörlerin üzerine binmesi hali, bunlar çok etkili oluyor. Yani kardeşler arasında bile aynı genetik altyapısı olsa bile bazen birisi bağımlılığa düşerken diğeri düşmeyebiliyor. Burada da birçok annenin ve aile örüntüsündeki kişilerin, anne baba çocuk üçgeninde çocukla kurulan ilişkide bu genetik yatkınlığın bir patolojiye dönüşüp dönüşmeyeceğini de belirleyen etkenler olduğu da düşünülüyor. Özellikle psikanalitik kuram dediğimiz çocukluk yaşantılarının bizim gündelik yaşamımızdaki davranışlarımıza, düşüncelerimize, duygularımıza çok olumsuz etkilerinin olduğunu düşünen bir psikolojik çalışma alanı, psikoterapi çalışma alanı şöyle bir şey söyler. Dinamik genetik dediğimiz bir şey söyler. Şimdi siz bana bu soruyu sorarken bu konuyla ilintili bana başvuru yapan ya da genel hastalıklarıyla ilgili başvurularda bağımlılıklarından bahseden danışanlarım, hastalarımın hikayelerini, anamnezlerini aklıma getiriyorum. Mesela diyor ki babam da diyor hocam kahveden çıkmazmış. Hep kumar oynarmış. Hocam hatta diyor bizim köyde herkes diyor kahvede diyor bu tarz bir bağımlılığı, kumar bağımlılığı varmış. Benim babam da diyor dedemden dolayı çok muzdaripmiş. Şimdi burada diyorsunuz ki aha işte gördünüz mü genetik bir şey var burada. Ailede işte dedesinde de varmış, babasında da varmış. Kendisinde de evet evet diyorsunuz. Evet bu sanki genetik bir yatkınlığı düşündürmüyor değil. Evet bununla ilgili çok net dediğim gibi bir geni saplayıp ortaya koyamıyoruz ama psikanalitik kuramda şunu söylüyor. Dinamik genetik dediğimiz şey sizin aslında tüm işte nöronal esnekliğiniz, anne çocuk ilişkisi ve aile içinde anne baba çocuk üçgeninde yaşadığınız o davranış örüntüleri. Yani siz 1000 kez annenizin babanızın kahveye gidip de kumar oynadığı ile ilgili bir olumsuz cümlelerini durmadan duyduğunuzda bu da genetik bir yapı gibi size etki ediyor. Sizin babanız da dedesini duyuyor aynı şekilde. Yani burada açıkçası bu davranış örüntülerinin de bu genetik yatkınlığı çok ciddi tetiklediğini ya da bazen belki de genetik yatkınlık olmasa bile buradaki bu psikodinamik, psikolojik genetiğin yani o dönemdeki babanızın, dedenizin bu konularıyla ilgili hikayelerinin sizin üzerinizde çok büyük etkisi olduğu düşünülüyor.
1: Maruz kalmak sanırım.
0: Tabii ki evet etkili. Çünkü zihninizde ne var ne görüyorsunuz? Yani şöyle düşünün uzaydan gelen birisi kahve kültürünü bilmese, hiç kumar oyunu nedir bilmese uzaydan gelmiş dünya ilk defaymış yani böyle düşünsenize kumar bağımlılığı gibi bir şey gelişebilir
1: görmediğin,
0: mi?
1: Görmediğin, duymadığın bir şeyi tabii ki hayal edemezsin.
0: Yani hiçbir şekilde hayal edemezsin. Buna çok benziyor. O yüzden hani burada genetik yatkınlıklar evet bu beynimizin ödül mekanizmalarının işin içinde olduğu işte dopamin sistemi ve onunla ilintili ödül mekanizmalarının tetiklendiği kimi genetik altyapı durumları olabilir. Ama bunun tek bir genle ifade edilmediğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda bu çevresel faktörler ve psikodinamik genetik, psikolojik genetik dediğimiz anne baba çocuk üçgenindeki yaşantılanan bu durumların da hiç azımsanmayacak bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Ben bu tarz danışanlarımın anamnezlerinde, hikayelerinde hastalarımı dinlerken kendileri zaten buradaki travmatik anıları birden anlatmaya başlıyorlar. Babam eve gelmezdi, annem devamlı bununla ilgili sıkıntılar anlatırdı. Aynı zamanda kapıya haciz gelirdi. Siz durmadan babanızın bir eylemi neden yaptığını anlamlandıramazsanız cinayet mahalline giden katil misali o eylemin içinde kendinizi bulabilirsiniz. Bazen bizim agresörlerimizdir yani psikolojik ifade olarak bizim mağdur olmamızı sağlayan o agresörün ne yaptığını anlamak için siz de onun yerine geçmeyi orayı kontrol edebilmek için onun yerine geçmeyi uygun olmayan çarpık bir mekanizmayla yapabiliyorsunuz. Yani şöyle anlatayım size. Bir televizyon izleniyor evde. Çok da sert bir babanız var. İstemediğiniz bir kanalı açıyor ve istemediğiniz o kanalı devamlı izliyor babanız. Şimdi siz bir süre sonra maruz kalıyorsunuz. Bir kere değil, 10 kere değil, 100 kere değil, 1000 kere değil istemediğiniz bir kanalı durmadan size izlettiriyor. Şimdi sizin bu hikayede babamız agresör. Biz de mağduruz. Şimdi bizim bir süre sonra bunu düzene koymamız için burada travma yaşıyoruz bu arada biz. Bu travmayı düzene koymamız için bizim babamızın elindeki kumandayı almamız gerekiyor. Şimdi benim orayı durdurmam için çünkü o kanalı değiştireceğim. İyisini açacağım. O zaman ben ne yapıyorum? Bir bakıyorum ben kumandayı eline alan kişi olmuşum. Daha sonra o kumandayı ben yönetmeye başlamışım ama birebir babam gibi davranmaya başlamışım. Yani agresörle özdeşim mekanizması dediğimiz şey bu. Bizim maruz kaldığımız olumsuzluğu düzene koymak için babamızın elindeki kumandayı almamız gerekiyor. Yani çok fazla bağımlılığı olan bir babayı kontrol edebilmemiz için de o kumandayı elimize alacağız derken kendimizi o bağımlılığın içinde bulabiliriz. O yüzden burada
1: yerine geçmek.
0: Aynen çok güzel özetlediniz duru bir Türkçe ile. Onun yerine geçip oradaki olumsuzluğu durdurmaya çalışma hali aslında bu. Bu çarpık bir mekanizma. Psikolojide bu agresör ve mağdur diyatlarında, ikililerinde bu konu çok fazla ön plana geçer. O yüzden genellikle özellikle hani askerlikte falan dayak yiyen erler çavuş olunca ben kesinlikle kimseye dokunmayacağım deyip artık şu anda askerlik
1: tabii
0: hikayelerinde
1: şey
0: eskilerde çok daha fazlaydı evet. Muhtemelen. Şu anda bunlar çok daha olmayan durumlar ama o hikayelerde kendilerinin de bunu yaşadıklarını hep büyüklerimizden dinlemişizdir o zaman da.
1: Evet. Biraz da bağımlılık çeşitlerini de konuşalım istiyorum. Toplumumuzda özellikle işte Türkiye'de en çok görülen bağımlılık ne tür bir bağımlılık? Toplumsal ve kültürel olarak da bu bağımlılık çeşitleri değişebiliyor mu?
0: Tabii ki toplum ve kültür her türlü etkiyi davranışlarımız üzerinde ve tutumlarımızda, yememizde, içmemizde biliyorsunuz hepsini yansıtabiliyor. Hı hı. Benim de hani bir hipnoz hekimi olmamdan kaynaklı çalıştığım sigara bağımlılığı, ulaşılabilirliği, aynı zamanda evet Türkiye'de son 15-20 yılda çok daha fazla düzenlemeler oldu, çok da iyi oldu. Hı hı. Fakat hani gerçekten ben çünkü çocukluğumda önümde bir şehirler arası otobüste midem bulanırken önümdeki amcanın sigara içtiğini utanıp amcaya bunu söyleyemediğimizi, orada sigaranın koltuğunda sigara küllüğünü barındırdığını ve onu böyle külün oraya döküp bastırdığı ve dumanın da midemi bulandırarak o yolculukları hatırlıyorum. Evet. Maalesef bu buralardan aslında şu anda daha güzel uygulamalar geldik. Artık herhangi bir kamu kurumunda ya da bir işte kafeteryalarda bazen yine
1: kapalı
0: ufak
1: alanlarda,
0: evet, kapalı alanlarda içilmemesi.
1: Evlerde bile içilmiyor.
0: Aynen yani. Aynen evlerde bile içilmemesi çok hoş. Sigara bu kadar içimize girmiş bir yapıydı. Bilirsiniz bayramlarda şeker ikram edilir. Ben 80'li yılların çocuğuyum. Bayramlarda
1: sigara ikram
0: edilen şeyler vardı. Sigara ikram aparatları vardı böyle üzerine sigaralar saplanır, farklı markalar vesaire. Bunların çok sıkıntılı olduğu bir durum aslında. Sigara çok yaygındı bu bağlamda. Fakat bu bilinçlenme gerçekten çok iyi bir noktaya gidiyor. Sigara bu yüzden bilinciliği çekiyor. Hı hı. Çok fazla bir şekilde bağımlılığını görüyoruz. Alkol bunu takip eden diğer bir işte bağımlılık yapıcı madde diyebiliriz. Son yıllarda özellikle kumar, bahis, internet, çevrimiçi sitelerde oynanan bu dijital oyun bağımlılıkları da aslında sıklıkla karşımıza çıkıyor. Özellikle bu çevrimiçi, bahis ve sanal kumar gençler arasında da giderek bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini söyleyebiliriz. Bunların özellikle hani sizin sorunuzu ilk işte 3 sıralamayı bu şekilde ifade edebiliriz. Maalesef daha kötü etkiler, daha fazla yüksek bağımlılık yapıcı maddelerin de olumsuzluğunu tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bazen olabildiğini duyuyoruz. Bunların da açıkçası önlemlerinin alınmasını ben çok ciddi bir sağlık sorununu düzeltici bir politik olarak görüyorum. Çünkü gençlerin çok daha kolaylıkla atlatabileceği duygulanımlarını, çok daha kolaylıkla çözebileceği sorunlarını bu maddelerin bağımlılık yapıcı etkisi ve gelişen toleranslarla çok zor noktalara geldiğini biz klinikte görebiliyoruz. Bunları özellikle çok ciddi uyarmak istiyorum. Ebeveynleri, aileleri,
1: evet,
0: duygusal anlamda, düşünsel anlamda, davranışsal anlamda çocuklarının yanına güzel eşlik edebilmeyi ve öncelikle de kendilerini sağlıklı bir duygu, düşünce, davranış üçlemesini yapacak hale getirebilmelerini çok şiddetle önemsiyorum. Özellikle akranlarıyla çok daha yakın oldukları çağlara gelen işte ortaokul ve lise yıllarındaki çocuklarına ebeveynlerin çok dikkat etmesi gerekiyor. Kendilerinin gündelik bir özeti çocuklarından dinlemelerini, en azından bir işte okuldan çocuklarını alıyorlarsa, uzakta olan çocukları da varsa en azından bir telefonla günde bir 10-15 dakika çok etkin bir dinleme yapsanız, bakın bu konuda çalışma yapılsın. Ben bu bağımlılık yapıcı maddeleri üzerinde ciddi anlamda, belki yani bilimsel bir veri değil ama çok ciddi oranlarda yarı yarıya belki azalmalar olabilir. Bu kadar etkili olduğunu düşünebiliriz. Bu maddelerin hepsi özgüven eksiklikleri, değer eksiklikleri, değerli hissi eksikliği, aynı zamanda kabul edilme, arkadaş ve çevre tarafından kabul edilme ile ilgili örüntüler ve iyi hissetmeye dönüktür.
1: Dinlemeden bahsettiniz,
0: evet, yani,
1: de, yani nasıl bir dinlemeden bahsediyorsunuz?
0: Çok aktif, gerçekten dikkatinizin yolda olmadığı, yani araba sürerken bile çocuğunuzu çok aktif dinleyebilirsiniz. Yer yer göz temasını kurduğunuz, başınızı sallayarak gerçekten kafanıza çocuğunuzun ifade ettiği cümleleri imajine ederek, hayal ederek, duyarak ve gerekli yerlerde de atıyorum bir arkadaşının birazcık onu haddinden daha fazla ittiğini, işte bir olumsuz bir teması olduğunu duyduğunuzda, orayı bir anlatır mısın, nasıl oldu, kim nasıl başladı, hani bu tarz bir etkin dinlemeyle çocuğunuza hiçbir ön yargı yapmadan eleştirileri, işte sen zaten böyle yap, ay işte böyle yaptığın için mi

0: olmuştur gibi önyargılar içinde bulunmadan aktif, nötral bir aktif dinleyici olabilirsiniz. Yani kimse terapistlik yapamaz ama anne ve babalar çocukların ilk hipnotistleridir deriz biz, hipnoz uzmanlarıdır. Ve aynı zamanda da aslında tabii ki profesyonel bir ötekisi değildir ama terapi yapmak bir profesyonele düşer ama anne ve babalar bu etkin dinleme ile terapiye ihtiyacı ciddi anlamda azaltabilirler. Günde 15 dakika, 20 dakika çocuğunuzu etkin bir şekilde dinlemeniz çok ciddi sonuç verir. Bir tıp alanında profesör bir arkadaşımla konuşuyoruz. Kardeşleri de hekim. Bana şunu demişti, yani babası eğitimciydi. Ya Kamil, ben sana şunu söyleyebilirim. Babamın bana yaptığı en güzel şey tüm eğitim hayatım boyunca, yani üniversiteyi, tıp fakültesini birlikte okuduğum bir arkadaşım, fakülteye gelene kadar her gün o gün içinde neler yaşadığımı 10 dakika, 20 dakika kendisine özetlemişimdir. Ve bunu da çok etkin dinlemiştir. Ben bilirim ki benim yaşadığım gündelik olaylarla ilgili, sorunlarla ilgili çocuğumun, işte babamın beni dinleyeceğini ben her halükarda bilirdim. Gerçekten bu çok doğru. Bu etkin dinlemeyi yaparsanız ve eleştirmezseniz çocuğunuzun işte bir kuduz bir köpek tarafından ısırıldığını, metafor yapıyorum, duyabilirsiniz. Ama eğer çok eleştiriyorsanız, sizin çocukluğunuzda ebeveynleriniz tarafından çok fazla eleştirildiyseniz, önyargıyla yaklaşıldıysa size, siz de bunu çocuğunuza aktarıyorsanız, çocuğunuz yaşadığı bazı olumsuzlukları artık size söylememeye, bunları gizlemeye, o duygularla baş edemediğinde de arkadaş ortamlarına yönelmeye ve bu arkadaş ortamlarında da işte bu tarz bağımlılık yapıcı madde ve davranışları kendisini kabul ettirmek, arkadaşları tarafından dinlenilmek ve kabul edilmek adına yapabilir. O yüzden ebeveynler bu konuda çok büyük önem arz ediyor. Bunu ifade etmek istedim.
1: Paylaşım çok önemli. Ailelere çok çok önemli görevler düşüyor. Sizin anlattıklarınızdan bunu anlıyorum. Bağımlılığın gelişmesi de önlenebilir gibi görünüyor aslında, değil mi? Ama
0: Evet.
1: bağımlılık sadece bireysel iradeyle de çözümlenecek bir durum mudur? Bazen de bireysel irademiz araya girebilir mi? Yani bu konuda güçlü olur mu?
0: Sadece bir basit bir irade eksikliği, onun iradesi zayıf zaten, o yüzden bağımlı oluyor gibi bir bakış açısı bağımlılık konusunda hiç doğru bir duruş değil açıkçası. Bizim motivasyonumuz ders çalışmaktan tutun da, ya bir çok konuda çok çok önemli ama bağımlılığı oluşturan etkenleri şimdi konuşuyoruz. Genetik yapısından, çevresel faktörlerinden, aile ortamından, arkadaş ilişkilerinizden, sosyal devlet politikalarına kadar giden etkiler var yani. Bunların hepsini birleştirdiğimizde sadece kişinin iradesine bunu sevk etmeniz çok doğru bir yaklaşım olmaz. Bunun aslında böyle kompleks bir, karmaşık bir mesele olduğunu bilip, bunun aslında bir sağlık sorunu, psikolojik altyapısının da çok fazla olduğu bir sağlık sorunu olduğunu, yani biyopsikososyal bir sorun olduğunu, biyolojik, sosyolojik ve psikolojik ayaklarının olduğunu bilerek yaklaşmak bağımlılıkla mücadelede elimizi çok fazla güçlendiriyor. Bu konuyla ilgili özellikle psikolojik çalışmalar yapmak gerektiğinde psikiyatrik yaklaşımın da kimi zaman ilaç tedavilerinin gerektiği mecburi psikiyatrik durumların olduğunu bilmek ve bu bağlamda aile, kişinin kendi motivasyonu, isteği ve bir ruh sağlığı profesyoneli sisteminin kurulması gerekiyor. Bunlar olduğu zaman çok rahatlıkla tedavi edilebilecek ve başarılı sonuçların alınabileceği bir alan aslında. Burada sadece kullandığı maddeyi kullanmasına odaklanmak yerine kişinin hangi nedenlerle iyi hissetmediğini, bu iyi hissetmeme ile ilintili işte geçmiş yaşantılarını ve şu anda hali hazırda devam eden ailevi süreçlerini, sosyal süreçlerini dikkat etmek ve buralara da yönelmek gerekiyor. Bir de şu var, bağımlılıkla ilintili çok fazla borçlarının oluştuğu, aile ilişkilerinde sorunların olduğu durumlar oluyor. Anne ve babaların işte ileri yaşlarda bile evlatlarını korumak amacıyla işte kredi kartı borçlarının ödendiği, tüm borçlarının kapatıldığı ve durmadan işte bir şekilde düzelir diye desteklenildiği durumlar oluyor ama bu durumlar genellikle davranış örüntüsünün devamı açısından yine yeni bir zemin de yaratabiliyor. Bu konuların da aslında aile sistemini de çok güzel yönetmekle de ilişkili bir altyapısı var. Dediğim gibi biyolojik tarafının, işte psikolojik tarafının, sosyal ve ailesel süreçlerinin dikkatle çalışıldığı bir ciddi bir çalışma disiplini de gerektiriyor.
1: Tedaviden bahsediyorsunuz, tedavi olunabilir bildiğinden bahsediyorsunuz. Peki yöntemler neler tedavi?

0: yöntemleri ve her bağımlılık için aynı tedavi yöntemi kullanılabilir mi?
1: Çok özellikle hani bir ruhsal profesyonelinin, bir psikiyatrik değerlendirmenin özellikle tanı açısından ortaya konulması lazım. Gerekirse ilaç tedavisinin uygulanması, psikoterapi desteği, aile desteği, aile danışmanlıkları, grup terapileri yapılabiliyor. Yine tekrarı önlemek açısından da yine bu psikoterapi ve psikolojik çalışmalar uygulanabiliyor. Bunların hepsinin uygulanması gerekiyor. Terapi ekollerinden de bilişsel davranışçı terapi ekolleri, özellikle motivasyonel görüşme teknikleri ve kimi zaman psikodinamik psikoterapi ile ilgili olumlu çalışmaları yine gerektiği zaman entegratif, bütüncül bir yaklaşımla da uygulamak gerekiyor açıkçası. Çok zor bir süreç. Gerçekten bağımlılığı yaşayan kişiler aslında %100 sadece o bağımlılığa dair bir motivasyon içerisinde değil. Çünkü gerçekten onları dinlediğinizde şunu ifade ediyorlar. Çok utanıyorum, çok zor durumdayım, iyi hissetmek zorunda hissediyorum, kendime yetemiyorum. Ve etrafımdaki kişilere yalan söylemek zorunda kalıyorum. Tekrarlı bazı işte maddi zorluklara kendimi sevk ediyorum. Bundan dolayı işte çoluğuma, çocuğuma, aileme ayıracağım zamanı, parayı doğru şekilde kullanamıyorum. Ya yani gerçekten bir açmaz aslında orası. Onları dinlediğinizde şunu görüyorsunuz. Gerçekten samimi bir şekilde düzelmeye dönük istekleri olmakla birlikte ödül mekanizmalarını, hayattaki iyi hissetmeye dönük mekanizmalarını hep bu tarz bir yanlış bağımlılık verici bir madde ya da davranış örüntüsüyle bağladıkları için ve her seferinde de dozu artırmak zorunda kaldıkları için olay daha da böyle karmaşık bir sürece doğru yol alıyor. O yüzden bunun kırılması gerekiyor. Ailelerin ne fazla onları kurtarıcı ne de fazla onları ötekileştirici bir dilden uzak durması, olayın ne olduğunu tam olarak psiko eğitimlerle ailelerin de öğrenmesi ve kişinin isteyerek bu konuda bu davranışı kabul etmesi gerekiyor. Çünkü bağımlılık sorununu yaşayan kişilerdeki en fazla gördüğümüz, yani siz sorduğunuz psikolojik mekanizmaları inkar ediyorlar. Ya aslında ben bağımlı değilim.
0: Değilim, aynen.
1: İstesem bırakırım. İşte ben her zaman içmiyorum canım, işte arada bir içiyorum ya da ben her zaman oynamıyorum gibi durmadan tekrarlanılan cümleleri duyarsınız. Bunları
0: Aslında kabul etmek bile
1: evet.
0: bunun bir tedavinin ilk aşaması değil
1: Aslında
0: mi?
1: bunu şöyle düşünün, kabul etmediklerini anlıyorsunuz. Burada aslında bir inkar mekanizması oluşuyor. Psikolojik süreçlerde bazen bir hastalığınız oluştuğunda, olumsuz bir süreçle baş başa kaldığınızda insanoğlu genellikle inkar eder. Yani mesela Barış Manço'nun parçası var ya, hayır hayır 100.000 kere hayır inanmıyorum sana. Reddedildiğinde işte ben artık seni sevmiyorum diyor sevgilisi muhtemelen, o da 100.000 kere hayır diyor. O bir inkar mekanizması. Yani kim ister sizi seven, canınızın içi olan bir sevgilinin size hayır demesini? Bu bağımlılıklarda da böyle, psikolojik birçok hastalıkta da böyle. Biz böyle istemediğimiz bir süreçte baş başa kaldığımızda hemen inkar ederiz. İnkar da bu bağımlılıkla ilgili tedavilerin en büyük dezavantajıdır. Bir kişi inkar ederse ben bağımlı değilim diyor demektir. Ben bağımlı değilim diyen birisinin de bu konuda tedavi olması mümkün değildir. Ve tekrardan keyif verici ya da bağımlılık yapıcı madde ya da davranışa tekrar tekrar düşmesi demektir. O yüzden öncelikle kişilerdeki bu inkar mekanizmalarını çözmek gerekiyor. Siz aile olarak durmadan ya onu bu mekanizmalar için kurtarıyorsanız, işte kumar durumları var, borçlara düşüyor. Evet, sen kumar oynamıyorsun diye ona para veren bir annesi olduğunu düşünün. Ailesi olduğunu düşünün ya da durmadan aşağılıyorsunuz. Yani işte sen çok kötü bir insansın, iradesizsin. Yani bu iki durumda o kişiye hiçbir şekilde bir destek ve yardım sağlamıyor. O yüzden bu durumun doğru algılanması, doğru saptanması, bir sağlık sorunu, bir psikolojik sorun olduğunu fark etmemiz ve bunun aslında buzdağının görünen bir tarafı olduğu, derinlerde ise daha fazla değersizlik, yetersizlik, çaresizlik ve geçmiş travmalardan kaynaklı iyi hissedememe halinin olduğu, elem şey vardır, elemden kaç hazza koş diye bizim atalarımızın deyişleri vardır. Elemli ve kederli durumdan en hızlı hazza koşabileceğiniz şey de keyif verici maddeler ve kumar gibi, çevrim içi oyunlar gibi bağımlılık yapıcılardır. O yüzden biz bu hızlı linki kesmek zorundayız. O yüzden de anlayışlı bir aile çevresi, kişinin bu konuda bilinçlendirilmesi, inkar mekanizmalarını çözecek kadar farkındalığının, içgörüsünün oluşturulması

0: demek de doğru olmuyor. Bu bir süreçtir.
1: Hı.
0: Relaps dediğimiz tekrarlayıcı durumlarla baş başa kalabilirler. O yüzden tekrardan, yani siz bir 5 yıl sonra 10 yıl sonra bile sigarayı bırakıp tekrar başlayanların olduğunu bilirsiniz. Orada da aslında sizin zamanında bu keyif verici durumun içinde olduğunuzla ilgili bağlantılarınız hala duruyor. O yüzden güçlendirilmiş psikolojik sağlamlık diye de söylenen, hani güçlendirilmiş bir psikolojik altyapı ve kişilik yapısının devamlı desteklenmesi gerekiyor.
1: Evet, çok güzeldi sohbetiniz. Çok teşekkür ediyoruz size. Süremizin sonuna
0: Evet.
1: geldik. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyenler, bu hafta güzel bir günde konuğumuz tıp ve psikoloji doktoru Doktor Kamil Tuzgöl'dü. Kendisiyle bağımlılığı konuştuk. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: güzel bir gün.
1: Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle podcastlerinde sizi bekliyor.
2: Bizi internet ve mobil uygulamalarından

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Türk sinemasının dev ismi Metin Erksan'ın imzasını taşıyan 1964 yapımı toplumsal eleştiri ve kara film şaheseri var. Suçlular aramızda. Film, sınıfsal uçurumları, paranın insan ruhundaki tahribatını ve büyük şehrin güvensizliğini kendine has bir dille anlatır. Hikayemiz, zengin bir aileye mensup olan Mümtaz'ın eşine ait paha biçilemez bir kolyenin çalınmasıyla başlar. Ancak bu hırsızlığın temeli, yoksul mahallelerin karanlığıyla lüks villaların sahte aydınlığı arasındaki uçuruma dayanır. Bir yanda hayatta kalmaya çalışan yoksul gençler, diğer yanda ellerindeki gücü gayri ahlaki davranışlarını örtmek için kullanan saygın görünümlü suçlular vardır. Polis takibi ilerledikçe asıl suçun kimde olduğu sorusu sanki İstanbul'un siyah beyaz silüeti üzerinde asılı kalır. Film, adaletin bazen sadece güçlülerden yana olabileceğini ve bazen de gerçek suçluların aramızda şık kostümleriyle rahatça dolaşabileceklerini anlatır. Metin Erksan ise Belgin Doruk, Tamer Yiğit ve Ekrem Bora gibi yıldızları karakterlerinin karanlık yönlerini öne çıkaran bir atmosferde buluşturur. Filmin neredeyse her karesi Metin Erksan'ın kendine has kamera açıları

0: varlığıyla adeta bir tabloyu andırır. Suçlular aramızda, sinemamızda modernizmin ve sınıfsal çatışmanın en keskin anlatılarından biridir. Bu film bize paranın ve hırsın kirletemeyeceği tek yerin insanın kendi dürüstlüğü olduğunu, ancak bu düzende o dürüstlüğü korumanın da ne kadar zor olduğunu anlatır. Uluslararası arenada da büyük takdir gören bu başyapıt, Metin Erksan'ın sinema dehasını yeniden anlamak isteyenler için de biçilmiş kaptan bir film. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Bizim Eller programını dinlediniz.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de yaşananları koltuk kavgası olarak nitelendirdi. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vuruyorlar dedi. Erdoğan, CHP'yi sağlıksız bir ruh halinin esir aldığını vurguladı. Yaşananlar ana muhalefetin iç meselesi, bizi ilgilendirmiyor ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Salı günü partisinin meclis grup toplantısında milletvekillerine seslenecek. Açıklamayı CHP sözcüsü Müslüm Sarı yaptı. Sarı, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla taraflar arası iletişimi sağlayacak bir diyalog heyetinin oluşturulacağını da söyledi. Diyalog arınmayacağımız anlamına gelmez diye ekledi. Özgür Özel, CHP'den ayrılanlarla yeni parti kurulacağı iddiasına ilişkin konuştu. İkinci bir partiyi hazır etmek lazım olabilir ama CHP'yi bırakıp bu partiye geçiyoruz diye bir başlangıcımız yok dedi. Özel, CHP'de olağanüstü kurultay için delegeden imza toplama sürecine de değindi. Kurultay yapabilmek için tüm yolları deneyeceğiz ifadesini kullandı. Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yürütülen rüşvet almak ve siyasi partiler kanununa muhalefet soruşturmalarında yetkisizlik kararı verildi. Dosyaların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine hükmedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret edecek olan Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile bugün Ankara'da bir araya gelecek. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Güney Kore'ye gidecek. Fidan'ın gündeminde stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, savunma sanayinde işbirliği, ticaret hacminin artırılması ve bölgesel gelişmeler yer alacak. Washington Tahran altındaki müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın nükleer silah geliştirmemeyi kabul ettiğini öne sürdü. Trump, İran'ın dini lideri Müştema Hameney'in de müzakerelerin içinde yer aldığını belirtti, görüşebileceklerinin sinyalini verdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise iki tarafında güncellenen metinleri incelediğini açıkladı. Amerikalılarla iletişimimiz kesilmedi ancak müzakerelerde hiçbir ilerleme kaydedilmedi dedi. Ankara'da NATO zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yenilenen Etimesgut Askeri Havalimanı'nın 15 Haziran'da açılacağını duyurdu. Zirve dolayısıyla ÖSYM'de de sınav takvimi güncellendi. ABD Başkanı Donald Trump, Temmuz'da Ankara'ya geliyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio,

Başkan Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine katılacağını duyurdu. Rubio, Ankara zirvesinin ittifakın en önemli zirvesi olacağını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okul saldırılarının nedenlerini araştıran komisyon çalışmalarını sürdürüyor. Komisyonun dünkü toplantısında akademisyenler sunum yaptı. Akademisyenler, çocukların dijital ortamda karşılaştığı riskler, okul güvenliği ve önleyici tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Dayanışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emin Erdoğan'ın himayelerinde Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Sıfır Atık Festivali bugün başlıyor. Atatürk Havalimanı'ndaki festivalde geri dönüşümden enerji verimliliğine kadar birçok konu ele alınacak. Haberleri sunduk.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, ben Büşra Tayırdam. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran krizi Türkiye'nin enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinledi dedi. Özgür Özel yeni parti konusunda net konuşmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerli mevkidaşını bugün Ankara'da ağırlayacak. ABD Başkanı Trump, Temmuz'da Ankara'daki NATO zirvesine katılacak. Washington Tahran hattındaki müzakere bilmecesi sürüyor. Tarım arazilerini korumaya yönelik kanun teklifi meclis gündemine geldi. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde enerji merkezi olma vasfının giderek güçlendiğini belirtti. İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir dedi.

0: İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji arz güvenliğinin sağlanmasının sadece kalkınma değil, aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladı. Erdoğan, Ankara'da yenilenebilir enerji yatırımlarının toplu açılış töreninde hitap etti.
1: Türkiye'nin bölgesinin enerji merkezi ve kavşak noktası olma vasfı giderek güçleniyor. 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir. Enerji tedariki meselesinin ne kadar hayati önemde olduğu çok net biçimde ortaya çıkmıştır. Rusya-Ukrayna savaşı ile Hürmüz'ün kapanması bize şunu öğretmiştir. Enerji arz güvenliğinin sağlanması sadece bir kalkınma meselesi değil, aynı zamanda bir egemenlik ve milli güvenlik meselesidir. Bu krizin hatırlattığı bir diğer husus da fosil yakıtlar dışındaki alternatif enerji kaynaklarına yönelik yatırımların önemidir.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji yatırımlarını çevre hassasiyetini öne sürerek engellemeye çalışanlara tepki gösterdi. Çevreci maskeli marjinallerin engelleme çabalarına rağmen bu potansiyeli hayata geçirmeye kararlıyız. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızı sabote etmeye çalışanlara teslim olmayacağız, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de yaşananları koltuk kavgası olarak nitelendirdi. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vuruyorlar, dedi. Erdoğan, CHP'yi sağlıksız bir ruh halinin esir aldığını vurguladı. Yaşananlar ana muhalefetin iç meselesi, bizi ilgilendirmiyor ifadesini kullandı.
1: Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var. Hakaret var, nümayiş var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var. Siyaseti halka hizmet vasıtası yerine kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin çarpık zihniyeti değişmedikçe bu utanç sahnelerine muhtemelen yarın yenileri eklenecek. Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz. Bilhassa elinden pamuk şekeri alınmış çocuk misali hırçınlaşan karikatür tiplerin nezaket sınırlarını aşan sataşmalarını muhatap almıyoruz. Bu çizgimizi, bu duruşumuzu bundan sonra da bozmayacağız.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Salı günü partisinin meclis grup toplantısında milletvekillerine seslenecek. Açıklamayı CHP sözcüsü Müslüm Sarı yaptı. Sarı, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla taraflar arası iletişimi sağlayacak bir diyalog heyetinin oluşturulacağını da söyledi. Diyalog aramayacağımız anlamına gelmez, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Gözler Yüksek Disiplin Kurulantısını yapacak. Toplantının ana gündem maddesi kurul başkanının seçimi olacak. Yüksek Disiplin Kurulu çalışmalarına resmen başlayabilmek için başkanını belirleyecek. Toplantıda kurulun izleyeceği yol haritası da gündemde olacak. Kurulun bir sonraki toplantısında ihraç dosyalarını gündemine alacağı öne sürülüyor. CHP Parti Meclisi toplantısının da 11 Haziran'da yapılması planlanıyor. Parti meclisinde Kılıçdaroğlu ve Özel'e yakın isimler ilk kez aynı masada bir araya gelecek. Parti yönetiminin bir diğer önemli gündemi olan Merkez Yönetim Kurulu yarın bir kez daha toplanacak. Özgür Özel, CHP'den ayrılanlarla yeni parti kurulacağı iddiasına ilişkin konuştu. İkinci bir parti hazır etmek lazım olabilir ama CHP'yi bırakıp bu partiye geçiyoruz diye bir başlangıcımız yok, dedi. Mecliste gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Özel, CHP'de olağanüstü kurultay için delegeden imza toplama sürecine de değindi. Kurultay yapabilmek için tüm yollara değineceğiz ve deneyeceğiz ifadesini kullandı. Öte yandan Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yürütülen rüşvet almak, siyasi partiler kanununa muhalefet soruşturmalarında da yetkisizlik kararı verildi. Dosyaların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine hükmedildi. Yüksek Seçim Kurulu CHP kurultayına yönelik mutlak butlan itirazında red kararının gerekçesini açıkladı. Kurulun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını denetleme yetkisinin bulunmadığı belirtildi. Kararın inceleme merciğinin Yargıtay olduğu vurgulandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde CHP'deki son durum vardı. Bahçeli, yaşanan gelişmeler CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir, dedi. Taraflara dil ve üslup uyarısında bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in Yargıtay'ın nihai kararını beklemeksizin krizi derinleştirici hamleler yaptığını belirtti. Konunun sokaklara taşınması girişimlerini çok tehlikeli buluyoruz ifadelerini kullandı. Devlet Bahçeli yaşananları terörsüz Türkiye hedefine ulaşma yolunda alınan mesafeyi sabote etmeye, istikrarı zehirlemeye dönük bir unsur olarak değerlendirdiklerini kaydetti. Mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabet ve nezaketten uzaklaşmamalı. Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemeli çağrısında bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya'da düzenlenen Değişen Dünya'da Türkiye Stratejik Aktör başlıklı programda konuştu. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık mesajını yineledi. On binlerce insanın ölümüne yol açan terör meselesini artık geride bırakıyoruz ifadelerini kullandı.
2: Geçtiğimiz sene 5 Ağustos tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başladığımız çalışmalarla bütün siyasi partilerin katılımıyla PKK terör örgütünün silah bırakmasını ilan etmesi üzerine görüşmeler, müzakereler yapılmış. Türk siyaseti büyük bir sınavı başarıyla vermiş. Partilerin ortak konsensusuyla bir rapor hazırlanmış ve bu rapor bir yol haritası olarak uygulanmaya beklemektedir. Dolayısıyla Türkiye'nin bir asrının yaklaşık 40 yılını alan, meşgul eden binlerce, on binlerce insanın ölümüne 2.3 trilyon dolar Türkiye'nin maliyetlerine, alternatif maliyet kaybına uğradığı bu terör meselesini artık geride bırakıyoruz.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Nijer Cumhurbaşkanı Chiani'nin bugün Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirtti. Duran görüşmelerde Türkiye ile Nijer arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini kaydetti. İşbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecek, dedi. Burhanettin Duran, liderlerin güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunacağını da belirtti. Ankara'da NATO zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yenilenen Etimesgut Askeri Havalimanı'nın 15 Haziran'da açılacağını duyurdu. Proje ile Esenboğa Havalimanı yolundaki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor. NATO zirvesi dolayısıyla ÖSYM'de sınav takvimini güncelledi. Buna göre 12 Temmuz'da yapılacak Milli Eğitim Bakanlığı

Akademi giriş sınavı 26 Temmuz'a alındı. 26 Temmuz'da yapılması planlanan akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı ALES'in yeni tarihi ise 2 Ağustos olarak belirlendi. 2 Ağustos'ta uygulanacağı duyurulan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı Yok Dil'de 9 Ağustos'ta yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO zirvesine katılmak üzere Temmuz'da Ankara'ya gelecek. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio,

0: görüşebileceklerinin sinyalini verdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise iki tarafın da güncellenen metinleri incelediğini açıkladı. Amerikalılarla iletişimimiz kesilmedi ancak müzakerelerde hiçbir ilerleme kaydedilmedi dedi. Bölgede ise gerilim sürüyor. ABD İran'ın Keşm Adası'nı hedef aldı. Basra Körfezi'nde de bir petrol tankerini vurdu. İran devrim muhafızları misilleme olarak Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki Amerikan askeri üslerine saldırı düzenledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'in kendileriyle işbirliği yaptığını açıklaması üzerine Amerikan ordusunun kullandığı yerleri hedef aldıklarını belirtti. Kuveyt saldırılarda bir kişinin öldüğünü, 63 kişinin yaralandığını, havalimanında ciddi hasar meydana geldiğini açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu sözcüsü ise Kuveyt havalimanını vurmadıklarını söyledi. ABD'ye ait Patriot füzesinin sistemsel arıza sebebiyle yolcu terminaline düştüğü ileri sürüldü. İsrail ile Lübnan arasında doğrudan müzakerelerin dördüncü turu yapıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı ateşkesin uygulanması konusunda tarafların anlaşmaya vardığını bildirdi. Öte yandan ateşkesin Hizbullah'ın saldırılarını tamamen kesmesini ve tüm unsurların Litani Nehri'nin güneyinden tahliyesine bağlı olduğu kaydedildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre iki ülke temsilcileri daha kapsamlı bir anlaşma için 22 Haziran haftasında yeniden görüşecek. İran'la devam eden savaş ABD'de Cumhuriyetçi Partililer arasında çatlağa neden oldu. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, Trump'ın İran'daki savaş yetkilerini sınırlamaya yönelik karar tasarısını kabul etti. Tasarı 208'e karşı 215 oyla meclisten geçerken, 4 Cumhuriyetçi üyenin demokratlarla birlikte evet oyu kullanması dikkati çekti. Gelişme İran'la savaşın sürmesine yönelik tepkinin Temsilciler Meclisi'ndeki yansıması olarak değerlendiriliyor. Top şimdi Senato'da. Savaş yetkileri tasarısı Senato oylamasından da geçerse Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın masasına gidecek. Trump'ın bu yöndeki bir tasarıyı veto etmesine ise kesin gözüyle bakılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la soykırımcı Netanyahu arasında Lübnan çatlağı yaşanıyor. Amerikan basını Trump'ın son telefon görüşmesinde Netanyahu'yla bağırarak ağır sözler söylediğini duyurdu. İsrail basını bunu reddetti. Trump ise görüşmeyi, ona sinirlendim, Netanyahu'nun Lübnan'la çatışmasından rahatsızdım sözleriyle doğruladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk gemisinin kaldığını söyledi. Gemilerin durumunun yakından takip edildiğini belirten Bakan Uraloğlu, Körfez bölgesinde kalan uçağımız yok dedi.
1: Bir tanesi Türk bayraklı olmak üzere toplam 9 tane Türk sahipli gemi Hürmüz Boğazı'nda. Esasında 8'di. Bir tanesi kendi isteğiyle ve gerekli ne diyelim oradaki irtibatları sağlayarak girdi ve 9 tane gemi var orada. Bu gemilerden 2 tanesinin çıkma talebi yok. Diğerlerinin yine çıkma talepleri var. Bunları yakından takip ediyoruz. Esasında 15 gemiydi. Esasında bu rakamlara düşmüş durumda. Dolayısıyla süreci yakından takip ediyoruz. Savaş hasabıyla Orta Doğu'da ya da Körfez bölgesinde halihazırda kalan uçağımız yok. 3 tane uçağımız vardı. Bunları peyderpey aldık ve dolayısıyla şu anda herhangi bir uçağımız söz konusu değil.
0: Tarım arazilerinin hobi bahçelerine çevrilerek üretimden alıkonulmasının önüne geçiliyor. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde. Buna göre artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Böylece arazilerin küçük parsellere bölünerek hobi bahçesi, bağ evi veya dinlenme alanına dönüştürülmesi engellenecek, tarım alanları korunacak. İzin alınmadan tarım arazilerine yapılan yapılara elektrik, su ve doğalgaz bağlanamayacak. Yasağa aykırı abonelik uygulayan, sağlayan kurumlara her abone için idari para cezası uygulanacak. Orman sınırları içinde kalan tapulardaki mülkiyet sorunu da giderilecek. alkol bağımlılığıyla mücadele dediler.

de gizli reklama izin verilmeyecek. Alkollü içki üreticilerinin amblem ya da logoyla herhangi bir etkinliğe destek vermesi ve sponsor olması yasaklanacak. Samsun'da bir fabrikada elektrik akımına kapılan 3 işçi yaşamını yitirdi. Olay Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki demir çelik fabrikasında akşam saatlerinde meydana geldi. 3 işçi elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede 3 işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran krizi Türkiye'nin enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinledi dedi. Özgür Özel, yeni parti konusunda net konuşmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerli mevkidaşını bugün Ankara'da ağırlayacak. ABD Başkanı Trump, Temmuz'da Ankara'daki NATO zirvesine katılacak. Washington, Tahran hattındaki müzakere bilmecesi sürüyor. Tarım arazilerini korumaya yönelik kanun teklifi meclis gündemine geldi.

A milli futbol takımı Amerika Birleşik Devletleri kampında sahaya indi. Ay Yıldızlılar Miami'deki ilk antrenmanını yaptı. Arda Güler'e büyük onur. Milli Yıldız'ın Elsie'ye yaklaşık 70 metreden attığı gol, La Liga'da sezonun golü seçildi. Filenin Sultanları Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı. Ay Yıldızlılar ilk maçta Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi. Kadın milli takımımız organizasyonda ikinci sınavını Hollanda karşısında verecek. Saat 22.30'daki mücadele TRT Spor'dan yayınlanacak. Fenerbahçe Beko playoff finali yolunda dev bir adım attı. Sarı lacivertler bir kez daha 18 sayı geriye düştüğü maçı

0: maçı kazandı. Anadolu Efes'i 73-72 yenen Jasikevičius'un ekibi seride 2-0 öne geçti. Diğer yarı final serisinde Beşiktaş Gein, Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. Siyah beyazlıların 1-0 önde olduğu eşleşmede ikinci maç saat 20'de başlayacak. Roland Garros'un 11. günü yine sürprizlerle doluydu. Kadınların 1 numarası Sabalenka ile erkeklerin 4 numarası Aliassime organizasyona çeyrek finalde veda etti. Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu, Eskişehir hariç, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Bolu, Kastamonu, Zonguldak 28, İstanbul, İzmir, Diyarbakır 32, Sakarya ve Denizli 33, Antalya, Samsun, Artvin 25, Muğla ve Düzce 32, Afyonkarahisar ve Hatay 27, Adana, Siirt, Mardin 30, Konya 29, Trabzon ve Erzurum 23, Kars 19, Van 21 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Isparta Beyşehir yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Van-Hakkari yolunun 71 ile 79. kilometreleri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Türk Dil Kurumu sunar.
4: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Ruhunda incelik olan birçok kişi gençliğinden itibaren şiir yazar. Bazıları vardır ki öykü yazmaya heveslenir. Kimileri biyografiye meraklıdır. Kelime bilgisi fazla olup da hayal gücü ve araştırma tutkusu olanlar sayfalar dolusu roman yazmaya koyulur. İster roman yazsın, ister öykü veya biyografi, yazarların elinin altında mutlaka bir Türkçe sözlük bulunur. Şairler bile şiirini yazdıktan sonra imla kılavuzu ve sözlükten tek tek kelimeleri arar. Her sözlük bir söz sandığıdır. O sandıkta biriktirilmiş söz varlığıdır. Türkçe sözlük deyince, Türkçenin söz varlığının temel bir bölümünü kapsayan sözlüklerin yazılışını, türlerini, söylenişini, anlamlarını, kullanım özelliklerini açıklayan, hangi dillerden geçtiğini belirten ve tanık cümlelerle örneklendiren temel başvuru kaynağı anlaşılır. Türkçenin ilk sözlüğü ve ilk temel başvuru kaynağı olan Divan-ı Lügat-ı Türk, 1074 yılında Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştı. Bu sözlükten sonra Türkiye'ye matbaanın girmesine kadar geçen 700 yıl boyunca el yazması olarak hazırlanan sözlük sayısı yalnızca 10'dur. Osmanlı İmparatorluğu'nun muhteşem yüzyıl olarak nitelenen döneminde Avrupa'da düşmanın dilini öğrenmek amacıyla Türkçe merakı başladı. Bunun sonucunda Türk dilini anlatan bazı kitaplar ve kılavuzlar yayımlandı. Bunlar arasında yer alan Franciszek Meniski'nin yazdığı Türkçe sözlük,

0: Cumhuriyet döneminde harf inkılabından 13 yıl sonra ilk kapsamlı Türkçe sözlük Türk Dil Kurumu tarafından basıldı. 1945 yılında çıkan bu sözlükte Türkiye Türkçesinin söz varlığı ilk kez ortaya konuldu. Sözlüğün ikinci baskısı Türk Dil Kurumu'nca 1955 yılında hazırlandı. O tarihten itibaren hazırlanan Türkçe sözlüğün 12. baskısı 2023 yılında yapıldı. Her yıl sözlüğe yeni kelime ve kavramlar eklendi. İlk Türkçe sözlükte 32.104 söz varken 1966 yılında basılan Türkçe sözlükte 37.669 söz varlığı bulunuyordu. Bu arada Profesör Doktor İclal Ergenç ve asistanı Doktor Pınar Uzun 1959 yılından 1988 yılına dek 6 baskı olarak yayınlanan Türkçe sözlük üzerinde bir araştırma yaparak makale olarak yayınlamış. Türkçe sözlüklerdeki değişimleri içerik ve sayı olarak inceledikleri makalede araştırmanın sonucuna ilişkin köken açısından çok ilginç bir görünüm ortaya çıkmış. Tüm baskılar dikkate alındığında yabancı kökenli sözcükler sayıca yerlilerden az olmasına karşın sözlüklerde onlardan daha fazla tutunma sağlamışlardır. Türkçe sözlüklerde yabancılaşma oranı Türkçeleşme oranından fazla olmuştur yargısı yer almaktadır. Bu da bize Türkçe'ye başka dillerden geçen sözcüklerin yalnızca kullanım değil, dili etkileme gücünün de olduğunu ve bu durumun dilimiz açısından büyük bir tehlike arz ettiğini açıkça ortaya koymuyor mu? Benzer bir durum Osmanlı döneminde yaşanmıştı. Divan şairlerinin aldığı Arapça ve Farsça kelimeler Türkçenin çok üzerine çıkmış, Arapça ve Farsça bilmeyenler Tanzimat dönemine kadar yazılan birçok eseri anlamakta zorluk çekmişti. Örneğin Ferit Develioğlu'nun Osmanlıca Türkçe ansiklopedik lügatı çoğu Arapça ve Farsça olan 43.048 ara kelimeden oluşmaktadır. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Her Telden programını dinliyorsunuz.

Yaşamak güzel, yaşamak el ele, yaşamak dostça, neden olmasın?

0: Halen programını dinlediniz. Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün sporun sadece sahalarda değil, kütüphane koridorlarında ve laboratuvarlarda nasıl şekillendiğini, yani üniversitelerin ülke sporuna olan yaşamsal etkilerinden söz edeceğiz. Bir ülke için üniversite spor birlikteliği bir öğrenci aktivitesi olmaktan çok profesyonel sporun kalbi, beyni ve en büyük yetenek fabrikasıdır. Üniversiteler, bir sporcunun en kritik geçiş dönemini yani gençlikten yetişkinliğe evrildiği süreci yöneten yapılardır. Örneğin dünyanın en büyük spor ekonomisi olan Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sistem üniversiteler ligi çatısı altında kusursuz işler. Bugün izlediğimiz profesyonel basketbol yıldızlarının neredeyse tamamı bu sistemin ürünüdür. Üniversite sadece oyuncu kaynağı sağlamaz, sporcuya bir B planı sunarak sakatlık durumunda bireyin toplum dışına itilmesini de engeller. Bu sistem sporcuyu akademik disiplinle harmanlayarak sahada daha zeki bir oyuncu profili ortaya çıkarır. Ayrıca kampüsler, tesislerin antrenörlük faaliyetlerinin ve bilimin bir araya gelerek bütünleştiği büyük ölçekli gelişim merkezleridir. Modern spor dünyasında üniversiteler aynı zamanda spor hekimliği, performans analizi ve psikoloji alanlarında bilimsel çalışmalar üretilen yerlerdir. Dolayısıyla eğer bir ülkenin spor politikası üniversitelerle entegre değilse, o ülke tesadüfi başarıların peşinde koşmaya mahkumdur. Son dönemde özellikle Avrupa'da ivme kazanan ikili kariyer projeleri ise sporcuların eğitimden de kopmadan sporda da zirveye tırmanmasını hedefliyor. Unutulmamalıdır ki zihni eğitilmemiş bir bedenin modern sporun o karmaşık taktik dünyasında kalıcı izler bırakması da imkansızdır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga.

ve 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyen.

bir belirtiyle başlayan hikaye, bir teşhisle yön değiştiren hayat ve o hayatın ardında saklı gerçeği ortaya çıkaran bilimsel doğrular. Bir hekimden dinledim, tıbbın insana dokunan yüzünü yaşam deneyimleriyle anlaşılır kılıyor. Sağlığa dair gerçekleri insani yönüyle dinlemek isteyen herkesi her salı Türkiye saatiyle 16.20'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bekliyoruz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin sesi radyosu.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Atayırdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de yaşananları koltuk kavgası olarak nitelendirdi. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vuruyorlar dedi. Erdoğan, CHP'yi sağlıksız bir ruh halinin esir aldığını vurguladı. Yaşananlar ana muhalefetin iç meselesi, bizi ilgilendirmiyor ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde de CHP'deki son durum.

0: vardı. Bahçeli, yaşanan gelişmeler CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir, dedi. Taraflara dil ve üslup uyarısında bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Salı günü partisinin meclis grup toplantısında milletvekillerine seslenecek. Açıklamayı CHP sözcüsü Müslüm Sarı yaptı. Sarı, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla taraflar arası iletişimi sağlayacak bir diyalog heyetinin oluşturulacağını da söyledi. Diyalog, arınmayacağımız anlamına gelmez, dedi. Özgür Özel, CHP'den ayrılanlarla yeni parti kurulacağı iddiasına ilişkin konuştu. İkinci bir partiyi hazır etmek lazım olabilir ama CHP'yi bırakıp bu partiye geçiyoruz diye bir başlangıcımız yok, dedi. Özel, CHP'de olağanüstü kurultay için delegeden imza toplama sürecine de değindi. Kurultay yapabilmek için tüm yolları deneyeceğiz ifadesini kullandı. Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yürütülen rüşvet almak ve siyasi partiler kanununa muhalefet soruşturmalarında yetkisizlik kararı verildi. Dosyaların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine hükmedildi. Asya Pasifik turunu sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya'daki temaslarını tamamlamasının ardından Güney Kore'ye geçti. Fidan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Yun'la bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Fidan'ın gündeminde stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, savunma sanayinde işbirliği, ticaret hacminin artırılması ve bölgesel gelişmeler yer alıyor. Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarına devam ediyor. Gazze'nin farklı noktalarına düzenlenen saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini, Tahran'ın anlaşmayı imzalamaya yakın olduğunu savundu. Müzakerelerin bu hafta sonu gerçekleşebileceğine işaret etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise ABD ile iletişimin sürdüğünü ancak müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmediğini belirtti. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakereler Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da devam etti. Dördüncü tur müzakerelerin ardından ortak açıklama geldi. Taraflar ateşkesin uygulanması konusunda mutabakata vardı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Moskova'dan nükleer silah tehdidi geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, toprak bütünlüğüne yönelik tehdit oluşması durumunda nükleer silah kullanabileceklerini belirtti. Rusya'yı kararlılığı konusunda sınamaya çalışmayın, dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Rusya'nın giderek daha çaresiz hale geldiğini söyledi. Haberleri sunduk.
1: Müzik yağmuru başladı.

0: Müzik yağmuru sona erdi.
1: Dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Merhaba değerli dinleyiciler, Savaş Mektupları programımızın 45. ve 46. mektuplarıyla karşınızdayız. Savaş, ruhların da bedenlerin de yurdundan koparıldığı bir gurbettir. Bir mermi kadar hızlı,

Bir umut kadar yavaş yol alan satırlar. Ateşin, barutun, hasretin ve duanın içinden süzülen kelimeler şimdi bu frekansta buluşuyor. Bir savaşın ortasında yazılmış anneciğim, bir esir kampının soğuk duvarları arasında yükselen iyiyim merak etmeyin, bir cepheden gönderilen üstü kanla, çamurla, gözyaşıyla yoğrulmuş satırlar. Bu programda sadece mektuplar okunmayacak. Bu programda zaman duracak. Bir asker annesinin kalbindeki yangın, bir babanın evladına yazamadığı kelimeler, bir nişanlının kavuşamadan sakladığı umutlar ses olacak. Savaş meydanlarından, esir kamplarından, işgal altındaki şehirlerden ve geride kalan evlerden, yatak başından, kapı eşiğinden, yastık altından çıkan mektuplar bunlar. Bazısı hiç ulaşmadı, bazısı yıllar sonra bir sandıkta bulundu. Bazısı sahibine kavuştu ama o artık hayatta değildi. Şimdi o satırlar yeniden nefes alıyor. Şimdi kelimeler yeniden asker oluyor, anne oluyor, evlat oluyor. Bu bir tarih programı değil sadece. Bu bir insanlık hafızasıdır. Bu gurbet diyarında kim askerler sevdiklerine kavuşma umuduyla yaşarken, kimleri ise dünyadan göçüp ahiretteki gerçek vuslatı diler. Bugün iki farklı kavuşma arzusunu dinleyeceğiz. Biri peygamberine olan derin aşkıyla şehadeti dileyen bir asker. Öte tarafta ise yıllardır haber beklediği kardeşinin sitemiyle yüreği kanayan bir esir. Şimdi bu iki dokunaklı hikayeye hep birlikte kulak verelim. Savaş mektupları başlıyor. Kavuşma arzusu. Çanakkale siperlerinin karanlığında bir çavuşun kalbi vatan aşkı ve şehitlik arzusuyla yanıp tutuşuyordu adeta. Etrafında patlayan top mermilerinin sesi onun için bir korku değil, bir davet gibiydi. O bu savaşı sadece vatanını savunmak için değil, aynı zamanda ruhunu sonsuzluğa ulaştırmak için bir fırsat olarak görüyordu. Bir mektup yazmaya karar verdi. Kalemi eline aldığında mektup adresine değil, doğrudan kalbine yazılıyordu sanki. Her kelimesi bir yakarıştı. "Aman ya Muhammed, biz bugün sana kavuşmak ve şehit olmak istiyoruz," diye yazdı. Bu satırlar sadece bir dilek değil, aynı zamanda bir ahitti. O, bu dünyadaki yaşamını tamamlamak ve asıl hayata, cennette peygamberiyle birlikte olmak için can atıyordu. Çavuş, günahkar olduğunu düşünüyordu. Ama bu savaş onun için bir kefaretti. "Ben o kadar günahkar mıyım ki beni cennetine almıyorsun?" diye sordu. Bu onun için bir sitem değil, bir iç hesaplaşmaydı. O, şehitlik mertebesine ulaşarak tüm günahlardan arınmak ve Allah'ın rızasını kazanmak istiyordu. Bu mektup sadece bir askerin şehitlik arzusunu değil, aynı zamanda Çanakkale'de savaşan binlerce askerin ortak inancını ve motivasyonunu da gösteriyordu. Onlar için ölüm bir son değil, sonsuz bir kavuşmanın başlangıcıydı. Dilerseniz o mektubun orijinalini sizlerle paylaşalım. Orijinal mektubun alıntısı. "Aman ya Muhammed, biz bugün sana kavuşmak ve şehit olmak istiyoruz. Ben o kadar günahkar mıyım ki beni cennetine almıyorsun?" Bir asker günahlarından arınmak ve peygamberiyle buluşmak için şehitliği dileyebiliyordu. Peki ya geride kalanların özlemi, ya bir esir kampında ailesinden gelecek tek bir habere umutla tutunanların hasreti, bir kardeşin sitemi, bir başka kardeşin vicdan azabına nasıl dönüşür? Şimdi programımızın 46. mektubuyla devam ediyoruz. Selim kardeşe sitem. Esir kampı. Lyon'daki esir kampının demir parmaklıkları, vatanımın toprağından, sevdiklerimin yüzünden beni ayırıyordu. Yıllardır buradaydım. Ne babamın yüzünü hatırlıyordum, ne annemin kokusunu, ne de kardeşlerimin sesini duyabiliyordum. En son 4 yıl önce ayrıldığımızda Selim ağayı o kadar neşeli ve umutlu görmüştüm ki aklımdan hiç çıkmıyordu. Ama şimdi ondan 4 yıldır tek bir haber alamıyordum.

Ağlamanın verdiği acı ruhumu kemiriyordu. Elimdeki kağıda kalbimin tüm hasretini ve sitemini dökmek istiyordum. Aziz kardeşim Selim Ağa'ya diye başladım mektubuma. Her bir kelime içimden kopan bir feryat gibiydi. 4 yıldır sıhhat ve selametiniz hakkında bir malumat elde etmek için hafta bir hafta göndermiş olduğum mektupların cevapsız kalması bendenizi son derece müteessir etmiştir. Hiç olmaz ise bir mektubunuza nail olaydım. İşte bu satırları yazarken gözümden süzülen yaşlar kağıda damlıyordu. Acaba ne gibi özürlerle kavuştuğumuz zaman karşımıza ispatı vücut edeceksin? Senin gönderdiğin mektubun biri gelmesin, ikisi haydi üçü gelmesin, hiçbirisi gelmez mi diye sorarken aslında sadece ona değil, kaderime de soruyordum. Ama mektubun sonunda yine de bir umut vardı. Lakin muhabbeti, uhuvveti nazarı itibara alıp yazmak lazım değil mi? İnşallah Ankara'da zaman görüşeceğiz. İşte bu sözler benim için sadece bir dilek, bir istek değil, aynı zamanda hayata tutunmamı sağlayan tek bir umut feneriydi. Sayın dinleyicilerimiz, Sadullah'ın mektubu Lyon'dan ta Anadolu'nun uzak bir köyüne ulaştığında Selim Ağa'nın kalbi bir acı fırtınasıyla doldu. Kardeşinin 4 yıldır gönderdiği mektupların hiçbirine cevap alamadığı için duyduğu sitemi okurken gözleri doldu. Ama nasıl bilebilirdi ki Selim Ağa'nın da her gün onu düşündüğünü, onun için dualar ettiğini? Savaş sadece cephedeki askerlerin hayatını değil, aynı zamanda geride kalanların da hayatını parçalıyordu. Posta yolu kesilmiş, mektuplar kayboluyordu. Selim Ağa, kardeşine mektup yazmaya çalışmış, ancak yazdığı mektuplar bir türlü ona ulaşamamıştı. O da aynı kardeşinin çektiği acıyı, aynı sessizliği ve aynı umutsuzluğu yaşıyordu. Sadullah'ın mektubu, Selim Ağa için bir vicdan azabı, bir pişmanlık ve bir özlemdi. Mektubun sonundaki "İnşallah Ankara'yı bir zaman görüşeceğiz" sözü onun için bir umut feneriydi. O da kardeşinin hayatta olduğunu biliyordu ve onunla bir gün yeniden buluşma hayaliyle yaşıyordu. İlgili mektubun kaynak notunu sizlerle paylaşıyorum. Alıntı: Aziz kardeşim Selim Ağa'ya. 4 seneden beri sıhhat ve selametiniz hakkında bir malumat elde etmek için hafta bir hafta göndermiş olduğum mektupların cevapsız kalması bendenizi son derece müteessir etmiştir. İnşallah Ankara'da bir zaman görüşeceğiz. Yine ben sağlığımı size bildireyim. Zemin ve zemanın ademi müsaadesi beyan-ı efkara gayri müsait olduğu cihette kalbimden kopan hararetli selamımı tekrar ile hatmi kelam edeceğim. Fi 30 Haziran, sene 335, Sadullah tarafından. Evet sevgili dinleyiciler, bugün kavuşma arzusunun iki farklı yüzünü dinledik. Bir yandan peygamberine olan aşkıyla şehitliği dileyen, isteyen bir askerin manevi yolculuğunu tattık. Diğer yandansa savaşın getirdiği sessizlikte kaybolmuş bir kardeşin vuslat umuduyla yanıp tutuşan yürek sancısı. Bu iki hikayede savaşın en karanlık anlarında bile insan kalbinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. De onların hatıralarını yaşattığımız sürece kahramanlıkları da ebediyen ölümsüz kalacaktır. Okuduğumuz her mektup bir vedaydı aslında. Bazısı son nefesti, bazısı kavuşma umuduydu. Bazısıysa hiç bitmeyen bir hasretti. Bir askerin titreyen elleriyle yazdığı satırlar, bir annenin gece lambası altında gözyaşıyla ıslattığı kağıtlar, bir çocuğun babasına kavuşma hayaliyle beklediği postacı sesi. Savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş evin içindedir, mutfakta, yastığın altında, boş kalan ayakkabının önündedir. Bu mektuplar bize şunu hatırlatıyor. Silahlar sustuğunda bile kelime konuşmaya devam eder. Bazen bir mektup
bir kurşundan daha ağırdır insanın yüreğinde. Bu satırların kimisi sahibine ulaştı, kimisi yarım kaldı. Kimisi ömür boyunca bir sandıkta saklandı. Ama hepsi şunu fısıldıyor bize. Savaşın kazananı yoktur. Ama hatırlayanı vardır. Bir sonraki programda başka bir mektubun, başka bir kalbin, başka bir hikayenin izinde buluşmak üzere. Savaş mektuplarından adı geçen geçmeyen tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle. Önümüzdeki hafta Savaş Mektupları programımızın yeni bölümünde yine bir başka kahramanımızın mektubunda buluşmak ümidiyle. Şimdilik esen kalın.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de yaşananları koltuk kavgası olarak nitelendirdi. Erdoğan, CHP'yi sağlıksız bir ruh halinin esir aldığını vurguladı. Yaşananlar ana muhalefetin iç meselesi, bizi ilgilendirmiyor dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde de CHP'deki son durum vardı. Bahçeli, yaşanan gelişmeler CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Salı günü partisinin meclis grup toplantısında milletvekillerine seslenecek. Açıklamayı CHP sözcüsü Müslim Sarı yaptı. Sarı, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla taraflar arası iletişimi sağlayacak bir diyalog heyetinin oluşturulacağını da söyledi. Özgür Özel, CHP'den ayrılanlarla yeni parti kurulacağı iddiasına ilişkin konuştu. İkinci bir partiyi hazır etmek lazım olabilir ama CHP'yi bırakıp bu partiye geçiyoruz diye bir başlangıcımız yok dedi. Özel, CHP'de olağanüstü kurultay için delegeden imza toplama sürecine de değindi. Kurultay yapabilmek için tüm yolları deneyeceğiz dedi. Asya Pasifik turunu sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya'daki temaslarını tamamlamasının ardından Güney Kore'ye geçti. Fidan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Yan'la bir araya geldi. Dışişleri Bakanı'nın Fidan'ın gündeminde stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, savunma sanayiinde işbirliği, ticaret hacminin artırılması ve bölgesel gelişmeler yer alıyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarına devam ediyor. Gazze'nin farklı noktalarına düzenlenen saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini, Tahran'ın anlaşmayı imzalamaya yakın olduğunu savundu. Müzakerelerin bu hafta sonu gerçekleşebileceğine işaret etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise ABD ile iletişimin sürdüğünü ancak müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmediğini belirtti. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakereler Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da devam etti. Dördüncü tur müzakerelerin ardından ortak açıklama geldi. Taraflar ateşkesin uygulanması konusunda mutabakata vardı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Moskova'dan nükleer silah tehdidi geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, toprak bütünlüğüne yönelik tehdit oluşması durumunda nükleer silah kullanabileceklerini belirtti. Rusya'yı kararlılığı konusunda sınamaya çalışmayın dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Rusya'nın giderek daha çaresiz hale geldiğini söyledi. Ve spor. A-Milli Kadın Voleybol Takımı galibiyetle başladı. A-Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi. Milliler Brezilya etabındaki ikinci maçında yarın Türkiye saatiyle 22.30'da Hollanda ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko playoff finali yolunda dev bir adım attı. Sarı lacivertliler bir kez daha 18 sayı geriye düştüğü maçı kazandı. Anadolu Efes'i 73-72 yenen Fenerbahçe Beko seride 2-0 öne geçti. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 27, İstanbul 30, Saraybosna 17, Bakü 27, Viyana 25. Güneşli olmak üzere Üsküp 24, Lefkoşa 27, Kerkük 38, Stockholm ve Sofya 21. Bulutlu olmak üzere Bern 20, Berlin ve Brüksel 22, Kopenhag 18.

Farklı coğrafyalarda, farklı saatlerde, aynı duyguda buluştuğumuz. Gurbete memleketin sıcaklığını taşıyan bir yolculuk başlıyor. Türkülerle yoğrulmuş bir ses, memleketten taşınan bir selam ve uzakları yakın eden sohbetler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Memleket Treni dinleyicilerle buluşuyor.

Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba değerli dinleyenler. Yepyeni bir sabahta sizlerle birlikteyiz. 4 Haziran Perşembe'yi gösteriyor takvimler. Nasılsınız? Nerelerdesiniz? Neler yapıyorsunuz? Efendim ekibimizle biz mikrofon başındayız. Bir programı sizler için Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca hazırladı. Teknik masada Berkay Yıldız, mikrofonda ben Gülnur Akalın. Bir saat boyunca burada olacağız. Artı 90 312 463 34 19 ya da 21 numaralı telefonlardan. Artı 90 530 662 21 86 WhatsApp iletişim hattımızdan bizlere ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Memleket Treni Instagram ve Facebook sayfalarımızdan da yine iletiler gönderebilirsiniz. Efendim sesimiz sizlere internet üzerinden ulaşıyor. radyo.trt.net.tr adresi ve TRT Dinle uygulamasından. Kısa dalga 19 metre 15.350 kHz ile TürkSat 4A Batı paketi uydusundan yine bizleri dinleyebileceğinizi hatırlatalım değerli dinleyenler. Günlerden Perşembe vagonlarımız sağlık rehberi ve birlikte yaşama sanatı köşelerimizle dolu bugün değerli dinleyenler. Cilt kanseri farkındalık ayı içerisindeyiz. Bunu konuşacağız. Birlikte yaşama sanatında efendim belli nezaket kurallarını konuşmaya devam ediyoruz. İş yerinde, trafikte, zor anlarda baskı altında nezaketle sorunlarla baş etme üzerine güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Takip etmenizi tavsiye ederek haydi gelin Gülay'la yola çıkalım.

0: Güne bir not.
1: Efendim, güne bir not köşemizde dostlarımızla ilgili bir not alıntıladık sizler için Profesör Doktor Kemal Sayar'dan. Efendim, dost yolda arkadır, sığınaktır diyor Sayar. İyice bakarsan görürsün ki yol sevgiliden ibarettir. Dostlara, sevdiklere ulaştın mı sus, otur. O halkaya kendini yüzük taşı yapmaya kalkışma diyor Mevlana. Dostlar bizi cesaretlendirir. Aşılmaz eşikleri aşmamıza, tıkandığımız yerde gizli kapıları bulmamıza yardımcı olur. İyi bir dost hem bize anlaşıldığımız duygusunu verir hem de bizim kendimizi daha iyi anlamamızı sağlar. İnsanın dünyadaki cenneti anlaşıldığını hissetmektir değerli radyo dostları.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86. +90 530 662 21 86.

Efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Memleket treninde Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Tekrar hatırlatalım mı? Bizlere ulaşmanızı istiyoruz. Artı 90 312 463 34 19 ya da 21 telefon numaralarımız. Artı 90 536 162 21 86 WhatsApp iletişim hattımız. Dilerseniz sosyal medya üzerinden de yine iletileri yazabilirsiniz. Bir isteğimiz var. Sevdan olmasayla yola devam ediyoruz.

0: Değerli dinleyenler, birlikte yaşama sanatı köşemize hoş geldiniz. Birlikte yaşamayı ne kadar becerebiliyoruz diye soruyoruz bu bölümde kendimize. Ya da bir şeyler öğrenelim ki daha güzel yaşayalım, yaşamı güzel hale getirelim diye farkındalık yaratmak üzere hazırladığımız bir köşe. Zarafet, görgü ve sosyal nezaket kuralları eğitmeni Aksu Gülay, stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Gülnur Hanım.
0: Şimdi bugün aslında zamanımızın çoğunu geçirdiğimiz bir bölüm trafik. Trafikte nezaketi konuşacağız. Bir de zannediyorum Aksu Hanım şöyle bir cümle kurdu. Asıl nezaketin sınav verdiği yer. Baskı altında, zor anlarda nezaketle nasıl baş edebileceğiz? Bunu konuşacağız.
1: Evet, çok ilgi çeken bir bölüm. Herkesin ihtiyaç duyduğu, çok da yaralı olduğu bir bölüm. Trafikte nezaket kurallarını konuşmak nereden aklıma geldi biliyor musunuz? Sabah yayına gelirken TRT Ulaşım Görevlisi Ziya Bey ile biz sohbet ederek geliriz hep. Sağ olsun son derece beyefendi. Bu tutumu trafikteki davranışlarına da yansıyor, gözlemledim. Trafikte nasıl hissettiği, diğer sürücülerin davranışlarıyla onun karşılığında kendisinin ne hissettiği, nasıl özen gösterdiği ile ilgili böyle bir takım sorular sordum, gözlemler yaptım ve bilinmediğini düşündüğüm, çoğumuzun bilmediğini düşündüğüm birkaç mesaj vermek istedim. Şimdi biz nezaketin önceki programlarımızda ne demiştik? Omurgası neydi? Temel nezaket göstergeleri. Sen diliyle değil, siz diliyle hitap edelim. Yani saygı gösterelim. Beden dilimizle, konuşmamızla, davranışlarımızla başkalarının mahremiyetine, kişisel alanına, sosyal alanına ilişkin sınırları bilip gözetelim. Zarar vermemek için, zor duruma sokmamak, utandırmamak, karşısındakini kırmamak, incitmemek için özen gösterelim. Nezaket buydu. Temel göstergeleri neydi? Teşekkür etmek, rica ederken, isterken lütfen demek, özür dilemekten çekinmemek, söz kesmeden dinleyebilmek ve diğerleri geliyor. Ama temeli bu. Teşekkür etmek, rica etmek, lütfen demek, özür dilemekten çekinmemek. Bunları hep hatırlayalım, hep uygulayalım. Kendi günümüzü de, başkalarının gününü de emin olun çok değiştiren sihirli küçücük kelimeler. Peki trafikte bunları konuşarak söyleyemediğimize göre, lütfen diyerek, rica ederek yol isteyemediğimize göre, bize yol veren kişiye ya da diğer sürücüleri acil durumda uyarmak için ne şekilde teşekkür ediyoruz ya da ne şekilde mesaj veriyoruz konuşamadığımıza göre, aracımızın sinyalleriyle. Diyelim şerit değiştirirken, yol isterken size yolu açan veya kolaylık sağlayan sürücüye şöyle teşekkür edebiliriz. Dörtlülerimizi birkaç saniye yakıp söndürerek teşekkür ederim bana yol verdiğiniz için demiş oluruz. Bana diğer sürücü de gördüm teşekkürünü rica ederim anlamında o da dörtlülerini yakıp söndürüyor. Kendimi iyi hissediyorum, iletişim kurmuş hissediyorum. Gasp etmiyorum bir başkasının yol hakkını, ondan rica etmiş oluyorum. Çok basit değil mi?
0: Çok basit ve düşünüyorum bir sürücü olarak biri bana dörtlülerini yakarak teşekkür ettiğinde gerçekten iyi hissettiriyor.
1: Değil mi? Bir bağ kurmuş oluyorsunuz.
0: Evet.
1: Takdir ediliyor, siz de takdir ediyorsunuz. Bazen de önünüzdeki trafiğin aniden yavaşladığını,
0: Evet.
1: yol alırken ileride siz görüyorsunuz trafiğin tıkandığını ama arkanızdakiler görmüyor. Hem kendinizi korumak için nezaketin temel göstergesinde kendimi de kollayayım, başkalarını da kollayayım vardı ya. Hem kendinizi korumak için hem de yeteri kadar uzaklıkta olabilir. Gelince görür de diyebilirdik. Hayır, uyarayım onu dediğimizde de yine dörtlülerimizi yakıyoruz. O da yavaşlıyor. Dikkat et, önüm kapalı. Yine konuşmuş oldum, nezaketle ona yardımcı olmuş oldum. Zaten trafikte kurallara uyalım derken yayalara öncelik vermeyi hep söyleriz. Bunu gereksiz bulmakla birlikte tekrar ettim. Ben ayrıca okul önlerindeki ve hastane önlerindeki araçlara da öncelik veriyorum. Mutlaka. Çünkü çocuklarını götürüyor anne babalar. Belki uygunsuz bir dönüş yaptılar. Belki beklemeleri gerekirken bekleyemediler. Orada hoşgörü göstermeliyim. Hastane önlerindeki araçlar için de öyle. Korna mesela çok çok zorunlu olmadıkça, acil durumlarda uyarmak niyetiyle kullanılmadıkça korna kullanmayalım. Korna kullanmamak bir medeniyet ölçüsü. Bir de park ederken diğer araçların alanına saygı gösterelim. Bir örnek vermek istiyorum trafikteki hoşgörüye ilişkin. Benim iki düsturum var. Bir araç yanlış davranıyor, dikkatsiz davranıyorsa eğer, kornaya basmak, selektör yapmak yerine şöyle düşünüyorum. İki ihtimal var. İnsan olmanın haliyle bir, zihni dağınık olabilir. İki, duygu durumu dağınık olabilir. Hı hı. İnsanız. Herhangi bir nedenle ya zihni dağınıktır ya duygu durumu dağınıktır. Kendimizden yola çıkarak diğerleriyle empati kurmak duygusal zeka göstergesi zaten. Bunu

0: Tüm ülkemizi çok üzen deprem felaketinin olduğu hafta Ankara'da trafikteyim. Ve çok üzücü bir şekilde tabii ki can havliyle kendilerini başka illere güvende hissetmek için atan yabancı plakalar, hep deprem bölgelerinin plakalarını gördüm. Bugün bile konuşurken tüylerim diken diken oluyor. Hepimiz çok üzüldük. Görüyorum iki yol ayrımında. Yavaş da gidiyor, sağdan da gidiyor. Nereye gideceğini bilmiyor. O yerin yabancısı olmanın dışında, o aracın içindeki insan dedim, kim bilir hangi ruh halinde. Ben dörtlülerimi yakıp o araçların arkasında bekledim. Onlar sağ salim kararlarını versin, gidecekleri yolu bulsunlar. Arkamdakileri de beklettim. Bu bir insanlık görevi değil mi sizce?
1: Tabii ki.
0: Tıpkı böyle. Trafikte seyreden herkes herhangi bir insanlık halinden geçiyor olabilir. Hoşgörüyü hatırlayalım derim ben. Zor anlarda, baskı altında, stres altında nasıl nezaket ve hoşgörü gösteririz konusunu da buraya bağlayacağım şimdi. Nezaket göstermeyi genel olarak hep zayıflık diyebiliriz, değil mi?
1: Öyle zannedilir.
0: Değil mi?
1: Ya da bazen kendimiz de kendimizi böyle kendimizle konuşurken buluruz. Acaba nezaket gösterirken acaba arka planda mı kalıyorum, değil mi? Zayıf mı kalıyorum?
0: Kalıyorum.
1: Evet.
0: Baskın karakter ne demek? Yaygın ve yanlış olan kanı ne demek? Öfkelenen, yüksek sesle
1: Öyle
0: bağıran,
1: zannediyoruz.
0: baskın olan,
1: Evet.
0: korkutan güçlüdür mü demek? Tam tersine duygularını yönetemeyen insan güçsüzdür. Zor durumlarda o stresin, yoğun stresin altında bile net, sakin, sınırlarınızı koruyan, karşınızdakine bu şekilde davranmana müsaade etmiyorum mesajları veren bazı nezaket cümleleri var. Bugün onlardan örnek verelim istiyorum.
1: Hadi bakalım.
0: Çünkü özellikle zor anlarda nezaketimizi koruyarak durumu yönetebilmemiz sanıldığından daha kolay, biliyor musunuz? Zaten nezaketin zayıflık olarak algılanmasına yol açan şey sözlerinizde ve kelimelerinizde netlik olmaması. Net bir duruş ama nezaketle. Baskın olmak sesini yükseltmek değil, sözünü yükseltmek. Zaten bir araştırma nazikçe itiraz edilen söylemlerin çok daha yüksek oranda kabul gördüğünü gösteriyor. Karşı tarafı ikna etmede daha etkili olduğunu gösteriyor. Eğer nazik bir şekilde ve net bir şekilde duygu ve düşüncelerinizi ortaya koyarsanız kimse sizi zayıf, pasif, çekingen olarak tanımlamaz. Burada kaybeden ben miyim, bağıran mı kazanıyor, bir rekabet ortamı doğmaz. Sadece sizi kararlı olarak tanımlar insanlar. Bir örnek verecek olursak, sizinle aynı fikirde olmamakla birlikte bu bakış açısını dinlemeye hazırım. Ya da bu bakış açısı bana yeni bir pencere açtı. Sizinle aynı fikirde olmasam da demek gibi bir örnek cümle. Sizinle aynı fikirde değilim ve benim de kendime ait görüşlerim var demiş oluyorsunuz. Burada zor durumları durdurmak, sonra da yönetmek kavramlarını biraz açmak isterim. Durdurmak için gidişatta stres yaratan, zorlayan örnekleri hatırlayalım. Kimler bizi o şekilde yorabilir? Sürekli eleştiride bulunan insanlar olabilir. Nasıl örnekler oluyor mesela? Sürekli eleştireldir. Ya da saygısız üslup kullanır. Bazen de ısrarcı ve baskı yapan mizaç özellikleriyle karşılaşırsınız. Sınır ihlali ile çok karşılaşırız.
1: Evet.
0: Biz toplum olarak cana yakınlık, sıcaklık, samimiyet zannettiğimiz bazı şeylerin sınır ihlali olduğunu bilmeyiz çünkü. Pasif agresifler vardır bir de. Onlar da bizi gerer. Pasif agresiften ne kastettim? Açık ve net bir şekilde meramını söylemez. Açık iletişim kurmaya hazır değildir. Kinaye, tavır, tepki, iğneleyici, laf sokma, bunların hepsi konunun etrafında döner dolaşır ama okları size yönelmiştir ve sizi gergin hissettirir. Sonra sürekli haklı çıkmaya çalışan tipler vardır. Ya da sürekli olumsuz olan.
1: Yakınan.

0: sürekli yakınan, sürekli şikayet eden. Mesela bunlar için nezaketle cevap verme, o sınırı kararlı, net bir duruşla koyma ipuçları verelim mi?
1: Verelim. Çünkü bu
0: Sürekli...
1: söylediğiniz kişiler aslında günlük hayatımızda eminim dinleyicilerimiz de ha işte bu demiştir. Mutlaka karşımıza çıkıyor bu kişiler.
0: Olmaz mı?
1: Değil mi?
0: Hepimizin hayatında "aa bu kişi şu"
1: Evet.
0: dedikleri canlandı bence. Örneğin sürekli şikayet eden dediniz.
1: Hı.
0: Çok yorucu değil mi?
1: Evet.
0: Şöyle bir şey söylemeyi ne dersiniz? Daha çözüm odaklı bakmayı denemek isterim.
1: Hı.
0: Kendisiyle ilgili bir şikayette bulunuyorsa bu konuda nasıl bir harekete geçmeyi düşünüyorsun? Yani çözüme yöneltmiş olursunuz. İnsanlar açıklama değil de netlik görünce saygı duyarlar. Çözüm odaklı olalım. Peki bunun için eyleme geçip ne yapılabilir demek? Sürekli eleştirel olan birisine ne diyebilirsiniz? Geri bildirimin için teşekkür ederim. Bunu düşüneceğim. Bunu farklı bir açıdan ele almayı tercih ediyorum ben. Ne demiş olduk? Dinledim seni ama yönümü ben belirlerim.
1: Hı.
0: Peki saygısız üslup kullanan birisine şöyle diyebiliriz. Bu şekilde konuşulduğunda konuşmaya devam etmekte zorlanıyorum. Konuşma tarzımızı değiştirdiğimizde iletişim zemini bulacağımızı düşünüyorum. Hiç uzatmaya gerek yok. Bu şekilde konuşursanız devam edemeyeceğim.
1: Hı.
0: Net. Ne demiş oldunuz? Saldırmadan sınır koymuş oldunuz. Çünkü karşımdaki saygısız bir üslup kullandı. Ben de cevap vereyim, altta kalmayayım. Ben de benzer bir yerden gireyim demiş oldum. Bu savaşın sonu hiçbir yere varmaz. Saldırıyı engellemiş, sınırımı da koymuş olurum. Israrcı insanlar var. Baskı yapan insanlar var. Şöyle de söyleyebiliriz. Herhangi bir konuda. Hemen karar vermek istemiyorum. Bunu düşünmek için zamana ihtiyacım var. Ebeveynlerimiz ısrarcıdır, iyi niyetle, sevdiklerimiz, arkadaşlarımız. Düşünün, bunlar iyi niyetli.
1: En yakınlarımız
0: Tabii,
1: belki.
0: Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu ünlü psikiyatrlardan bir tanesi, iyi niyetli hatalar yaparız der.
1: Çok
0: Profesör
1: güzel.
0: Doktor Cem Mumcu,
1: Evet,
0: iyi
1: çok
0: niyetli
1: güzel.
0: hatalar yaparız. Bu bir hatadır, ancak ısrar ve baskı sizi de germez mi?
1: Evet.
0: Çok strese sokar. Bunu düşüneceğim ve sana kararımı söyleyeceğim.
1: İlgi olduğunu zannediyoruz. İlgi gösterdiğimizi zannediyoruz ama.
0: Evet. Kontrolü bu zaman ele almış
1: Hı
0: olursunuz.
1: hı.
0: Sınır ihlali yapan birine ne diyebilirsiniz? Sizin konuşmak istemediğiniz, kişisel bir konu, belki henüz açıklamak istemediğiniz, hani önceki programlarımızda konuşmuştuk ya, pişmemiş konuları, olgunlaşmamış konuları kimseye açıklamayın.
1: Hı.
0: Merakla sizden bir şeyler soruyorlar, finansal durumunuzla ilgili soruyorlar, özel hayatınızı, herhangi bir şekilde sınır ihlali yapan kişiye bu konuyu konuşmamayı tercih ediyorum. Nokta. Nazik ama net. Karşımdaki kişi bu konuyu konuşmayacak diyor. Bitti. Pasif agresiflere ne denebilir?
1: En zoru mu acaba?
0: En zoru o. Net bir şekilde. İçinizden varsayımlarda bulunarak karşınızdakinin söylediklerini bir yere oturtmaya ve tahminde bulunmaya sakın çalışmayın. Çünkü karşımızdakinin o belirsiz zemine saçtığı iğnelemeler, tavır, trip atmalar, o tutum zaten de bizi tahmin edip ona göre davranmaya iter bilinçsizce. Bu tuzağa düşmeden ne yapabiliriz biliyor musunuz? Şu cümle. Tam olarak ne demek istediğini açıkça söyleyebilir misin? Nokta. Maskeyi indirir, gerilimi azaltır.
1: Hı.
0: Yani nezaketle sınır çizmek aslında öz saygı ifadesidir. Bu arada bu ifadeler dikkat ettiniz mi? Aa, ama ben bunu söyleyemem. Kırılır, incinir,
1: Tabii.
0: iletişimim bozulur, karşımdakiyle aram bozulur. Yani hayır diyemeyen bir tarafımızdır. Hayır diyemeyen bir insansanız lütfen kendi üzerinizde bu konu üzerinde çalışın. Türkiye'de çok iyi yetişmiş, çok iyi psikologlar var.

0: arayıp onlarla kendinizle bir vaka, akademik bir vaka üzerinde çalışır gibi. Bir makine bozulduğunda hemen tamirci
1: Evet.
0: çağırıyoruz. İşte arabamız pahalı diyoruz. O bozuk olduğu halde, uyarı sinyalleri verdiği halde kullanmaya devam etmiyoruz. Hemen tamirciye götürüyoruz, servise götürüyoruz. Hayır diyememekle ilgili bu saydığımız kişilerin bizim üzerimizdeki yarattığı o gergin, stresli ruh durumunu taşımak yerine

0: kırmamak için hayır diyemediğini sezdiğiniz birisinin evet cevabı aslında içinize sinmez.
1: Sinmez.
0: Ve
1: Çok doğru.
0: gerçek düşüncesini size söyleyemediği için aslında ona duyduğunuz saygı azalır. Evetine de hayırına da çok da güveniniz
1: Çok da
0: kalmaz.
1: güvenimiz kalmaz.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Hayır demek istediğinizde bu itiraz cümleleri, bu nokta, nezaketli nokta, net cümleleri söylerken şu püf noktasını unutmayalım. Bir, bu cevapları verirken karşınızdakiyle göz teması kurmaya devam edin. Kaçırmayın. Başınızı onaylar gibi sakın sallamayın itiraz ederken. Omuzlarınız rahat, yüzünüzde gereksiz bir gülümseme olmasın. Çünkü rahatsız hissederken gülümsemek söylediğiniz sınır cümlesinin gücünü zayıflatır.
1: Evet.
0: Kısa, sakin, açıklamasız, suçluluk içermeyen, net, kararlı, yumuşak bir tonla. Çünkü çok açıklama, kendini ispat çabası, gereksiz detay vermek bu kendini savunma hissi yaratır.
1: Evet.
0: Ve biraz daha ısrar edersem aslında fikir değiştirir gibi bir his uyandırır karşımızda. Çok sertlik de öte yandan ilişkiyi zedeler. En güçlü formül kısa, sakin,
1: öz.
0: netliktir.
1: Evet.
0: Nasıl geldi bu?
1: Harika.
0: Değil mi?
1: Bir özet geçtik aslında. Dediğim gibi günlük hayatımızda karşılaşabileceğimiz durumlar ve kişiler aslında bunlar.
0: Evet.
1: Kimi zaman öz eleştiri de yapalım. Belki biz de yapıyoruzdur.
0: Farkında
1: Değil mi?
0: olmadan alışkanlıkla yaygın kültürel, çünkü aynı kültürel kodların içinde büyüdük biz de.
1: Evet öyleyiz.
0: Doğru kabul ettiğimiz, iyi niyet zannettiğimiz, bize öğretilen şeyleri biz de sürdürüyoruz. Uyanıp o sürekli birilerine miras bırakma işine dur demek mümkün. Aslında gerçek karizma da biliyor musunuz? Nezaketle net sınır koyunca başlıyor. Şunu da unutmamak lazım. Eğer kendi üzerinizde bu sınır koymakla ilgili çalışmak planınız oluştuysa şimdi bizi dinleyenler için de. Ama bunu hemen şimdi de küçük bana da bir tiyolar verse diyorsanız, rahatsızlık hissettiğinizde lütfen şunu hissedin. Onaylanmak zorunda değilim. Herkesin beni sevmesi gerekmiyor. Herkesi anlamak zorunda değilim. Herkese açık olmak zorunda değilim.
1: Değilim.
0: Herkese açık olmak eşittir, iyi olmaktır. Değil.
1: Değil, evet. Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: Aksu Hanım.
0: teşekkür
1: Harika
0: ederim.
1: Bir özet oldu gerçekten. Zarafet, görgü ve sosyal nezaket kuralları eğitmeni Aksu Gül'e yarladık. Değerli dinleyenler, Memleket Treni devam ediyor.
2: Memleket Treni programı devam ediyor.

0: Sağlık Rehberi.
1: Memleket Treni Sağlık Rehberi köşemizle devam ediyor. Cilt kanseri farkındalık ayı özür diliyorum içerisinde olduğumuzu söylemiştik. Deri ve zührevi hastalıkları uzmanı, Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Özlem Su Küçüğü ağırlıyoruz telefon hattında. Hocam yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için bana. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Hocam ne dersiniz? Cilt kanseri özür diliyorum. Görülme sıklığı nedir? Farkındalık ayı içerisindeyiz. Ne gibi etkinlikler yapılıyor?
2: Evet, cilt kanseri toplum tarafından belki çok basit görünmekle beraber aslında birden çok çeşitli deri kanseri vakaları var farklı isimlerde ki bunlardan bir tanesi melanom dediğimiz hayatımızı tehlikeye sokan çok ciddi bir kanser türü. Yani basit bir deri kanseridir deyip geçmemek lazım.

Bu nedenle melanomun erken tanısı, tabii diğer cilt kanserlerinde aynı şekilde ama melanom hayati tehlikesi çok büyük olduğu için çok daha önemli. Erken tanısı deri kanserlerinin son derece önemli. Biz de bu Euromelanoma projesi kapsamında Türk Dermatoloji Derneği koordinatörlüğünde yürütülen bu projede aslında deri kanserlerinin önemine dikkat çekmek ve erken tanının hayat kurtarıcı olduğunu, erken tanının önemli olduğunu vurgulamak amacıyla bu kampanyamızı başlattık. Aslında uzun süreden beri yapılmakta olan bir proje bu. Ama gittikçe katılan merkezler ve il sayımız her yıl daha da artmakta. Genel olarak üniversite hastaneleri, üniversite eğitim ve araştırma hastaneleri, özel üniversiteler, Sağlık Bakanlığı'na bağlı olan söylediğim gibi eğitim ve araştırma hastaneleri, bazen özel polikliniklerde bu proje kapsamında hastalarımızın vücutlarını taramaktadırlar ve şüpheli gördükleri lezyonları hastalarımızla paylaşmakta ve deri kanserinin önemine dikkat çekmektedirler. Bu yıl 39 ilde 71 merkezde bu proje yürütülmektedir. 2-12 Haziran tarihleri arasında bu proje gerçekleşmektedir. Ve toplumdaki kişiler Türk Dermatoloji Derneği'nin web sitesinden hangi merkezlerde, hangi gün, hangi saatlerde bu taramanın yapılacağına dair bilgi sahibi olabilmektedirler. Yine web sayfası dışında derneğin sosyal medya, yani Facebook, Instagram'da da bu taramanın yapılacağı merkezler isimleri, tarih ve saatleri paylaşılmaktadır. Tabii deri kanserleri son zamanlarda artış gösterse de melanom gibi hayati öneme sahip kanserlerde erken tanı gittikçe önem kazanmakta ve erken tanı hastaların sayısı artmaktadır. Bu nedenle hastaların yaşam sürelerinde değişiklik olmamakta ve yaşam süreleri uzamaktadır. Ama tabii erken tanı burada bizim de amacımız zaten buna vurgu yapmak. Tabii ki güneşin etkisiyle biliyoruz ki son dönemlerde değişen çevre koşulları, iklim koşulları, kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olmamız, sıcaklıkların artması sebebiyle yine büyük şehirlerde camla kaplı binaların artması, güneşin etkisini daha fazla hissettirmekte, yine solaryum alışkanlıkları, bütün bunlar olumsuz faktörler deri kanserleri açısından. Öte yandan riskli bireyler kimler diye soracak olursanız, hı hı, açık tenli, hı hı, sarı saçlı, kızıl saçlı, çimlenme eğilimi olan, yeşil gözlü, mavi gözlü ve kolayca yanan, kızaran kişiler güneşte ve vücudunda 50'den fazla beni, yani nevsi olan kişiler, aynı zamanda ailesinde melanom öyküsü olanlar, deri kanseri öyküsü olanlar, hı hı, riskli bireyler arasında yer almaktadır. Yine çocuklukta geçirilen güneş yanıkları ileride deri kanserleri, yani cilt kanserleri açısından risk yaratmaktadır. Buna da dikkat çekmek gerekiyor. Korunma tabii çok önemli, deri kanserlerinden korunma. Bunların başında özellikle yaz aylarında güneşin dik geldiği saatlerde güneşlenmemek, denize girmemek, ki bu saatler 10 ila 16 veya 17 arası şeklinde bunu genişletebiliriz. Yani 10 ila 5 arası güneşte direkt bulunmamak. Yine dışarı çıktığımızda yaz aylarında güneş koruyucu

0: Çocuk kullanımı tabii ki önemli ama bu arada en yüksek faktörlü, koruma faktörlü güneş koruyucu dahi %100 korumuyor. Ve her iki saatte bir yenilenmesi gerekiyor suya girince, terleyince, dışarı çıkmadan 20 dakika önce sürülmesi gerekiyor güneş kreminin. Güneş kreminin yanı sıra fiziksel koruma çok daha önemli. Özellikle şapka takmak, uzun kollu kıyafetler, terletmeyen uzun kollu kıyafetlerin giyilmesi, yine bacaklarımızı, kollarımızı kapattığımız gibi kapatmamız güneşin dik geldiği saatlerde önemli. Bütün bunlara dikkat etmeliyiz. Yine hastalarımızın kendi kendilerini muayene etmeleri de önemli. Farklı bir lezyonla ya da farklı bir oluşumla karşılaştıklarında hekime gitmeleri gerekiyor. Ayrıca size biraz önce belirttiğim gibi, söylediğim gibi risk faktörlerini taşıyan bireylerin yılda en az bir kez dermatolojik muayeneden geçmeleri ve biz kayıt olanağı sağladığı için bilgisayarlı dermoskopi dediğimiz yöntemlerle hastaların vücutlarındaki benlerini kaydediyoruz ve bunlardaki değişiklikleri bu kayıt sayesinde takip etme imkanı buluyoruz. Bu muayene yöntemleriyle de takip edilmeleri önemli bir konu. Eğer
1: çok
0: mevcut
1: güzel. Evet hocam.
0: Benlerinde bir renk değişikliği oluyorsa, bu benler yine şekil değiştiriyorsa, büyüyorsa ve asimetrik bir yapıya sahipse, hem yapısal hem kenar asimetrisi açısından asimetrikse, kenar düzensizliği varsa, birçok yine rengi barındırıyorsa bu şekilde dikkatli olmak gerekmekte ve bunların gerekirse küçük bir cerrahi işlemle çıkartılarak erken tanı mümkün olmakta. Tabii sadece melanomdan ibaret değil, deri kanseri öncüsü lezyonlarımız var, başka kanserlerimiz de var. En sık gördüğümüz bazal hücreli karsinom, squamous hücreli karsinom ya da bunların öncü lezyonları aktinik keratoz gibi. Tabii ki bunların da tespit edilmesi, bunların da tedavisinin yapılması son derece önemli. Tabii bu asfaltların çoğalması, cam yapıların çoğalması nedeniyle güneş ışığı daha fazla yansıyor ve kişilere etkisi daha büyük oluyor. Buna da dikkat etmek lazım. Özellikle büyük şehirde yaşayanlar daha olumsuz etkileniyor bu durumdan. Yine kişilerin bilinenin aksine açık renk kıyafetler yerine yazın koyu renk ve sık dokulu kıyafetleri kullanması güneşten daha iyi
1: daha
0: koruyor. Evet, bu konuya da özellikle dikkat çekmek istiyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Gerçekten bizim için farkındalığımızı artıran bir yayın oldu. İyi çalışmalar diliyoruz size.
0: Ben de size iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.
1: Değerli dinleyenler, Profesör Doktor Özlem Su Küçük telefon hattında konuğumuzdu. Deri ve zührevi hastalıklar uzmanı. Son söylediği çok çarpıcıydı hocamın, değil mi? Açık renkler yerine koyu renkler giyilmelidir aslında. Sık dokulu dedi yaz ayları için. Ve cilt kanserinin ne kadar önemli bir yine kanser türü olduğunun da altını çizdi. Kendi kendimize tarama yapacağız. Bu da çok önemli. Ve asla ihmal etmeyeceğiz efendim cildimiz. Çünkü vücudumuzun en büyük organı, bize böyle öğretilir ilkokuldan beri, hatırlayacaksınız. Aslında da ihmal ettiğimiz bir hani doktora gitmeyi ihmal ettiğimiz bir de bölümdür dermatoloji. O yüzden mutlaka bu konuyu ciddiye almanızı tavsiye ediyoruz. Efendim, yayınımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte sağlıkla buluşmayı diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğine Nijer Cumhurbaşkanı ile devam edecek. Erdoğan Nijerli mevkidaşı Abdurrahman Chiani ile Ankara'da bir araya gelecek. Asya Pasifik turunu sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Endonezya'daki temaslarını tamamlamasının ardından Güney Kore'ye geçti. Fidan Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Yan'la bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Fidan'ın gündeminde stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, savunma sanayinde işbirliği, ticaret hacminin artırılması ve bölgesel gelişmeler yer alıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki paralel liderlik siyaset ve toplumsal istikrarı bozar dedi. CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, Özgür Özel'in krizi derinleştirici hamleler yaptığını söyledi. Taraflara dil ve üslup uyarısında bulundu. Bahçeli, konunun sokaklara taşınması girişimlerinin çok tehlikeli olduğunu da belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Salı günü partisinin meclis grup toplantısında milletvekillerine seslenecek. Açıklamayı CHP sözcüsü Müslim Sarı yaptı. Sarı, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla taraflar arası iletişimi sağlayacak bir diyalog heyetinin oluşturulacağını da söyledi. Özgür Özel, CHP'den ayrılanlarla yeni parti kurulacağı iddiasına ilişkin konuştu. İkinci bir partiyi hazır etmek lazım olabilir ama CHP'yi bırakıp bu partiye geçiyoruz diye bir başlangıcımız yok dedi. Özel, CHP'de olağanüstü kurultay için delegeden imza toplama sürecine de değindi. Kurultay yapabilmek için tüm yolları deneyeceğiz dedi. Aselsan, Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi ailesini yönetecek çelik kubbeyi geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 271 milyon dolarlık sözleşme imzalandı. Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarına devam ediyor. Gazze'nin farklı noktalarına düzenlenen saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini, Tahran'ın anlaşmayı imzalamaya yakın olduğunu savundu. Müzakerelerin bu hafta sonu gerçekleşebileceğine işaret etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise Amerika Birleşik Devletleri ile iletişimin sürdüğünü, ancak müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmediğini belirtti. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakereler Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da devam etti. Dördüncü tur müzakerelerin ardından

0: Ortak açıklama geldi. Taraflar ateşkesin uygulanması konusunda mutabakata vardı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Moskova'dan nükleer silah tehdidi geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, toprak bütünlüğüne yönelik tehdit oluşması durumunda nükleer silah kullanabileceklerini belirtti. Rusya'yı kararlılığı konusunda sınamaya çalışmayın dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Rusya'nın giderek daha çaresiz hale geldiğini söyledi. Ve spor, A Milli Kadın Voleybol Takımı galibiyetle başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi. Milliler Brezilya etabındaki ikinci maçında yarın Türkiye saatiyle 22.30'da Hollanda ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko playoff finali yolunda dev bir adım attı. Sarı lacivertliler bir kez daha 18 sayı geriye düştüğü maçı kazandı. Anadolu Efes'i 73-72 yenen Fenerbahçe Beko seride 2-0 öne geçti. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 27, İstanbul 30, Saraybosna 17, Bakü 27, Viyana 25, güneşli olmak üzere Üsküp 24, Lefkoşa 27, Kerkük 38, Stockholm ve Sofya 21. Bulutlu olmak üzere Bern 20, Berlin ve Brüksel 22, Kopenhag 18. Bulutlu olmak üzere Amsterdam 20, Paris 19, Tiran 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Sabah Ajansı canlı yayında başladı. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Programı sizler için Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu birlikte hazırladılar. Teknik masada Berkay Yıldız, yayın şefimiz Serkan Oksal, mikrofon başında da ben İpek Önder. 11.50'ye kadar yurttan ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi programımıza Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız değerli dinleyicilerimiz. Dış basın öne çıkan haberlerin ardından İran-ABD hattındaki son gelişmeleri öğrenmek üzere önce TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a, ardından TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı'ya bağlanacağız. Ve sonrasında konuğumuz gazeteci Hakkı Kurban bizlerle birlikte olacak, gündemi ve gelişmeleri değerlendireceğiz. Sabah Ajansı başlıyor.
1: Türk basını.
0: Gazete turuna Milliyet'le başladık. Milliyet'in manşeti düello haftası. CHP'deki kurultay ve yönetim çekişmesi haftaya iki kritik düelloya sahne olacak. Grup Başkanı Özel'in ilk grup toplantısı yapmasını engelleyemeyen Genel Başkan Kılıçdaroğlu, 9 Haziran'da bu kez kendisi grup yapma kararı aldı. Özel bu tarihte Manisa'da Ferdi Zeyrek'in yıl dönümünü anmasına katılacağını açıklamıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesine karşı Özel'i destekleyen vekillerin alternatif bir grup yapabileceği belirtiliyor. Bu noktada CHP grup iç yönetmeliği çerçevesinde üçü de Özel'i destekleyen grup başkan vekillerinden biri davet etmedikçe Kılıçdaroğlu'nun kürsüye nasıl çıkacağı tartışılıyor. Kılıçdaroğlu 11 Haziran'da ise yargı kararıyla kendisiyle birlikte göreve iade edilen parti meclisiyle ilk toplantısını yapacak. Parti meclisinde dengelerin başa baş olduğu ve henüz rengini belli etmeyen bazı isimlerin de son anda durumu değiştirebileceği belirtiliyor. Gündemleri koltuk kavgası başlığını da aktaralım. İzlemekle yetiniyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de yaşanan tartışmalar için gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, hakaret var, nümayiş var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgasını vurmak, Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz. Bilhassa elinden pamuk şeker alınmış çocuk misali hırçınlaşan karikatür tiplerin nezaket sınırlarını aşan sataşmalarını muhatap almayacaktır dedi. Ay Yıldızlı karşılama 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol takımımız önceki gece ABD'ye ulaştı değerli dinleyicilerimiz. Millilerimiz turnuva hazırlıkları kapsamında son maçını 7 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 1'de Inter Miami stadında Venezuela ile oynayacak. Maç sonrası Arizona'nın Mesa kasabasına gidecek olan A Milli takımımız daha sonra 14 Haziran'da oynanacak Avustralya maçı için Vancouver'a geçecek.

Sabah gazetesine geçtik. Enerji arzı milli güvenlik meselesidir. Türkiye'nin enerji ihtiyacının son 20 yılda 2 katını çıktığını belirten Başkan Erdoğan net konuştu. Hedefimiz enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamak. Rusya-Ukrayna savaşı ile Hürmüz'ün kapanması bize şunu öğretmiştir. Enerji arz güvenliğinin sağlanması sadece bir kalkınma meselesi değil, aynı zamanda bir egemenlik ve milli güvenlik meselesidir. İran krizi Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir, dedi. İsrail basını Ankara'dan öğrenecek çok şey var. İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesinde yer alan haberde Türkiye'nin son dönemde izlediği dış politika ve diplomatik girişimlere dikkat çekildi. İsrail'in politikaları nedeniyle giderek daha da yalnızlaşması eleştirildi. Tarihçi ve akademisyen Stefan İhrik, Türkiye'nin farklı aktörlerle diyalog kurabilen ve bölgesel ortaklarına çeşitli alanlarda katkı sunabilen bir ülke konumunda bulunduğunu, Ankara'nın jeopolitik gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın aktif rol oynadığını belirten İhrik, Ankara'nın dinamik bir diplomasi yürüttüğünü kaydetti. Ankara'dan öğreneceğimiz çok şey var ifadelerini kullandı. Ve spor dünyasından güzel bir gelişmeyle devam edelim. Filenin Sultanları açılışı zaferle yaptı. Amelik kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı. Filenin Sultanları Brezilya'nın başkentinde oynanan mücadelede Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi.

0: Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'in manşeti: plajlara kırmızı hat. Kasım'da yapılacak BM İklim Değişikliği Konferansı COP31'e hazırlanan Antalya, çevreyle ilgili önemli bir adım atıyor. Lara, Belek, Çamyuva ve Beach Park'ta sigara yasaklanıyor. Yasak yarın uygulanmaya başlayacak. Beyaz geceleri Ukrayna darbesi. Ukrayna Uluslararası Ekonomik Forum'un açılış gününde Rusya'nın ikinci büyük şehri St. Petersburg'u kamikaze dronlarla vurdu. Patlayıcı yüklü 59 kamikaze drone Ukrayna sınırından 1100 kilometre uzaklıktaki petrol terminalini hedef aldı. Kremlin'de şok etkisi yaratan saldırıyla dünya ünlü beyaz geceler alev ve kara dumanla karardı. Saldırı dünya iş çevrelerinin bulunduğu foruma sadece 17 kilometre mesafede gerçekleşti. Televizyon efsanesi vefat etti. İkonik sunum tarzıyla tanınıyordu. Türk televizyonunun efsane ismi Reha Muhtar, Bodrum'da hastanede hayatını kaybetti. İkonik haber sunum tarzıyla bir dönem televizyon dünyasına damga vuran Muhtar, ünlü şarkıcı Nilüfer ve Deniz Uğur'la ilişkileriyle de sıkça gündemdeydi. Muhtar'dan geriye haber bültenindeki "İyi akşamlar Türkiye, her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa" sözü kaldı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Yeni Şafak gazetesine geçtik. Gazze Barış Planı'nın üzerinden 7 ay geçti. Açlık sürüyor, işgal büyüdü. ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı Gazze Barış Planı'nın üzerinden 7 ay geçmesine rağmen vaat edilen insani yardımlar Filistinlilere tam ulaşamadı. İsrail işgali de büyüttü. Açlık, susuzluk ve saldırılarla boğuşan Gazze'de aileler tek öğüne mahkum. Ekim'den bu yana 933 Filistinli ise katledildi. Hamaney ile görüşebilirim. ABD Başkanı Trump, İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney ile görüşmeye açık olduğunu söyledi. Hamaney ile daha önce hiç görüşmediğini belirten Trump, "Evet, onunla görüşmek isterim. Herkesle görüşmeye çok isterim. Her şey nasıl gelişeceğine bağlı olarak muhtemelen bir noktada görüşeceğiz" dedi. Almanya'daki Türklere milli maç paralı. Almanya'da yaklaşık 4 milyon Türk yaşıyor. 2026 Dünya Kupası'nda oynanacak toplam 104 maçın 60'ını yayınlayacak kamu kanalları ARD ve ZDF'nin programında ise Türk milli takımının maçları görünmüyor. Almanya'da yaşayan Türkler ücretli platforma mecbur bırakıldığı için tepkili. Akşam gazetesiyle de bugünkü turumuzu noktalayacağız. Nefret objesi İsrail. İsrail, Cenevre'deki Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Kurulu'nda Filistin'in gözlemci statüsüne itiraz etti. Türkiye'nin gösterdiği reaksiyon hızla yayıldı. ABD bile desteklemeyince İsrail yalnız kaldı. Trakya'dan Yunanistan'a feribot, Edirne'nin Enez ilçesinden Yunan adalarına feribot seferleri başlıyor. İlk seferler Semadirek ve Taşos adalarına yapılacak. Seferler geçici gümrükleme limanından karşılıklı gerçekleşecek. Afrika sıcağı kapıda. Türkiye, Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Sıcaklık bir hafta boyunca mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde olacak.

0: Dış Basın.
1: Lübnan merkezli El Meyadin televizyonlu açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Erakçı, Amerika Birleşik Devletleri ile iletişimin kesilmediğini ve Beyrut'a yönelik saldırıların durdurulması gerektiği konusunda mesajlaştıklarını belirterek, müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmediğini aktardı. Erakçı, müzakere masasına geri dönmenin, İran halkının haklarının güvence altına alınmasına, Lübnan'daki savaşın sona erdirilmesine ve bölgedeki gerilimlerin durdurulmasına bağlı olduğu değerlendirmesinde bulundu. New York Post gazetesinin Pod Force One programına katılan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran nükleer silaha sahip olmamayı çoktan kabul etti. Yani fikirlerini değiştirebilirler ama bu kabul etmeleri gereken şeylerden biriydi, bunu kabul ettiler ifadelerini kullandı. İran'la bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını kaydeden Trump, eğer gerçekleşirse harika olur, eğer gerçekleşmezse o da sorun değil, diğer yolla yaparız diye konuştu. İran'ın çok uzak mesafede olduğunu, bu nedenle bölgeye asker göndermekten mümkün olduğunca kaçınılması gerektiğini ifade eden Trump, bölgeye asker göndermemize gerek yok. Biliyorsunuz, ordularının büyük kısmını sadece bombardımanla yok ettik dedi. Amerikan CNBC kanalına röportaj veren İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la Lübnan konusunda yaşadıkları tartışmanın önemsiz olduğunu iddia etti. Netanyahu, Trump'ın son telefon konuşmasında kendisine lanet olası deli diye çıkışmasına ve Lübnan'a yönelik saldırıları durdurmasını istemesine ilişkin sorulara geçiştirerek ayrıntılara girmeyeceğim demekle yetindi. Netanyahu, bazen en iyi ailelerde olduğu gibi bu tür taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz. Ancak her zaman bunları çözmenin bir yolunu buluyoruz ve bunu çok iyi dostlar olarak yapıyoruz diye konuştu.
0: Sabah Ajansı devam ediyor.
1: Birleşik Krallık yayın organı Independent, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dekai'nin, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio'nun, bir İranlının ABD Başkanı Trump'a suikast planladığı yönündeki

0: iddiasını reddettiğini aktarıyor. Bekai, ABD'nin İran'la savaş sırasında Minab ve Lamert kentlerinde sivillere karşı düzenlediği saldırıları hatırlatarak, mağdur rolü oynamak İran milletine karşı işlediğiniz korkunç savaş suçlarını ve insanlığa karşı suçlarınızı aklamaz, her suçlama bir itiraftır değerlendirmesinde bulundu. Independent bir başka haberinde Avrupa Komisyonu'nun İran Savaşı'nın enerji fiyatlarını yükseltmesi sebebiyle bu yıl Avrupa Birliği'nde otomotiv, inşaat, metal, kimya ve ulaşım sektörlerinde 1.3 milyon kişinin işsiz kalabileceği uyarısında bulunduğunu yazıyor. Avrupa Komisyonu, otomotiv sektöründe 600 bin kişinin işsiz kalabileceğini tahmin ettiğini belirtirken, Avrupa Birliği'nde imalat sektöründe 30 milyon, hizmet sektöründe ise 87 milyon kişi çalışıyor. Yunanistan'ın Katimerini gazetesi, Türk savunma sanayinin elektronik harp alanındaki yeni adımlarının Atina'da oluşturduğu yankıları köşesine taşıyor. Gazetede yer alan analizde, Aselsan tarafından geliştirilen Hava Sojun sadece bir erken ihbar platformu olmadığı, taşıdığı stratejik önemi de vurgulanıyor. Analizde şu sözlere yer veriliyor. Hava Soj, düşman savunma radarlarına elektronik parazitlerle kör etme ve dost savaş uçaklarına güvenli koridorlar açma kabiliyetine sahip stratejik bir silah olarak öne çıkıyor. Güvenli mesafelerden faaliyet gösterecek olan uçak, düşman haberleşmesini de doğrudan felç etme yeteneği barındırıyor. Sistemin mimarisinin hali hazırda Meriç ve Ege hattında konuşlu olan Koral Kara konuşlu elektronik harp sistemlerine dayanması tehdidin boyutunu artırıyor. Analizde ayrıca Türkiye'nin Hava Soj adımının insansız hava araçları, dolanan mühimmat ve balistik füze projeleriyle birleştirildiğinde sadece Atina'da değil Tel Aviv'de de ciddi bir stratejik endişe kaynağı haline geldiği ifade edildi.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Rusya'nın Sputnik Haber Ajansı, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio'nun Donald Trump'ın Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine bizzat katılacağını açıkladığını duyuruyor. NATO zirvesiyle ilgili Temsilciler Meclisi üyelerine bilgi veren Rubio, "Başkan bir sonraki NATO devlet başkanları toplantısına bizzat katılacak," dedi. Rubio, Temmuz'da Türkiye'de gerçekleştirilecek zirvenin muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olacağını düşündüğünü söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin hala NATO'nun bir üyesi olduğunu belirten Rubio, NATO'nun önemli değişikliklere ihtiyacı olduğunu ve bu değişikliklerin zirvede konuşulacağını dile getirdi. Kolombiya'nın RTVC kanalına konuşan Cumhurbaşkanı Pedro, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı 21 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda aşırı sağcı aday Abelardo de la Espriye'nin desteğini açıklayarak Kolombiya'nın iç işlerine müdahale etmekle suçladı. Pedro, 3 Şubat'ta Beyaz Saray'da Trump'la gerçekleştirdiği görüşmede Washington yönetiminin Kolombiya'nın iç işlerine müdahale etmeme taahhüdünde bulunduğunu ancak Trump'ın son açıklamalarıyla bu taahhüdü ihlal ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Pedro, "Benimle yaptığı Kolombiya'nın iç işlerine karışmama yönündeki anlaşmaya ihanet ediyor. Kolombiya halkını özgürce oy kullanması, seçimini yapması için rahat bırakmalı. Kolombiya bayrağını Donald Trump'a teslim etmedim," ifadelerini kullandı. Almanya'nın Deutsche Welle yayın organı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde geçici üyelik için şimdiye kadar girdiği tüm seçimleri kazanan Almanya'nın ilk kez seçilemediğini bildiriyor. Batı Avrupa ve diğerleri grubunda Avrupa'dan Portekiz ve Avusturya'ya karşı yarışan Almanya gerekli oyu alamadı, ilk turda kaybetti. Almanya'nın Gazze Savaşı'nda takındığı tutumun bunda önemli rol oynadığı belirtiliyor. Başbakan Merz ve Dışişleri Bakanı Wadephul için bu başarısızlık, Almanya'yı uluslararası sahnede daha önemli bir aktör olarak konumlandırma çabalarına ciddi bir darbe indirdi.
2: Sabah Ajansı devam ediyor.
1: Sayın dinleyiciler, şimdi de İran'daki gelişmeleri almak üzere TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a bağlanıyoruz.
3: Amerika

0: Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere ve aynı zamandaki sahadaki mücadele devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri sahada özellikle bir haftadır Ender Abbas başta olmak üzere Kaşm Adası aynı zamanda diğer yerlere saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Ve bu saldırıları düzenlemedeki temel amaçlarından bir tanesi de İran'ı köşeye sıkıştırıp müzakere masasında aşağı yukarı istediklerini kabul ettirmek. İran ise buna karşı çok ciddi bir direnç gösteriyor şu an için. Amerika Birleşik Devletleri'nin şartlarını kabul etmemek için. Çünkü ABD İran'ın özellikle nükleer bütün çalışmalardan vazgeçmesini istiyor. Orta Doğu'da var olan işte Heşd-i Şaabi, Hizbullah ve Ensarullah gibi örgütler ve yapılarla ilişkilerini kesmesini talep ediyor. Öte taraftan füze başlıkları noktasında füze menzillerinin İsrail'e ulaşmaması için bu menzillerin 1000 kilometreden daha aşağıya indirilmesini yine istiyor. Dolayısıyla bunlar İran'ın kırmızı çizgileri ve öte taraftan çok ciddi gönül bağı ve aynı zamanda siyasi müttefik ve stratejik müttefik olarak kabul ettiği Hizbullah'a Lübnan'da yapılan saldırıların da artık son bulmasını istiyor İran. Bu da benim bir kırmızı çizgimdir diyor. Mutabakat metninde mutlaka bu da yer almalıdır diyor. Öte taraftan ABD'nin Kaşm Adası'na düzenlediği ve bir gemiye gerçekleştirdiği saldırıdan sonra İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuveyt'teki ve Bahreyn'deki üslerine saldırdı. Bu saldırıda 60'ın üzerinde insan yaralandı, bir kişi hayatını yitirdi. Kuveyt yetkilileri çok ciddi maddi hasar meydana geldi şeklinde ifadelendirmede bulundu. Dün gece İran devrim muhafızları sözcüsü Kuveyt yolcu terminaline saldırıyı biz yapmadık dedi. İran füzelerini engelleyemeyen Amerikan Patriot sistemindeki hatadan kaynaklandığını dile getirdi. Dolayısıyla bu bağlamda da hani ciddi bir sıkıntı yani biz yapmadık diyor. Öte taraftan Arakçı ABD ile iletişimimiz kesilmedi ancak müzakerelerde hiçbir ilerleme kaydedilmedi. Yine İran Dışişleri Bakanlığı Kuveyt ve Bahreyn'in İran'a yönelik saldırılarda ABD'ye yataklık ettiklerini söyleyerek onları tekrar uyardı. Topraklarınızdan saldırılar bize düzenleniyor, biz hakkımızı mahfuz tutuyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri cephesindense ilginç tabii. Trump birkaç gün içerisinde işte İran'la anlaşacağız veya belki önümüzdeki hafta diyor. Yani bütün bunlar gerçekleşecek mi? Tabii gerçekleşmeyecek mi? Bu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ancak İranlı hem askeri yetkililer hem sivil yetkililer hem siyasi yetkililer bu bağlamda bir hazırlık içerisinde. Kalibaf İran Meclis Başkanı İran tehdit edilemez. Tehdit edildiğinde de gereken cevap verilecektir şeklinde söylemlerini sürdürüyor. Bakalım süreç içerisinde ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Bundan sonraki süreçte Tahran'dan olabilecek yeni gelişmelerle sizinle olacağız.
1: TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar dileriz. Ve şimdi de sayın dinleyiciler, TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı bizlerle birlikte ve ABD cephesindeki son gelişmeleri dinleyeceğiz.
2: Washington'dan iyi günler. Birleşik Devletler ve İran arasında yüz yüze görüşmeler için yine hafta sonu işaret ediliyor. Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Trump'ın burada kastettiği arka plan görüşmeleri. Bu görüşmeler telefonla ve arabulucularla yürütülüyor. Trump, yüz yüze görüşmeler içinse yine hafta sonunu işaret etti. Trump, sosyal medya paylaşımında artık bir anlaşmaya varmamız gerekiyor ifadelerini kullandı. Diğer taraftan Birleşik Devletler Dışişleri Bakanı Marco Rubio 2 gün boyunca Senato ve Temsilciler Meclisi'nde kongre üyelerinin sorularını cevaplandırdı. Rubio, İran'la yüz yüze müzakerelerin başlaması için Hürmüz Boğazı'nın açılması gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın bugüne kadar görüşmeyi reddettiği konuları önümüzdeki günlerde masaya getirmeye hazır olduğunu da söyledi. Rubio'nun burada kastettiği İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokları. Ancak burada sorun bu konunun masada olmaması değil. Bu konu haftalardır masada. Ancak çözümsüzlük devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'dan zenginleştirilmiş uranyum stoklarını kendisine vermesi veya İran'da hem Atom Enerjisi Kurumu hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin denetiminde

0: imha edilmesini istiyor. İran ise buna yanaşmıyor. Birleşik Devletler Dışişleri Bakanı Rubio, İran'a yönelik ablukanın devam ettirileceğini de söyledi ve her gün yüzlerce milyon dolar para kaybediyorlar. Bu zarar önümüzdeki süreçte devam edecek ifadelerini kullandı. Bu da Amerikan yönetiminin İran'ı ekonomik olarak köşeye sıkıştırıp masada taviz vermeye zorlayacağını gösteriyor. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki bu kontrollü gerginlik Amerikan iç siyasetindeki etkisini her geçen gün daha net biçimde hissettiriyor. Rubio'nun Senato'daki oturumunda Demokratik Partili Senatör Booker Rubio'ya çıkıştı ve Trump yönetimini eleştirdi. Senatör Booker, "Bize sürekli kazandığımızı söylüyorsunuz. Oysa Amerikalılar hem pompada hem de artan fiyatlarda kaybettiğimizi görüyor. Ayrıca her gün bu savaş için milyarlarca dolar harcıyorsunuz." diyerek Trump yönetiminin İran savaşını eleştirdi ve bu savaşın Amerikan ekonomisine olumsuz etkilerinin her geçen gün arttığını dile getirdi. Temsilciler Meclisi'nde çarşamba yapılan bir oylama, Trump'ın kendi partisi Cumhuriyetçi Parti'nin de önümüzdeki günlerde bu savaşın bitirilmesi için Trump'a baskıyı artıracağını gösteriyor. Temsilciler Meclisi'nde savaş yetkileri yasası oylandı. Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump'ın savaş yetkilerini kısıtlamayı öngören yasa tasarısı 208'e karşı 215 oyla kabul edildi. Trump'ın partisi Cumhuriyetçilerden 4 kongre üyesinin demokratlara katılıp evet Trump'ın savaş yetkileri kısıtlansın demesi dikkat çekti. Şimdi aynı tasarı Senato'da da oylanacak. Eğer Senato'da da Cumhuriyetçi Parti fireler verirse ve bu yasa tasarısı kabul edilirse Trump'ın masasına gidecek. Tabii Birleşik Devletler Başkanı Trump'ın kendi savaş yetkilerini kısıtlayan bir yasa tasarısını kabul etmesi beklenmiyor. Trump'ın veto etmesi sonucu tasarı yeniden kongreye gidecek. Ancak burada özellikle Cumhuriyetçi Parti'nin yavaş yavaş Donald Trump'a yönelik bu savaşı bitirmesi yönünde baskının arttığını göstermesi açısından da önemli bir oylama oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerginlik sonucu Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması sebebiyle Amerikan ekonomisinde artan benzin fiyatları ve enflasyon Kasım'daki ara seçimde Cumhuriyetçi Parti'yi kara kara düşündürüyor. Bu sebeple önümüzdeki haftalar ve aylarda Cumhuriyetçi Partili bazı kongre üyelerinin Trump'a bu savaşı bitirmesi yönünde baskıyı artırması bekleniyor. Tuna Şanlı, TRT Washington.
1: TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı'ya teşekkür ederiz aktardıkları için. Ve şimdi de telefon hattımızda gazeteci Hakkı Kurban bizlerle birlikte. Günaydın Hakkı Kurban, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, iyi yayınlar İpek Önder.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde dün önemli açıklamalarda bulunmuştu. CHP'de yaşananlar da yine gündemdeydi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklarla başlamak isteriz.
2: Gerçekten hem dünya gündemi hem Türkiye gündemi oldukça hareketli İpek Önder. Siyasetin gündeminde de Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler ön safa çıkmış durumda. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında da hem küresel gelişmelerin hem de yurt içinde siyasi gelişmelerin ağırlık taşıdığını gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin bilhassa güncel gelişmeler ışığında enerji alanında bölgenin siklet merkezi haline geldiğini vurguladı. Tabii 28 Şubat'ta başlayan bir süreç var. Amerika ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla yaşanan süreç artık 100. gününe yaklaştı. Bu konu sadece bu ülkeleri değil bütün dünyayı etkiler noktaya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu sürece dikkati çekti. 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir değerlendirmesini yaptı konuşmasında. Körfez ülkelerinin açık denizlere açılan kapısı niteliğinde Hürmüz Boğazı, burasının fiilen kapanmasıyla birlikte tarihin en büyük petrol arz kesintisinin yaşandığına dikkati çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Boğazın kapatılması küresel petrolün yaklaşık %25'inin, sıvılaştırılmış doğalgaz ticaretinin ise %20'sinin devre dışı kalmasına yol açtı. 60 dolar civarında seyreden petrol varil fiyatları iki katına kadar yükseldi hatırlatmasında bulundu. Özellikle tabii LNG fiyatlarının yanı sıra gübre, plastik dahil petrol türevi olan bütün ürünlerde fiyat artışları gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek bunların altını çizdi. Kimi ülkelerin enerji tüketimlerini düşürmek için koronavirüs salgını günlerini hatırlatan çeşitli kısıtlamaları devreye aldığına dikkati çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan.

0: okulların tatil edilmesi, özel araçların trafiğe çıkışına sınırlamalar getirilmesi, uçak seferlerinde çok ciddi iptaller gerçekleştirilmesi, petrol istasyonlarının önünde oluşan uzun kuyruklar, petrol ve doğalgaz bazı ürünlerin fiyatlarıyla eş zamanlı olarak küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar ve enflasyon artışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın altını çizdiği gelişmeler arasındaydı. Birkaç ay öncesine kadar küresel ekonomide toparlanma beklenirken Hürmüz krizi uzadıkça bugün pek çok ülke kendisini resesyona hazırlıyor uyarısında bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan, ki gerçekten pek çok ülkenin bu sıkıntıyı yaşadığını net olarak söyleyebiliriz İpek Önder. Bunlara tabii iş gücü piyasasından turizme, sanayiden tarıma kadar uzanan geniş bir yelpazedeki etkiler de dahil edildiğinde enerji tedariki meselesinin ne kadar hayati olduğunun çok net bir şekilde ortaya çıktığını vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Rusya-Ukrayna savaşıyla Hürmüz'ün kapanması bize şunu öğretmiştir. Enerji arz güvenliğinin sağlanması sadece bir kalkınma meselesi değil, aynı zamanda bir egemenlik ve milli güvenlik meselesidir uyarısı da gerçekten dikkat çekiciydi. Bunun yanı sıra Türkiye'nin özellikle milli enerji ve maden politikasıyla daha çok yerli, daha çok yenilenebilir enerji stratejisi hedefiyle dışa bağımlılığı sıfırlama yolunda adımlar attığını da vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, verimliliğin artırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine büyük önem verdiklerini söyledi. Türkiye'nin şu an yenilenebilir enerjide kurulu güç bakımından Avrupa'da 5. dünyada 11. sırada olduğuna işaret etti. Türkiye'nin tabii Türkiye Ulusal Enerji Planı var. 2020-2035 yıllarını kapsayan bu plana işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bununla çok daha iyi yerlere gelmenin çabası içerisinde olduklarının altını çizdi. 2025 sonu itibarıyla 40 bin megawatt olan güneş ve rüzgar kurulu gücünün 2035 yılında 120 bin megawatta çıkarılmasının hedeflendiğini vurguladı. Bu hedefe ulaşmak için de 80 milyar dolarlık yatırım yapacaklarının altını çizdi. Rüzgar ve güneş kurulu gücünün sisteme entegrasyonu içinde yeşil iletim altyapısı inşa edeceklerini söyledi. Yine bu dönemde 5000 megawattlık deniz üstü rüzgar kapasitesi oluşturma niyetinde olduklarına da dikkati çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Son 20 yılda yenilenebilir enerji alanında kat edilen mesafeyle bu hedefleri gerçekleştirme noktasında önemli adımlar attıklarının altını çizmiş oldu. Tabii konu enerjiyle ilgiliydi pek Önder, ama biraz önce de söylediğim gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemdeki konulara da değindi. Bunlardan biri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan büyüme rakamları. Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdüğü vurgulanmıştı. En hızlı büyüyen sektöründe %9,2 ile bilgi ve iletişim sektörü olduğu açıklanmıştı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu verileri değerlendirdi. Ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürdü. Bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz değerlendirmesini yaptı. Tabii böyle bir süreçte son dönemde yaşanan gelişmelere dikkati çekti ve insanımızın çevre hassasiyetlerini istismar edenlere, yenilenebilir enerji yatırımlarımızı sabote etmeye çalışanlara teslim olmayacağız mesajı da öne çıktı. Tabii siyasetteki gelişmeler gerçekten Ankara'nın öncelikli gündem maddelerinden biri İpek Önder. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak mutlak kararı ile yaşanan bir tartışma, hatta kaos olarak nitelendirebileceğimiz gelişmeler yaşanıyor. Bu bütün siyasetin gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta başında kabine toplantısının ardından da bu konuya değinmişti. Dünkü konuşmasında da yine gelişmelere dikkati çekti. Ne ülkenin meseleleriyle ilgileniyorlar ne de dünyada ne olup bittiğini takip ediyorlar. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var şeklinde eleştirilerini dile getirdi. İşte bu eleştirilerin yanı sıra yaşanan gelişmeler ilişkinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tespitlerini bir kez daha paylaşmış oldu.
1: Evet, şimdi tam da bu noktadan devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor söylediğiniz gibi. İdari ve hukuki süreçlerde yaşanan sıcak gelişmelerin ardından CHP'de hareketli günler yaşanıyor. Gözler tabii uzun süredir beklenen ve geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni MYK listesinin ardından yapılan ilk kritik toplantıdaydı. Ve CHP sözcüsünün açıklamalarını yine takip ettik. Partinin yeni yol haritasına dair açıklamaları söz konusuydu. Detayları dinlemek isteriz CHP'ye dair.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kriz her geçen gün

karşılıklı adımlar ve açıklamalarla derinleşiyor İpek Önder. İkili yapı artık iyice su yüzüne çıktı, saflarda netleşti diyebiliriz. Üstelik bu durum her ne kadar parti içi dengeleri etkiliyor gibi görünse de aslında Türk siyasetini ve gündemini de doğrudan etkiler hale geldi. Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmelerinde paylaşmıştım. Aslında hafta boyunca farklı siyasi partilerden değerlendirmeler geldiğini de gördük. Hatta daha ötesini söyleyelim. Eğer restleşmeler bu şekilde devam ederse yeni partilerle meclis aritmetiğini, siyasetin ve özellikle tabii muhalefetin görünümünü değiştirecek bir noktaya doğru gidebilir. Seçim tarihinden yeni anayasa tartışmalarına ve terörsüz Türkiye sürecine kadar aslında siyasetin gündemindeki başlıklarda da farklı hesapları gündeme getirebilecek sürecin yaşandığını söyleyebiliriz. Aslında dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Kurban Bayramı'nda kutuplaşmanın o fotoğrafını görmüştük biz. Hafta başından bu yana yaşanan gelişmeler de krizi aşmanın ötesinde adeta bir siyaset satrancına dönüşmüş durumda. Genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi Merkez Yürütme Kurulu'nu belirledi. Sen de vurguladın. Şimdi artık parti meclisi ve grup toplantılarına hazırlanıyor genel merkez ekibi. Mecliste ise grup başkanı sıfatıyla Özgür Özel grup toplantısı gerçekleştirdi Salı günü. Bu da iki başlığı aslında net olarak göstermiş oldu. Elbette yanıt bekleyen pek çok soru var İpek Önder. Onlara da değinmek lazım. Soru işaretlerinden biri kurultaya ilişkin. Özgür Özel en kısa zamanda kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır değerlendirmesi yapmıştı. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi net bir şekilde tedbir kararı varken kurultay yapılsa bile geçersiz olacağını savunuyor. Bu nedenle Yargıtay'ın kararının beklenmesi gerektiğini vurguluyor. Fakat tabii Yargıtay'ın kararı erken bir değerlendirme eğer yapılmazsa 6 aydan önce çıkmayabileceği yönünde değerlendirmeler de var Ankara'da. Yine dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Başta MHP lideri Devlet Bahçeli olmak üzere bazı liderler Yargıtay'a da çağrıda bulundular. Gelişmelerin artık demokrasiyi etkiler niteliğe dönüşebileceği hassasiyetiyle kararın bir an önce verilmesi çağrısını yaptılar. Tabii Özgür Özel ve kurmayları ise tedbir kararının kurultay yapılmasına engel olmadığını savunuyor. Hatta tedbir kararının kaldırılmasını da içerecek şekilde itiraz Yargıtay'a yapıldı. Yüksek Seçim Kurulu'na da bir başvuru gerçekleştirilmişti. O başvuruda Özgür Özel ve yönetimi mahkeme kararıyla ihtiyati tedbirle görevden uzaklaştırılması kapsamında mazbataların geçerli olduğunu ve seçilenlerin görevlerine devam ettiğinin tespitine karar verilmesi yönünde bir başvuru yapmıştı. Fakat Yüksek Seçim Kurulu bu talebi reddetti. Gerekçe olarak da bölge adliye mahkemelerin verdiği kararların inceleneceği yerin Yargıtay olduğunu vurguladı. Mahkeme kararının da seçim hukuku kapsamında Yüksek Seçim Kurulu tarafından denetlenmesi imkanının bulunmadığı vurgulandı. Dolayısıyla Özel ve ekibi için Yüksek Seçim Kurulu seçeneği ihtimali devre dışı kalmış oldu. Gözler de şu an Yargıtay'ın vereceği karara odaklanmış durumda. Tabii bir başka soru işareti eğer Temmuz ayına kadar kurultay süreci işletilmezse CHP'nin seçimlere dahi giremeyeceği yönündeki değerlendirmeler. Çünkü CHP'nin 2023 ve sonrasındaki kurultayları iptal edilmişti mahkeme kararıyla. Dolayısıyla geçerli kurultay Temmuz 2020'de yapılan toplantı olarak görünüyor. Oysa siyasi partiler kanununa göre partilerin 2 artı 1 yıl uzatmalı olarak en geç 3 yılda bir kurultay gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bu durumda CHP kurultayını yapmazsa seçimlere dahi giremeyeceği görüşü dile getiriliyor Özgür Özel ve ekibi tarafından. Fakat tam tersine Kılıçdaroğlu ve kurmayları tedbir kararı kaldırılmadan yapılacak kurultayında yine geçersiz olacağı görüşünde. Dolayısıyla bu konuda bir açmaz içerisinde olduğunu söyleyebiliriz Cumhuriyet Halk Partisi'nin. İşte bu soru işaretler arasında Özel ve ekibi imza toplama çalışması da gerçekleştirdi İpek Önder. Hatta yeterli imzanın toplandığı yönünde bilgiler verildi. Elbette yeterli imza toplansa da kurultayın yine yapılmama ihtimalinin yüksek olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü genel merkez tedbir kararının buna engel oluşturduğunu vurguluyor. Biraz önce de ifade ettim. Hukukçular da bu konuda aslında görüş ayrılığı noktasındalar. Yani sadece siyasi bir belirsizlikten değil, hukuki değerlendirmelerden kaynaklı bir belirsizliğin de CHP'deki süreçleri etkilediğini söylememiz lazım. Peki bundan sonra ne olacak? Aslında merak edilen husus o. İşte o kısım biraz siyaset satrancına işaret ediyor İpek Önder.

Çünkü eğer Özel ve ekibinin istedikleri sonucu alamamaları, her ne kadar partiden ayrılmayın çağrısı yapsalar da muhtemelen yolların ayırma noktasına gelebileceği bir sürece de götürebilir. Hatta Özel'in yaptığı bazı

0: önünü açabilir. Belki de yol ayrımını daha da derinleştirebilir. Bu nedenle gözler o toplantılara odaklanacak. Ankara'da bu süreç CHP'de düello haftası şeklinde nitelendirildi ki bugün bazı gazetelerde de bu başlıklı haberlerin yer verildiğini gördük. Takvime bakacak olursak İpek Önder, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 9 Haziran'da meclis grubunu toplayacak. Tabii bu tartışmalı çünkü grup toplantısında konuşma yapacak ismi ya grup başkanı ya da grup başkan vekilleri kürsüye davet ediyorlar. Şu an grup başkanı Özgür Özel görünüyor. Grup başkan vekilleri de Özel'in yanında, onun kurmayları niteliğinde. Dolayısıyla hani böyle bir davet olmadan nasıl gerçekleşecek, bu konuda soru işareti var. Dolayısıyla bu birkaç günlük süreç içerisinde bazı kararlar alınabilir grup başkan vekilleri konusunda. Bunun yanı sıra tabii grup toplantısını bu hafta Özgür Özel'in yaptığını da hatırlatalım Salı günü. Şimdi gelecek hafta bir çakışma olur mu? Hı hı. Hem Özel hem Kılıçdaroğlu böyle bir grup toplantısı yapar mı sorusu var Ankara'da. Ama bunun olmayacağını söyleyebiliriz şimdiden. Çünkü Özgür Özel gelecek hafta 9 Haziran'da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı iken evinde yaşadığı kazığa sonrası yaşamını yitiren Ferdi Zeyrek'in ilk ölüm yıl dönümü anma törenine katılacak. Dolayısıyla önümüzdeki hafta Özel'in planladığı bir grup toplantısı henüz yok. İkinci önemli toplantı tabii 11 Haziran'daki parti meclisi toplantısı olacak. Her ne kadar Kılıçdaroğlu başkanlığında toplantı yapılacak olsa da parti meclisinde de hassas dengeler var İpek Önder. Hatta Kılıçdaroğlu ve Özel tarafındaki isimlerin başa baş sayıda olduğu ifade ediliyor. Rengini belli etmeyen bazı isimler var. Onların tercihleri parti meclisindeki tartışmaları da farklı bir boyuta getirebilir. Çünkü ele alınacak konulardan biri kurultay mevzusu olacak. Genel başkanın katıldığı parti meclisi toplantısında kurultay için çoğunluk kararı alınabilir. Böyle bir ihtimal var. İkinci bir mevzu Kılıçdaroğlu'nun yeni A takımına ilişkin. Zira Özel kanadı iptal edilen kurultaylar nedeniyle Süzük'teki hükümlerin de geçersiz olacağını ve dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun yeni merkez yönetim kurulunun da usulsüz açıklandığını iddia ediyorlar. Bu hususta işte parti meclisine taşınacağı için tansiyon son derece yüksek bir toplantı hazırlığı var Ankara'da. Bunun yanı sıra üçüncü önemli bir toplantı gerçekleşecek. Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı bugün yapılacak o toplantı ve başkan seçilecek kurula. Neden önemli? Çünkü Yüksek Disiplin Kurulu partinin disiplin meseleleri ve ihraç süreçlerini değerlendiriyor. Hatta daha da ötesi parti meclisindeki düello ile birlikte Kılıçdaroğlu kanadının Özel ve bazı yakın kurmaylarıyla Ekrem İmamoğlu için tedbirli disiplin süreci başlatabileceği yönünde iddialar ortaya atıldı. Şu noktanın altını çizelim. Genel merkez henüz bu iddiaları doğrulamış değil. İşte böylesi gerilimli bir süreç var. Orta yolu bulma, partinin bölünme riskini ortadan kaldırma yönünde çabalar da olduğunu belirtelim. Birkaç cümleyle de onu belirtelim. Gerçekten çok kapsamlı değerlendirmeler var. Bir arabuluculuk çabası aslında İpek Önder bu. Aralarında Engin Altay, Gürsel Erol ve Ali Öztunç'un da olduğu milletvekilleri baltaları gömün şeklinde bir çağrı yaptı. Hem Kılıçdaroğlu'yla hem Özgür Özel'le görüştüler. Bir orta yol bulma çabası var. Kısacası hukuki süreçte siyasi sürecin iç içe geçtiği, müzakereyle münakaşanın da yan yana işlediği bir süreç yaşıyor CHP. Şimdilik karşılıklı düellolar partide tansiyon yükselse de bu ay yaşanacaklar ibreyi ya sorunun büyümesinden ya da çözülmesine yana çevirebilir. Dolayısıyla dikkatli Ankara'da bu görüşmeler bekleniyor diyebiliriz.
1: Evet, önümüzdeki günler CHP için kritik gelişmeleri sahne olacak gibi. Çok teşekkür ediyoruz Hakkı Kurban, aktardıklarınız için iyi çalışmalar dileriz efendim.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Ve değerli dinleyicilerimiz, gazeteci Hakkı Kurban telefon hattımızdaki konuğumuzdu. Gündemi yorumladık. Sabah Ajansı'nın böylelikle sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte 11 haberlerin ardından buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Türkiye'nin sesi radyosu Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin sesi radyosu Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan bir mektupla başlıyoruz. Malik Amir Baks yazmış. 29 Ekim, Türk milleti için olduğu kadar Türk dostları için de önemli bir gündür. Atatürk'ün önderliğinde modern Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. 600 yıl boyunca 3 kıtaya hükmeden Osmanlı'dan sonra bugünün Türkiye'si de yüzyılın en güçlü ülkelerinden biri haline gelmiştir. Türkiye günümüzde Müslüman ülkeler arasında mazlumların yardımına koşan tek ülkedir. Filistin'deki mevcut durum bunun açık bir örneğidir. Türkiye, gerçekleri söylemeye cesaret eden tek ülkedir. Örtülü ambargolara rağmen kendisini ekonomi ve savunma sanayinde geliştiren Türkiye, G20 ülkeleri içinde de etkin bir hale gelmiştir. Pakistan hükümeti ve halkı her zaman Türk kardeşleriyle dayanışma içinde olmuştur. Türkiye, mazlumların gür sesi olmaya devam edecektir. Pakistan hükümeti ve Pakistan halkı adına ve özellikle dinleyiciler adına Türk kardeşlerime en içten dileklerimi sunuyorum. Yaşasın Pak-Türk dostluğu.

Ve diğer mektubumuz Arjantin'den. David Yuresia yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun çok kıymetli dostları. Arjantinli dinleyiciniz David Yuresia'dan sizlere selamlar. Çok geniş bir çeşitlilik arz eden programlarınızdan büyük bir keyif almaktayım. Çok sıklıkla size yazmasam da takip ettiğimi bilmenizi isterim. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Türk sinemasının dev ismi Metin Erksan'ın imzasını taşıyan 1964 yapımı toplumsal eleştiri ve kara film şaheseri var. Suçlular aramızda. Film, sınıfsal uçurumları, paranın insan ruhundaki tahribatını ve büyük şehrin güvensizliğini kendine has bir dille anlatır. Hikayemiz, zengin bir aileye mensup olan Mümtaz'ın eşine ait paha biçilemez bir kolyenin çalınmasıyla başlar. Ancak bu hırsızlığın temeli, yoksul mahallelerin karanlığıyla lüks villaların sahte aydınlığı arasındaki uçuruma dayanır. Bir yanda hayatta kalmaya çalışan yoksul gençler, diğer yanda ellerindeki gücü gayri ahlaki davranışlarını örtmek için kullanan saygın görünümlü suçlular vardır. Polis takibi ilerledikçe asıl suçun kimde olduğu sorusu sanki İstanbul'un siyah beyaz silüeti üzerinde asılı kalır. Film, adaletin bazen sadece güçlülerden yana olabileceğini ve bazen de gerçek suçluların aramızda şık kostümleriyle rahatça dolaşabileceklerini anlatır. Metin Erksan ise Belgin Doruk, Tamer Yiğit ve Ekrem Bora gibi yıldızları karakterlerinin karanlık yönlerini öne çıkaran bir atmosferde buluşturur. Filmin neredeyse her karesi Metin Erksan'ın kendine has kamera açılarıyla adeta bir tabloyu andırır. Suçlular aramızda, sinemamızda modernizmin ve sınıfsal çatışmanın en keskin anlatılarından biridir. Bu film bize paranın ve hırsın kirletemeyeceği tek yerin insanın kendi dürüstlüğü olduğunu, ancak bu düzende o dürüstlüğü korumanın da ne kadar zor olduğunu anlatır. Uluslararası arenada da büyük takdir gören bu başyapıt, Metin Erksan'ın sinema dehasını yeniden anlamak isteyenler için de biçilmiş kaptan bir film. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Her taşında tarih, her sofrasında lezzet saklı bu toprakları bir şehir programında anlatıyoruz. Türkiye'nin şehirleri, kültürel mirası, tarihi şahsiyetleri, unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri ve türküleriyle her hafta dinleyicilerle buluşuyor.

0: Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Birlikte güzellikleri ve umudu paylaşıyoruz.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıcı, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğine Nijer Cumhurbaşkanı ile devam edecek. Erdoğan, Nijerli mevkidaşı Abdurrahman Chiani ile Ankara'da bir araya gelecek. Asya Pasifik turunu sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya'daki temaslarını tamamlamasının ardından Güney Kore'ye geçti. Fidan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Yan'la bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Fidan'ın gündeminde stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, savunma sanayiinde işbirliği, ticaret hacminin artırılması ve bölgesel gelişmeler yer alıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki paralel liderlik siyaset ve toplumsal istikrarı bozar dedi. CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, Özgür Özel'in krizi derinleştirici hamleler yaptığını söyledi. Taraflara dil ve üslup uyarısında bulundu. Bahçeli, konunun sokaklara taşınması girişimlerinin çok tehlikeli olduğunu da belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Salı günü partisinin meclis grup toplantısında milletvekillerine seslenecek. Açıklamayı CHP sözcüsü Müslim Sarı yaptı. Sarı, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla taraflar arası iletişimi sağlayacak bir diyalog heyetinin oluşturulacağını da söyledi. Özgür Özel, CHP'den ayrılanlarla yeni parti kurulacağı iddiasına ilişkin konuştu. İkinci bir partiyi hazır etmek lazım olabilir ama CHP'yi bırakıp bu partiye geçiyoruz diye bir başlangıcımız yok dedi. Özel, CHP'de olağanüstü kurultay için delegeden imza toplama sürecine de değindi. Kurultay yapabilmek için tüm yolları deneyeceğiz dedi. Aselsan, Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi ailesini yönetecek çelik kubbeyi geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 271 milyon dolarlık sözleşme imzalandı. Katil İsrail, ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarına devam ediyor. Gazze'nin farklı noktalarına düzenlenen saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini, Tahran'ın anlaşmayı imzalamaya yakın olduğunu savundu. Müzakerelerin bu hafta sonu gerçekleşebileceğine işaret etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise Amerika Birleşik Devletleri ile iletişimin sürdüğünü, ancak müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmediğini belirtti. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakereler Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da devam etti. Dördüncü tur müzakerelerin ardından ortak açıklama geldi. Taraflar ateşkesin uygulanması konusunda mutabakata vardı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Moskova'dan nükleer silah tehdidi geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, toprak bütünlüğüne yönelik tehdit oluşması durumunda nükleer silah kullanabileceklerini belirtti. Rusya'yı kararlılığı konusunda sınamaya çalışmayın dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Rusya'nın giderek daha çaresiz hale geldiğini söyledi. Ve spor, A Milli Kadın Voleybol Takımı galibiyetle başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi. Milliler Brezilya etabındaki iki maçında yarın Türkiye saatiyle 22.30'da Hollanda ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko play-off finali yolunda dev bir adım attı. Sarı lacivertliler bir kez

daha 18 sayı geriye düştüğü maçı kazandı. Anadolu Efes'i 73-72 yenen Fenerbahçe Beko seride 2-0 öne geçti. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 27, İstanbul 30, Saraybosna 17, Bakü 27, Viyana 25. Güneşli olmak üzere Üsküp 24, Lefkoşa 27, Kerkük 38, Stockholm ve Sofya 21. Bulutlu olmak üzere Bern 20, Berlin ve Brüksel 22, Kopenhag 18. Bulutlu olmak üzere Amsterdam 20, Paris 19, Tiran 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'na, Gündem Enerji Programı'na bir kez daha hoş geldiniz. Efendim bizlere çift 0 90 312 463 34 19 ve çift 0 90 312 463 34 21 numaralı telefonlardan görüş, öneri ve sorularınızı iletebilirsiniz. Yine bizleri radyo.trt.net.tr üzerinden Türkiye'nin Sesi Radyosu TSR sekmesini seçerek dinleyebilirsiniz. Ayrıca yine cep telefonlarınızda, mobil cihazlarınızda, TRT Dinle uygulamasıyla da sizlerin evlerinize, araçlarınıza ya da her neredeyseniz oraya da ya da yanınızdaki sandalyeye konuk olmaya talibiz. Efendim kiminle birlikte? Anadolu Ajansı Ekonomi Haberleri Müdürü, program ortağım sevgili Barış Sağlam'la birlikte. Merhaba Barış, nasılsın?
1: Teşekkürler, seni sormalı.
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Efendim programımızın yapımcısı Gülşen Ayvaz, teknik yönetmenimiz Sefa Aktansa sesimizin size ulaşmasını sağlıyor. Yavaş yavaş programın da gündemine girelim artık. Yaz geldi, havalar ısındı. Doğalgazı çok fazla konuşmayacağız zannediyor sevgili dinleyenlerimiz belki ama konuşacağız. Ama bu programda değil. Bu programda birazcık daha doğanın bize getirdiklerini ele almaya gayret göstereceğiz. Ama bunu yine uluslararası gündemin etkileri bağlamında ele alacağız. Neyi konuşacağız efendim? Biliyorsunuz Rusya-Ukrayna savaşıyla özellikle en büyük enerji tedariğine ihtiyaç duyan ama kaynağı olmayan Avrupa Birliği gibi ülkeler, Avrupa Birliği'nin üyesi ülkeler gibi kurum, kuruluş ve ülkeler yine fiyatların artışından çok ciddi bir biçimde etkilendi. Ardından bir de İran-İsrail-ABD savaşı gelince çok ciddi farklı sonuçlar ortaya çıktı. Doların fiyatı, petrolün fiyatı, doğalgazın fiyatı hop diye zıpladı ve etkilerini de yavaş yavaş görmeye başlayacağız gibi yazla birlikte görünüyor. Şimdi dünya bu süreçte, sen de daha önce de belirtmiştin programlarda, alternatif kaynakları ciddi bir biçimde değerlendirmeye başladı. İlk sırada ise tabii ki yenilenebilir enerji var. Türkiye'de yeşil enerji, yani yenilenebilir enerji konusunda çok ciddi çaba içerisinde. Hatta Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir programda da bu konuda atılacak olan adımlar, ne kadar kaynak ayrıldığına ilişkin pek çok husus konuşuldu. Ben bu yenilenebilir enerjiye yoğun ilginin nasıl yeniden ortaya çıktığını konuşarak başlamak istiyorum açıkçası Barış.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi rakamlar her zaman dinleyicilerimizin ulaşabileceği ve bulabileceği konular. Ben daha çok genel bir portre anlaşılmasına dair ve geleceğe dair bir projeksiyonla konuya girmek istiyorum. Şimdi dünyanın, senin de biraz önce söylediğin gibi, hep bir enerji açığı var. Özellikle sanayi devrimi sonrası dünyanın birinci sırasına madde olarak, materyal olarak, meta olarak kömür oturmuştu. Hı hı. Neden? Çünkü kömürü yakıyoruz.

0: termik bir süreç sonucunda buhar elde ediyoruz ve bu buhar da makinaları çalıştırıyordu. Bu Winston Churchill'in bu sistemi tamamen değiştirerek en önemli yakıtın yani askeri araçlarda petrolün kullanımına geçmesiyle birlikte bizim için en önemli yakıt uzun süre petrol oldu. Ardından doğal, daha doğrusu fosil yakıtların çevreye verdiği etkilerin artması sonucunda çok da önemli bir kaynak gibi görünmeyen doğalgaz öne çıkmaya başladı. Ve doğalgazda yeni gelişen teknolojilerle birlikte sıvılaştırılmış doğalgazın da aynı petrol gibi gemilerle hızlıca hareket etmeye başlaması, petrol gibi değil de petrole yakın diyelim. Çünkü petroldeki akışkanlık hala burada yok. Hem piyasalardaki akışkanlık hem de fiziki, reel akışkanlık doğalgazda yok. Bu nedenle petrolün yanına bir de doğalgazı eklemiş olduk. Böylece dünyanın ana gündeminde kömür yerini kaybetmekle birlikte hala var. Bunu göz ardı etmeyelim. Birçok insan hala kömürün büyük oranda elektrik üretimi için kullanıldığından habersizler. Üçüncü dünya ülkeleri demesek de yani gelişmişlikte biraz zor yol almış ülkelerde de kömür aynı zamanda ısınma kaynağı olarak kullanılıyor. Sonra yanına petrol ve doğalgaz. Bunların tamamı fosil yakıtlar dediğimiz yandığında çevreye etkileri bulunan ürünler. Bunun en masumu gibi görüneni de doğalgaz. Peki ne oldu? Rusya savaşıyla birlikte doğalgazda Avrupa Birliği, biraz önce dedik ya Avrupa Birliği'nin üretimi kendisine yetecek miktarda değil. Birkaç ülke var. Bunun başında Norveç ve Hollanda geliyor. Hollanda üretimini azalttı, çok çok düşürdü. Norveç'in de tüm birliğe yetecek bir üretimi yok. En büyük tedarikçi Rusya'ydı ve bunu boru hatlarıyla daha ucuza sağlıyordu diğer rakiplerine karşı ve bunu da kaybetti. Avrupa Birliği bu kaynağını kaybetti. Kendi seçimiyle kaybetti. Ardından da Amerika Birleşik Devletleri yeni bir tedarikçi olarak ortaya çıktı. İkinci şoksa yine biraz önce senin söylediğin gibi İsrail, ABD ve İran'a karşı yaptığı saldırılardan sonra Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla yaşadı. Dünyanın %25 iki konuda da yani petrolde de doğalgazda da kabaca %25'inin gerçekleştiği bir boğaz kapandı ve arzımız, dünyanın arzı kesilmiş oldu. İşte tam bu aşamada birincisi var olan arz artmış oldu. İkincisi de var olan arz miktarı düşmüş oldu. Bu ikisi orantısız olarak petrolün, doğalgazın belirli bir miktarda da bunların alternatifi olduğu için kömürün fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Bu ekonomiler için sürdürülebilir bir süreç olmaktan çıktı. Bunun en büyük kaybedeni Avrupa Birliği ve Çin oldu. İşte tam bu noktada bu iki büyük kaybeden biraz önce alternatif olarak saydığımız yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımda ve kurulumda en önde gelen ülkeler arasında olmaları bu nedenle şaşırtıcı değil. Tüm dünyanın geneli de bu iki birliğe yani Çin'e ve Avrupa Birliği'ne yaklaşmak için çalışıyor. Bunun içerisinde Türkiye de var. Neden bu var? Çünkü birincisi dış kaynağı dolar üzerinden borçlanıyorsunuz. Dış ticaretiniz artıyor. Temel girdilerinizden birinin fiyatı yükseliyor. Böylece enflasyon yükseliyor. Yani sadece sanayinizi değil ekonominizin genelini ilgilendiren bir süreçte ekonominiz zarar görmüş oluyor iki kere. Bunun da temel ve en ucuz giderme yöntemi rüzgar ve
1: güneş. Rüzgar.
0: Güneş, rüzgar, hidroelektriği de sayabiliriz ama hidroelektrik tüm ülkeler için geçerli değil. Mesela Suudi Arabistan gibi.
1: Evet.
0: Ama Suudi Arabistan dahi bu kadar büyük petrol zenginliğine rağmen şu anda rüzgara ve güneşe yatırım yapıyor. İşte güneşe ve rüzgara yatırımın artmasının temel nedeni artık ekonomilerin yani bu iki daha doğrusu petrolü ve doğalgazı üretmeyen iki kaynağı üretemeyen ekonomilerin bundan çok büyük zarar görmeye başlaması. Yatırım daha da artacak çünkü daha önce bu konulara yatırım yapmak mı yoksa ucuz olan bir kaynağı getirmek mi arasındaki seçimde ucuz olan kaynağı hemen şimdi getirip kullanmak vardı. Yatırım sonuçları

0: öyle görünemeyebiliyor.
1: Tabii ki özellikle hükümetler baktığınızda hani belli bir süre görevde kalıyorlar ve ucuz olanı kullanmaya devam etmek her zaman siyasetin kârınadır normalde. Yani gelecek projeksiyonu çizmek siyasette, ülke yönetiminde gerçekten çok zor bir iş.
0: Evet.
1: Baktığınızda
0: yürütmek
1: mesela,
0: daha da zor.
1: Tabii ki yani Yunanistan'a bakın mesela örneğin, yani hani ne zaman kimin geleceği, nasıl geleceği belli değil. İtalya keza şimdi Meloni hani uzun süreden beri devam ediyor ama yine de baktığınızda çok uzun süreler hükümetsiz devam eden bir süreçler vardı.
0: Belçika'nın var mı?
1: Ya onlar sürekli olarak değişiyor ama onlarda tabii birazcık
0: sistem
1: daha
0: var.
1: Sistemin kendisi var. Yani onlar monarşi hala. Bakmayın evet. Siz bir başbakanlıkları, parlamentoları var ama monarşi birazcık daha aktif. Hollanda'da keza aynı
0: Evet
1: şekilde
0: öyle.
1: ki İngiltere'nin de en kralı da İngiltere'de.
0: En kral, kral da İngiltere'de evet.
1: İsveç, Danimarka, İngiltere'de de krallık hani baktığımızda. Yani yürüyen bir sistem var.
0: Evet.
1: Çok uzun yıllardır devam eden. Dolayısıyla onlar daha kısa süreli çözümleri orada hükümetlerin ele aldığını görebilirdik. Ama şimdi pek öyle gibi değil.
0: Evet, bunun da temel nedeni biraz önce söyledik. Çin ve Avrupa Birliği bu konularda çok büyük yatırım yapmaya başladılar. Zaten başlamışlardı ama bunu daha da hızlandırmaya çalışıyorlar. Hatta yakın bir dönemde Avrupa Birliği Rusya'dan tamamen petrolü kaldırmak, petrol ithalatını tamamen durdurmak üzerine bir kanun tasarısı düşünüyordu. Parlamentoya getirmesi, Avrupa Parlamentosu'na bunu da rafa kaldırdı. Ama buna rağmen yenilenebilir enerjiye yatırımları hızla ilerleyecek. Bu dengede Avrupa Birliği ve Çin'in şöyle önemli bir yeri var. Çin hem teknoloji geliştiricisi hem de üretici.
1: Hı hı.
0: Avrupa Birliği de Çin'in iç tüketimiyle birlikte en büyük satın almacısı.
1: Hı.
0: Bu ikisinin ortaklaşa süreçlerinde de Türkiye özel bir yerde duruyor. Ona da birazdan değineceğiz. Şimdi şunu söylemekte fayda var. Tüm dünya artık bu konuda geri dönülmez bir biçimde hem güneşe

0: hem de rüzgara yatırım yapmayı sürdürecek.
1: Evet.
0: Bunun yanında belki biyokütle ve jeotermal de var. Hı hı. Fakat onlar çok küçük ve yeterli miktarda kaynak üretmek ve elde etmek çok zor. Güneş ve rüzgarsa zaten kaynağı bedava olan ve sürekli kullanabileceğiniz, kendisini yenileyen bir süreç. Ama bir açmazımız var. Bunu hep söylüyoruz. Asıl ihtiyaç duyacağınız zamanlarda, mesela güneşin olmadığı gece vakitlerinde,
1: evet,
0: ki elektrik kullanımı bu vakitlerde çok artıyor. Sanayi üretiminin dışında, hı, konutlar da ekleniyor buna. Artık dünya genelinde sanayi 7-24 çalıştığı için gece gündüz hep ihtiyacı var. Hı. Buna bir de konutlar eklenince ve güneş olmayınca çok önemli bir kaynak ortadan kalkıyor. Türkiye'de %24'lerden bahsediyoruz.
1: Çok çok ciddi
0: çok,
1: bir
0: çok ciddi bir rakam. Rüzgar olmadığında hala elektriğe ihtiyacınız var. Rüzgar yok, elektriğimizi kapatalım dediğimizde yok. İşte bu noktada açığı kapatacak bir şey var. Aslında iki şey var. Daha önceden biz sadece nükleeri düşünüyorduk bunun alternatifi olarak. Hani temiz olması, hı hı, açısından. Nükleeri düşünüyorduk yeşil sayılması açısından. Şimdi bunun yanına bir de bataryalar eklendi. Bataryalar, hı hı, buradan üretilen fazla elektriği, güneşten ve rüzgardan üretilen fazla elektriği depolayıp ihtiyaç zamanlarında tekrar şebekeye aktarmak üzerine var. Bu iki süreçte de yepyeni gelişmeler var ve yenilenebilir enerjinin kullanımını artıracak bazı süreçler var. Birincisi nükleerde var. Bunlar SMR'lar dediğimiz küçük modüler reaktörler ve onları ihtiyacın olduğu bölgeleri daha hızlı kurabiliyorsunuz. Yatırım miktarları daha az, güvenlik riskleri de daha az olduğu söyleniyor. Daha bu tabii test edilecek belki de.
1: Çok fazla yok bildiğim kadarıyla modüler nükleer.
0: İşleyen bir süreç yok zaten. Daha çok test aşamalarında ve sistemin güvenliği hala test aşamasında. Ama Türkiye'de de mesela yeni bir dönemde, daha birkaç gün önce yurt dışından bir firmayla geliştirilme üzerine bir anlaşma da imzalandı. Bu da sevindirici. Bunun yanına şimdi bataryaları ekliyoruz. Tüm dünyada Çin'in başta olduğu bir yarış var. Yeni bataryalar geliştirebilmek ya da bataryaların var olan kapasitelerini artırarak maliyetlerini düşürmek. O zaman işte gerçek devrim gerçekleşecek. Şu anda bir devrime yaklaşma aşamasındayız. Eğer ki böyle giderse olacak gibi görünüyor. Ucuza, yüksek kapasiteli ve uzun dönemli depolama gerçekleştirebilirsek bu yenilenebilirin tartışmasız iktidarını getirecektir.
1: Hı hı.
0: Bu çok çok önemli bir aşama olacak. Ne zaman gelir, nasıl gelir bunu bilemiyoruz tabii. Araştırmalar çok uzak olmadığını
1: yani
0: gösteriyor.
1: Avrupa genelde sıkıştığı zaman İsviçre'de, CERN'de bir anda bu tür teknolojiler ortaya çıkabiliyor. Ama iş içine bırakırlarsa şöyle olur.
0: Evet.
1: Şimdiki benzin istasyonlarını düşünün ya da elektrikli araç şarj istasyonlarını modülerle birlikte Doblo boyutunda, böyle araç boyutunda nükleer reaktörlerle benzin istasyonları gibi küçük küçük elektrik şarj istasyonları bile kurabilir Çin. Yani o iş içine bırakırsanız işler çok farklı yere gider ama
0: evet,
1: ben hem o güvenlik parametreleri, yani Avrupa'nın kabullenemeyeceği güvenlik parametreleri, hem de denetim süreçleriyle ilgili olarak bu sürecin birazcık daha zamana yayılacağını düşünüyorum ama az önce de senin sözünü ettiğin gibi Çin çok öncü bir teknoloji geliştiricisi bu konuda.
0: Evet.
1: İşte sözünü ettiğin yine küçük reaktörler, yani evet, modüler reaktörler konusunda. Çin kendi içinde bunu çok daha hızlı geçecektir.
0: Tabii.
1: Ben buna eminim.
0: Kesinlikle.
1: Yani çünkü hem nüfus anlamında yetmesi lazım. Çok büyük bir nüfus var. Çok fazla araba. Yani bütün dünyadaki araba kadar araba var neredeyse Çin'de,
0: evet,
1: ve Hindistan'da. Yine insan sağlığı konusundaki regülasyonlar o kadar da çok önemsenmiyor nüfusu yüksek ülkelerde, yani Çin'de,
0: ne
1: ve
0: yazık ki,
1: Hindistan'da.
0: evet.
1: Dolayısıyla çok daha hızlı bir biçimde geçecektir diye düşünüyorum. Ama teknolojinin Avrupa'dan çıkması olasılığı da bence yadsınmamalı. Çünkü hani baktığınızda işte internetinden tutun da telefonuna, hepsini sıkıştığı anlarda Avrupa'nın icat ettiğini görüyoruz. Bu sefer de aynısı olacaktır.
0: Bu ikilinin neden kritik olduğunu söylemiştim. Birisi satıcı, öbürü de alıcı konumunda ve bu süreci birbiriyle destekliyorlar, besliyorlar. Ama ikinci önemli konu da üretimin işletme sistemi. Artık elektroniksiz hiçbir sistem yok. Elektroniğin hem üretildiği yer Çin bile olsa, hı hı, bu elektroniğin çalıştırılacak olduğu teknolojiler ve yazılımlar genelde Avrupalı,
1: hı,
0: ve
1: patentler.
0: Amerikalı şirketlerde.
1: Tabii herhalde yani 100 dersek patent sayısına, yani 80'i falan Amerika'ymış şu anda.
0: Evet.
1: Çok ciddi bir miktar bu.
0: İşin ilginç tarafı, Çinlilerin de Avrupalıların da Silicon Valley dediğimiz bölgede zaten şirketleri var ve o bölgede çalışılıyor. O yüzden...

0: Bunu da hemen
1: Orada
0: devam
1: gerçekleşiyor bu
0: edeceksin ama
1: işler.
0: şunu da
1: Buyur.
0: söyleyeyim. Yani şöyle, bunu Amerikalı bilim adamların yapıyor
1: Hayır,
0: demiyoruz.
1: hayır.
0: Şöyle düşünün, Aziz Sancar Hoca gibi Türkiye'den aslında mezun olan ya da
1: Evet.
0: üniversiteyi gören ve projesine yatırım yapılan kişiler. Yani mesela işte şu bizde de var mesela şimdi Türk Unicornlar diyorlar.
1: Evet.
0: 1 milyar avro değerini geçen şirketler
1: Hı.
0: bu dijital teknoparklarda. Şimdi Türkiye'de mesela bir çekim merkezi olabilir. Önemli
1: Evet.
0: olan sizin regülasyonları doğru yapmanız. Yani mevzuatları, yasal düzenlemeleri ve ona kazandıracağınız şeyleri doğru yapmanız. Bunu yaparsanız ister istemez geliyor. Nasıl 5G teknolojisi Türkiye'de Ankara'dan bir üniversiteden çıkıp Çin'de yatırım yapılıp palazlandıysa ve şimdi bütün dünya onu kullanıyorsa, pekala çok sayıda Türk bilim insanının da projeleri yurt dışında olduğu gibi Türkiye'de desteklenecektir. Çünkü modern zamanların zor anları ilerisi için sıkıntı yaratacaksa da mali anlamda o sıkıntılı adımları atmayı gerektiriyor. Ve
1: Evet.
0: öyle bir dönem içerisinden geçiyor
1: Şu
0: dünya.
1: anda Türkiye'nin içinde bulunmuş olduğu elektrik kurulu güç yapısı göz önünde bulundurulduğunda sende rakamlar var mı?
0: Var.
1: Bir
0: Ya
1: değerlendirelim
0: toplam kurulu
1: istersen.
0: gücümüz tabii bu Nisan sonu verileri, yani
1: Evet.
0: Mayıs sonu yok henüz elimizde. Nisan sonunda toplam kurulu gücümüz yaklaşık 125.500 megawatt.
1: Hı.
0: Şimdi bunun yenilenebilirim, bunun içerisindeki payı 78 bin.
1: Evet. Bu şu demek değil yalnız. Yani her elektrik üretildiğinde bunun
0: Evet.
1: %78 yenilenebilirden geldi.
0: Değil. Bu kurulu güç miktarı.
1: Her şey olsa, tüm kurulu gücün
0: Evet.
1: hepsi çalışsa bu miktar elde
0: Yani
1: edilir.
0: güneş çıksa, rüzgar
1: Evet.
0: olsa,
1: Hepsi bir anda çalışsa.
0: ırmaklarımız şimdiki gibi
1: Fullesi.
0: taşsa, denize de koyuyorlar artık biliyorsunuz. Yani
1: Evet.
0: dalga,
1: Umarım
0: denizlerde
1: artar
0: dalga
1: o.
0: olsa, evet, bunların hepsiyle birlikte ve tüm etrafımızdan doğal gaz gelse, hepsi çalışsa, bunun içerisinde daha nükleer yok. Yani nükleer geldiği zaman işte 150 bini bulacak neredeyse
1: Evet,
0: ilk
1: yüzde iki
0: sinoplarını.
1: buçuk civarlarında bir
0: Evet.
1: şeyi
0: Ve
1: tutacak.
0: dolayısıyla koskoca İstanbul'un ya da Kocaeli'nin sanayi bölgesinin elektriğini doğrudan sağlayabileceksiniz.
1: Evet.
0: Kesintisiz biçimde. Bu çok önemli bir şey.
1: Çok
0: Aslında bunun
1: çok
0: ne kadar
1: önemli.
0: önemli olduğunu görüyoruz. Şimdi bu yenilenebilir içerisindeki payı. Şimdi baktığımızda hidroelektriği payı, yani HES'lerin payı %41 yenilenebilir enerji içerisindeki.
1: Evet.
0: Yani %62,5 içerisindeki payı %41. Yine baktığımızda güneş de %34 civarında. Rüzgar %20'lerde yenilenebilir enerji içerisinde ama çok ciddi bir atak içerisinde yeni
1: Evet.
0: projelerle birlikte. Yine jeotermalde diğer yenilenebilirlerin aksine magma sıcak oldukça, zaten soğuduğu zaman hani biz de burada bu programda konuşamıyor olacağız muhtemelen sevgili dinleyenlerimiz. Ama magma sıcak olduğu müddetçe yeryüzüne çıkan jeotermal, yani kesintisiz enerji kaynağı, o da %2,3 seviyesinde ki arttırılamıyor çok fazla. Yani keşif yapmanız lazım. Çünkü
1: Evet.
0: jeotermal enerji sürekli olarak çıkmaya devam ediyor. Dolayısıyla baktığımızda HES'lerin payı çok yüksek. Ben şunu da söylemek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde bir Cumhurbaşkanı açıkladı. Diyor ki yenilenebilir enerjide 2035 yılında 120 bin megawatt hedefimiz var.
1: Evet.
0: Bu hedefe ulaşmak için 80 milyar dolarlık yatırım yapmamız gerekiyor. Hemen devamında şeyi de söyleyelim. 2053'te sıfır emisyon
1: Hedefimiz var.
0: Türkiye'nin hedefi
1: Hı
0: var.
1: hı.
0: Bunda da yenilenebilir enerjinin miktarını çok arttırmak gerekiyor. Onun için de yaklaşık 250 ila 300 milyar dolar yatırım yapmanız gerekiyor. Yani önümüzdeki 25 yıl içerisinde diyelim, 25 yıl içerisinde 300 milyar dolar.
1: Her yıl 10 milyar dolar
0: Evet,
1: demek
0: 10
1: bu
0: yıl
1: da.
0: içerisinde de 80 milyar dolar. Yani ortalama 10-11 milyar dolar
1: Hı
0: seviyesinde
1: hı.
0: bir yatırım yapmak gerekiyor ama şunu da herhalde bakmak lazım. Çok ciddi bir ateş çemberi var Türkiye'nin çevresinde. Hani bu payı nasıl, nereye ayıracağız ve ne yapacağız kısmı sıkıntı yaratabilir. Çünkü küresel enflasyon da yine az önce sözünü ettiğimiz enerji krizinden dolayı
1: Evet.
0: sürekli artıyor
1: Evet.
0: ve şimdi etkisini görmeye başlayacağız diyoruz.
1: Şimdi tüm bu resimde, bu çizdiğin resimde bizim şunu anlamamız gerekiyor. Türkiye yenilenebilir enerji devrimini kaçıramaz. Bu onun bekası ile ilgili bir probleme dönüşebilir. Bu nedenle Türkiye şu anda zaten Nisan'da ve Mayıs'ta güzel haberlerimiz vardı. Neydi? Yenilenebilir enerjiden özellikle rüzgar ve güneşten elde edilen elektrik miktarı ve HES'leri de kattığımızda kömürün çok çok üstüne çıktı. Bu çok çok güzel bir rakam. Zaten çoğunlukta bunların hepsi birleştiğinde üretimde, ama kömürün de üzerinde çıkıyor. Diğerlerini de ele geçirmiş durumda. Yani hani hep baş at olarak gidiyor. Türkiye'nin bu alanda teknoloji geliştirmesi çok elzem. Şu anda özellikle salgın sonrasında, Covid salgını sonrasında Çin'in tedarik zincirindeki kaçınılmaz ve kırılgan rolü ortaya çıktığında Türkiye özellikle Avrupa Birliği ile yakınlığı dolayısıyla, hem coğrafya hem de politik yakınlığı dolayısıyla öne çıkmıştı. Bunu sürdürebilmesi adına hem yatırımlarını, hem üretim süreçlerini, hem de ulaşım süreçlerini tekrar gözden geçirerek bu konularda bazı ataklar yapmayı planladı ve bunun için de yatırımlar yapıyor. Fakat bunun daha da hızla ilerlemesi gerektiğine ben inanıyorum. Bu konuda da yapılacakları Sayın Cumhurbaşkanımız da söylemiş. Enerji yönetimi de bunun farkında. Fakat ben şuna çok büyük bir dikkati çekmek istiyorum. Daha önce Enerji Bakanlığı'nın bu konuda da açıklamaları var. Türkiye'nin iletim ve dağıtım sistemini de yenilemesi gerekiyor. Siz elektriği ürettiğinizde, nereden üretirseniz üretin, yeterli dağıtım ve iletim teknolojiniz olmazsa İspanya gibi ortada kalabilirsiniz.
0: Evet, şimdi hemen şunu söyleyeyim. Sen devam et lütfen sonrasında. Güzel anlatıyorsun. Bunlar da gerçekten öğrenilmesi gereken şeyler. Bilinmesi değil, öğrenilmesi gereken şeyler. Niye? Çünkü ışığı söndürmemiz gerektiğini biliyoruz bunu yapınca. Elektrik şebekesi ve iletim altyapısı için 2053'e kadar Türkiye 30 ila 50 milyar dolar arasında yatırım yapmayı planlıyormuş. Ki bu da şöyle düşün. Kablo parası bunlar. Yani kablo ve elektronik sistemler parası. Evet. Ne kadar büyük paralar.
1: Evet, yani sadece kablo aslında doğru, mantıki olarak öyle görünse de bunun ilerisinde şöyle bir şey de var. Yeni özellikle teknolojiler, akıllı sayaçlar, akıllı trafolar, akıllı dağıtım sistemleri çok hızla ilerliyor ve onların kendisi bile enerji harcayan süreçler. Bu nedenle ilerleyen dönemde öngörülen yatırımların içerisinde teknoloji geliştirme, Ar-Ge süreçleri ve bununla birlikte buna yapılacak harcamalar da dahil her şey düşünülmüş zaten bu projelerde. Umarım işletmesi, biraz önce söylemiştik, düşünmek kolay da işletmek çok zor, yürütmek çok zor. İnşallah bunlar da gerçekleşir. Sonuç itibariyle Türkiye'nin sadece yenilenebilir de değil, ne yazık ki diyorum, nükleerde de büyük adımlar atması gerekiyor. Biz Sinop'u şimdi hatırlarsan Güney Kore'den tam bir teklif bekliyoruz. Yine Trakya'da böyle bir planımız var. Orada kimlerle yürüneceği tam olarak netleşmedi. Süreç biraz daha olgunlaşmasına ihtiyaç var.
0: Modüler mi değil mi, nasıl yapacağız konusunda bir kavram kardeşliği var.
1: Olgunlaşmaya ihtiyacı var. Birkaç orada ele alınan, değerlendirilen konu var. Fakat onun da bir an önce ilerlemesi gerekiyor. Ve bizim modüler nükleer reaktörlerde, küçük modüler nükleer reaktörlerde ciddi bir yatırım, araştırma ve ilerletme süreçlerine ihtiyacımız var. Bu bizim için kaçınılmaz. Bataryaları bekliyoruz ama bazı noktalarda şunu öngörmekte fayda var. Her şeye rağmen değişen iklim koşulları nedeniyle hem depolama kapasitemiz de artsa, hem aynı güneşten daha fazla elektrik de üretebilsek, bizim çok daha güvenilir ve çok acil süreçlere ihtiyaç duyduğumuzda modüler reaktörleri çalıştırmaya ihtiyacımız olacak. Yalnız şunu gözden kaçırmayalım. Her şey modüler nükleer reaktörlerle ya da her şey yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çözülemeyecek. Biz tüm bu %70'lere varan kapasitemize rağmen kömürü, doğalgazı, yani kömür ve doğalgazdan elektrik üretim süreçlerini hazırda bekletmek zorundayız. Çünkü bunların olmadığı yerde o kadar kritik ve o kadar stratejik bir şey ki enerji. Hı hı. Bunları çalıştırmasak bile bunlara destek mekanizmasıyla emir verildiğinde, buna alım emri deniyor, üretim emri deniyor pardon. O üretim emirleri geldiğinde bunların tekrar sürece katkıda bulunabilmek gibi bir kapasitelerini koruyabilmeleri gerekiyor. O nedenle toz pembe bir dünya henüz yok. Yakın dönemde de bu 2050'ler, 2060'lara kadar toz pembe bir dünyada da olmayacağımızı bilerek yani hareket etmemiz lazım.
0: Barış, yani hani sevgili dinleyenlerimize de şey olacak ama ya toz pembeyi değil, hani sadece toz var. Yani pembe yok.
1: Şu anda en azından öyle.
0: Çok, dünya gerçekten çok ilginç bir dönemden geçiyor. Hani 25 yıllık bir gazetecilik tecrübesine sahibim Haziran ayı itibariyle. dünyanın birçok ülkesinde birçok savaş gördüm, birçok kriz gördüm ama mevcut olarak içinde bulunduğumuz Covid'den sonraki dünya, savaşlarıyla, hastalıklarıyla,
1: liderleriyle,
0: ticaret zincirleriyle, evet ne yazık ki
1: Trump
0: gibi liderleriyle dünya çok farklı bir yapıda ilerliyor. Yani itidal çağrı.

0: arası yapan, hani bakıyorum bakıyorum tek ülke Türkiye gibi duruyor yani şu anda. Herkes böyle bir yerlerden kaşıyor. İşte biri Ukrayna'ya silah veriyor. Ötekisi işte İran'a alttan destek veriyor. Diğeri İsrail'i destekliyor. Sonra bize diyor ki işte insan hakları konusunda adım atmanız lazım falan gibi böyle. Abuk subuk. Herkesin elinde çift tarafı kesen bir kılıç var.
1: Evet.
0: Ve savura savura geziyorlar. Herkesin adaleti kendine gibi bir yaklaşım içerisindeler. Aslında enerjide de tam bunun içerisinden geçiyoruz. Yani şimdi baktığımızda Avrupa Birliği'nin Rusya'nın en büyük alıcısıydı doğalgaz konusunda. Şimdi total aldığı miktarı %7'si kadar doğalgaz alabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri baştan Avrupa Birliği'ne ucuz ucuz veriyordu doğalgazı.
1: Evet.
0: Şimdi binlerce dolara veriyor metreküp fiyatını. O yüzden enerji maliyetleri artıyor.
1: Şimdi şunu söylemekte fayda var. İlk bu Hürmüz kaynaklı krizlerin başladığı dönemlerde ben burada demiştim ki bu kolay kolay bitecek bir süreç değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Rusya'nın yani bu barışı sağlayabilecek ülkelerin bu konuda bir motivasyonu yok. Bunu sağlamak için bir nedenleri de görünmüyor kısa vadede. Çünkü ekonomik olarak buradan en çok fayda sağlayan iki ülke konumundalar. Ve onların genelde yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda düşündüğünüzde birlikte olduğu bir süreçte dünyanın geri kalanının çok fazla yapacak bir şey de olmuyor. Hani bu işte dünyayı esir aldılar manasına gelmiyor. Sadece ben politik olarak bahsediyorum. Sonuç itibariyle bu konuda da biraz eleştirilmiştim. Ya olur mu işte hemen sağlanır Amerika bu işi kısa tutar göreceksin falan gibi. Kendi meslektaşlarımızla konuştuğumuzda ben konuda direndim ve bugün de bunda haklı olduğumu görüyorum. Ne
0: Ne
1: yazık
0: yazık
1: ki,
0: ki.
1: ne yazık ki ve bundan hani gurur duymayarak bir haklılıktan bahsediyorum. Çünkü olayları okuduğumuzda, gelecek projeksiyonuna baktığımızda bu iki ülkenin bitmekte olan, kullanımı azalmakta olan bir kaynağından maksimum geliri elde edebilmek için elindeki tek şans buydu ve bunu kullanıyorlar. Ve bunu kullanırken kendi rakiplerini blokeliyorlar. Kendi rakiplerini blokelerken de onların ekonomilerini sekteye uğratıyorlar.
0: Ve bunu onlar için yapmış gibi gösteriyorlar. İşin ilginç yanı da o.
1: Çok ilginç, evet. Yani hem bunu söylerken sadece Arap ülkelerini söylemiyorum. Yani rakipleri, üretici olarak rakipleri Arap ülkeleri, yani Körfez ülkeleri ve bunun içinde İran da var. Onu bloke ettikleri gibi ekonomik olarak ve gelecek projeksiyonunda en büyük iki rakibi olan Çin
0: Çin.
1: ve Avrupa Birliği'ni de bloke etmiş oluyorlar. Böylece birçok taş, yani tek bir taşla birçok kuşu vurdukları için ben kısa vadede bu işin kolayca ve hızlıca, yani enerji tarafının kolayca ve hızlıca çözülebileceğini sanmıyorum. Çözülse bile Somali'de gördüğümüz gibi yeni böyle ne denir ona?
0: Krizler
1: Pirate.
0: mi?
1: Kusura bakmayın.
0: Yo, örnek verelim
1: Şey,
0: diyorsun.
1: yani
0: Doğru söyledin.
1: Somalili deniz korsanlarının yaptığı gibi bu sefer de bu tarafta bir korsan krizinin de çıkabileceğini, yani bu ticaretin artık kolay kolay
0: Şu an
1: rahat
0: zaten bir
1: bırakılmayacağını,
0: korsan krizi var gibi devam
1: evet,
0: ediyor, duruyor ama
1: korsan krizinin asla bitmeyeceğini, Husilerin yenilerinin çıkarak bu trafiği etkileyeceğini ve fiyatları sürekli spekülatif olarak yukarıda tutacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Hemen şuna da değinelim. Bir 30-35 saniye süremiz kaldı ama bu etkilerini Haziran ayından itibaren görmeye başlayacağız, savaşın söylemi. Doğru mudur? Hemen kısaca söyleyelim, sonra onu bağlarız önümüzdeki
1: Şöyle,
0: haftaya.
1: yani yakıt krizi ve fiyat krizi olarak değil, bunun enflasyonu yansımaları olarak artık Haziran ayından itibaren, çünkü eldeki stoklar, var olan ucuzların hepsi kullanıldı. Belirli bir oranda vergilerden kısıntılar da yapıldı. Artık bunun sürdürülebilirliği çok yok. Türkiye dahil olmak üzere ne yazık ki global ekonomilerde daha da artarak göreceğimiz kesin.
0: Bu da sanayi üretimini etkileyecek. Sevgili Barış Sağlam'la Anadolu Ajansı Enerji Haberleri Müdürü Barış Sağlam'la birlikteydik. Ben Mahmut Gürer. Bu hafta da sizlere bölgemizde yaşanan konuları yenilenebilir enerji veçesinden anlatmaya, aktarmaya çalıştık. Yapımcımız Gülşen Ayva sayesinde ve teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ki sesimizin size ulaşmasını sağladı onun sayesinde. Efendim önümüzdeki programda görüşmek üzere diyelim. Hepinize mutlu günler dileyelim. Esen kalınız.
2: Gündem enerji.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Anadolu'da İslamiyet'le en erken tanışmış bölgelerden olan, Beylikler döneminde önemli bir siyasi merkez işlevi üstlenen Hasankeyf'e konuk olacağız. Dicle Nehri'nin kıvrımlarında sarp kayalıkların üzerine nakşedilen Hasankeyf, insanlık tarihinin en eski yerleşim alanlarından biri olarak karşımıza çıkar. Mezopotamya'nın kuzeyinde stratejik bir geçiş noktası olan bu kent, kalkerli yapısı sayesinde binlerce mağara tipi barınağa ev sahipliği yapar. Antik dönemlerde Süryanice kaya anlamına gelen Kifo sözcüğünden türeyen Kifas adıyla anılan bölge, Arapça kaynaklarda Hısnu Keyfa şeklinde görülür. Osmanlı belgelerinde Hısnu Keyf olarak geçen bu ad, zamanla halk arasında Hasankeyf'e dönüşür. Bugün Batman ilimizin ilçesi olan Hasankeyf, Roma ve Bizans hakimiyetinde önemli bir sınır kalesi vazifesi görür. 5. yüzyılda farklı Hristiyan mezheplerinin ve farklı inançların takipçilerinin bir arada yaşadığı şehirde din çatışmaları öne çıkar. Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında 640 yılında İslam ordusu tarafından fethedilen bölgede Müslüman egemenliği başlar. 10. yüzyılda bölgeye Bizans akınları düzenlense de şehir bu dönemde Anadolu'ya girmeye başlayan Türkmen boylarının denetimine girer. 1040 Dandanakan Savaşı'ndan sonra Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, bölgeyi Türkmen beylerine tımar olarak tahsis eder. 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra ise Hasankeyf'e çeşitli Oğuz boylarından Türk nüfusunun yerleştirdiği görülür. Artuklu Beyliği, bölgesel siyasi gerilimi ustalıkla yöneterek şehri denetimine aldıktan sonra Hasankeyf tarihinde de yeni bir sayfa açılır. 1200 ile 1232 yılları arasında şehir Artukluların ana yönetim merkezi ve başkenti olarak anılır. Selçuklu Devleti'nin parçalanma sürecinde bölgeye hakim olan Artuklu Beyliği'nin bu kolu, kenti yaklaşık 130 yıl boyunca siyasi bir üs haline getirir. 1232 yılında Eyyubiler kente ele geçirince Hasankeyf, Eyyubi hanedanının bir şubesi olan Hısnı Keyf Eyyubilerinin merkezi olur ve bu statüsünü 1524 yılındaki Osmanlı İmparatorluğu ilhakına kadar korur. Bu uzun soluklu dönem kentin hem mimari hem de siyasi açıdan altın çağına işaret eder. Artuklu hükümdarları Hasankeyf'i sadece bir savunma kalesi olarak değil, aynı zamanda bilim ve sanatın merkezi olan büyük bir başkent olarak inşa eder. Kentin bir payitaht olarak işlevi, bölgedeki ticaret yollarının kontrolü ve nehir taşımacılığının yönetimi üzerinde yoğunlaşır. Hükümdarlar saraylarını nehre nazır yüksek kayalıklar üzerine kurar ve bu yapılar iktidarın kudretini simgeleyen devasa taş işçilikleriyle donatılır. Bu süreçte Hasankeyf, Mezopotamya'nın en önemli siyasi ve askeri üslerinden biri haline gelerek çevre beylikler üzerinde ciddi bir nüfuz

0: sağlar. Başkentliği döneminde Hasankeyf, İpek yolu üzerindeki konumuyla ekonomik bir refaha erişir. Dicle üzerine kurulan ve dönemin en büyük taş köprülerinden biri olan Hasankeyf Köprüsü, kentin ticari ağdaki hayatı rolünü pekiştirir. Bu köprü sadece iki yakayı birbirine bağlamakla kalmaz, aynı zamanda kervanlardan alınan vergilerle hazineyi de güçlendirir. Kentin ekonomisi tarım, hayvancılık ve nehir ticaretine dayanırken, dokumacılık ve metal işleme gibi zanaatlerde başkent kimliği altında gelişir. Kentin darphanesinde basılan sikkeler, Artuklu otoritesinin ekonomik gücünü çevre coğrafyalara da ilan eder. Kentin sosyal yapısı, farklı inanç ve kültürlerin barış içinde yaşadığı bir doku arz eder. Başkent olduğu dönemde Hasankeyf, sadece yerel bir güç odağı değil, aynı zamanda Orta Doğu siyasetini yönlendiren diplomatik bir merkez niteliği taşır. Şehrin çarşıları, uzak diyarlardan gelen tüccarların uğrak noktası olurken, nehir boyunca uzanan bahçeler, kentin gıda ihtiyacını karşılayan zengin bir tarım kuşağı oluşturur. Hasankeyf'in başkentlik vasfı sadece siyasi kararların alındığı bir merkez olmasıyla sınırlı kalmaz. Aynı zamanda büyük bir imar faaliyetiyle desteklenir. El Rızk Camii ve Sultan Süleyman Külliyesi gibi yapılar kentin silüetini belirleyen ana unsurlar haline gelir. Akkoyunlu hükümdarı Zeynel Bey'in türbesi gibi Türkistan mimari geleneklerini Mezopotamya'ya taşıyan eserler, Türk İslam sanatının bu topraklardaki en özgün örneklerini oluşturur. Sırlı tuğla süslemeleri ve turkuaz çiniler kentin estetik anlayışını üst seviyeye taşır. Sanat ve zanaat başkent kimliğinin bir parçası olarak bu sokaklarda hayat bulur. Kentin su yolları ve kanalizasyon sistemleri o dönemin şehircilik anlayışının ne kadar ileri olduğunu gösteren mühendislik harikalarıdır. Kentin bağımsız bir siyasi merkez olma özelliği 16. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyetine girmesiyle birlikte değişime uğrar. Osmanlı idari yapısı içerisinde bir sancak merkezi konumuna getirilen Hasankeyf, başkent olma vasfını yitirir ancak önemini tamamen kaybetmez. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kent bir ilim ve kültür odağı olarak varlığını sürdürür. Medreselerinde yetişen alimler bölgenin entelektüel hayatına katkı sunar. Zamanla ticaret yollarının ekseninin değişmesi ve nehir trafiğinin azalması kentin o eski ihtişamlı ekonomik yapısını gün gün durağanlaştırır. Fakat kent bölge idaresindeki kilit rolünü uzun süre muhafaza eder ve çevre köyler için pazar yeri olma özelliğini de sürdürür. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde ise Hasankeyf daha çok arkeolojik ve turistik değerleriyle ön plana çıkan ilçe statüsü kazanır. Kayalara oyulmuş konutlar, anıtsal camiler ve Orta Çağ'dan kalan kale kalıntıları kentin tarihi derinliğini her daim taze tutar. Bugün Hasankeyf, baraj projesi kapsamında yeni yerleşim alanına taşınmış olsa da Artuklu ve Eyyubi döneminden kalan tarihi miras taşınabilir eserlerle birlikte korunmaya devam eder. Kentin bin yıllık Türk mimari geleneği nehrin kıyısında yükselen minarelerde ve taş duvarların sessizliğinde hala yankılanır ve binlerce yılda yankılanacaktır. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: T Türk Başkentleri.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
3: Türkiye'de saat 13.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
3: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğine Nijer Cumhurbaşkanı ile devam edecek. Erdoğan, Nijerli mevkidaşı Abdurrahman Chiani ile Ankara'da bir araya gelecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki paralel liderlik siyaset ve toplumsal istikrarı bozar dedi. CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, Özgür Özel'in krizi derinleştirici hamleler yaptığını söyledi. Taraflara dil ve üslup uyarısında bulundu. Bahçeli, konunun sokaklara taşınması girişimlerinin çok tehlikeli olduğunu da belirtti. Türkiye Mayıs ayında 22,5 milyar dolarlık ihracat yaptı. Verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ankara'da açıkladı. 22 Mayıs'ta 2 milyar 400 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek günlük ihracat rakamına ulaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerin Türkiye iadesiyle ilgili çalışmaları sürüyor. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl Yunanistan'da ele geçirilen 1555 sikkenin iade edildiğini söyledi. Nevşehir'de de Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu'nun açılışını yapan Bakan Ersoy, iki ülke arasındaki kültürel işbirliğine vurgu yaptı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yapay zeka uygulamalarının tarımsal üretimde verimi artırdığını söyledi. Bakan Yumaklı, Yapay Zeka Politikaları Derneği tarafından Ankara'da düzenlenen toplantının açılışında konuştu. Türkiye'nin yapay zeka teknolojisini tarıma entegre ettiğini belirtti. Biz değişimi izleyen değil, yöneten olacağız dedi. Aselsan, Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi ailesini yönetecek çelik kobiyi geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 271 milyon dolarlık sözleşme imzalandı. Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarına devam ediyor. Gazze'nin farklı noktalarına düzenlenen saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakereler Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da devam etti. Dördüncü tur müzakerelerin ardından ortak açıklama geldi. Taraflar ateşkesin uygulanması konusunda mutabakata vardı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini, Tahran'ın anlaşmayı imzalamaya yakın olduğunu savundu. Müzakerelerin bu hafta sonu gerçekleşebileceğini işaret etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise ABD ile iletişime sürdüğünü ancak müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmediğini belirtti. Amerikan ambargosu nedeniyle Küba'da yakıt sıkıntısı yaşanıyor. Başkent Havana'da temizlik hizmetleri durma noktasına geldi. Sokaklarda atık yığınları oluştu, elektrik ve içme suyu sorunu ise büyüyor. Ancak Kübalılar her şeye rağmen mücadeleye devam edeceklerini vurguluyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Moskova'dan nükleer silah tehdidi geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, toprak bütünlüğüne yönelik tehdit oluşması durumunda nükleer silah kullanabileceklerini belirtti. Rusya'yı kararlılığı konusunda sınamaya çalışmayın dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Rusya'nın giderek daha çaresiz hale geldiğini söyledi. Hespor, Ameli Kadın Voleybol Takımı galibiyetle başladı. Ameli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi. Milliler Brezilya etabındaki ikinci maçında yarın Türkiye saatiyle 22.30'da Hollanda ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko playoff finali yolunda dev bir adım attı. Sarı lacivertliler bir kez daha 18 sayı geriye düştüğü maçı

kazandı. Anadolu Efes'i 73-72 yenen Fenerbahçe, Beko seride 2-0 öne geçti. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 26, İstanbul 29, Saraybosna ve Bakü 24, Viyana 23, güneşli olmak üzere Üsküp 30, Lefkoşa 27, Kerkük 34, Stockholm 21, Sofya 26, yağmurlu olmak üzere Bern ve Berlin 22, Brüksel 22, Kopenhag 18, bulutlu olmak üzere Amsterdam 21, Paris 24 ve Tiran 29 derece. Haberleri dinlediniz.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

0: Turkuaz.
1: Bir zamanlar demir yay kullanabilen benzersiz ustalıkta Akıncı okçular vardı. 600 metre uzağa ok atabilen bu yiğit okçuların sadaktan ok çekmeleriyle hedefi vurmaları arasındaki süreyi ölçmek bile zordu. Kemankeş denilirdi onlara. Ellerindeki bu marifetli aletlerin pabucunu ateşli silahlar bile gözden ırak damları atamamıştır. Delikli demirin icadıyla biraz geri planda kalmış gibi görünseler de, mertliğin bozulmadığı yüz yüze savaşlarda kendi gitse namı kalacak nesnelerdir ok ve yay. Türk kültürünün yüzyıllar boyu savaş meydanlarındaki demirbaşı olmuşlar, Osmanlı'nın son dönemlerine kadar okçuluk sporu içinde de varlıklarını sürdürmüşlerdir. Uzun menzilli ve etkili atışlar yapabilen kemankeşler, savaşın kazanılmasında etkin vazife yüklenmişlerdi orduda. Fakat bu vazifeye nail olabilmek için atıcılar tekkesine başvuranlar uzun imtihanlardan geçirilirlerdi önce. Hatta hakiki yayı ele alabilmek için bile adaylar, kepaze denilen çekiş ağırlığı düşük, yumuşak yayı günde 50 kereden başlayıp 500'e kadar çekip bırakma talimi yaparlardı aylar boyunca. Sonraki aylara kalıp sabretmiş olanlar, ucu lastik toplarla kapatılmış oklarla her gün sabah 150 defa, akşam 150 defa talim atışlarına devam ederlerdi. Vücut ve zihin, yayı germeye ve oku sarsmadan atmaya iyice alışana kadar. Bu uzun eğitim sürecinden başarıyla geçmiş ve çilesini tamamlamış olan kemankeş, şahitler huzurunda diz çökerek şeyhin önüne gelir, şeyhin elini ve yayı öperdi. Şeyh de kabzayı onun sol eline bırakır ve kulağına kemankeşlik sırrını fısıldardı.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor.

oluyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: 1 dakika.
1: Dünyamızın da bir gölgesi vardır ve uydumuz Ay, yılda ortalama 2 defa bu konik gölgeye saklanır. Bu gök olayına Ay tutulması denir. Ay, dünyamızın çevresindeki turunu 29,5 günde tamamlar ve tutulma her dolunay evresinde gerçekleşir. Her ay bir ay tutulması göremememizin sebebi ise ayın yörüngesindeki 5 derecelik eğimdir. Ayın tutulma süresi yaklaşık 40 dakikayla 1 saat arasında değişir.

0: Çok bilimciler ay tutulmasını basitçe üçe ayırır. Bunlar yarı gölgeli ay tutulması, parçalı ay tutulması ve tam ay tutulmasıdır. Ay, tutulma sırasında kırmızı bir renk alır ve bu muhteşem gök olayı bir teleskoba ihtiyaç duyulmaksızın çıplak gözle ve güvenle gözlenebilir. Meraklılar ve gökyüzü fotoğrafçıları için her ay tutulması bir şenliktir.
1: Bir dakika.

Türkiye'nin Ses Radyosu'na hoş geldiniz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, teknosferden herkese merhaba. Mikrofon başında ben bu programı hazırlayan ve sunan yol arkadaşınız Fuat Can Bayramoğlu. Bu yolculuğumuzda elbette yalnız değiliz. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada ise Nuri Göktaş, sesimizin size en berrak haliyle ulaşması için bize destek vermekte. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0312 463 34 19 ve 463 34 21. Ayrıca dünyanın neresinde olursanız olun, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr adresi üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilir, Facebook ve Twitter'da TRT TSR kullanıcı adıyla dijital ayak izimizi takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, her hafta olduğu gibi bugün de programımızda sizlerle 3 duraktan oluşan ufkunuzu açacak bir yolculuğa çıkacağız. Yıllarca okullarda öğrendiğimiz gezegen sıralamalarını alt üst eden ters yüz olmuş tuhaf güneş sistemlerinden bahsedeceğiz önce. Ardından bir saç telinin 50 kat daha küçüğü olan ve ışıkla çalışan robotların bedenimizde nasıl bakteri avına çıktığını konuşacağız. Ve elbette çağımızın en büyük aktörü konumuna artık yavaş yavaş gelmekte olan yapay zeka teknolojileri. İnsanların işten çıkarılma gerekçesi olan, dev şirketlerin ona yatırım yapmak için binlerce çalışanını feda ettiği, gençlerin psikolojik destek aradığı, deniz altında mayın arayan ve savaşların kurallarını baştan yazan bu yeni aklı masaya yatıracağız son bölümde. Değerli dinleyenler, hazırsanız arkanıza yaslanın çünkü Teknosfer başlıyor. Evet değerli dinleyenler, evrene baktığımızda onun her zaman belirli, tıkır tıkır işleyen kuralları olduğunu düşünmeyi severiz. Bu aslında biraz da alışkanlığımız olmuş durumda. İlkokul sıralarından beri güneş sistemimizi öğreniyoruz. Merkür, Venüs, Dünya ve Mars. Bunlar güneşe yakın, sert, kayalık gezegenler. Sonra Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün geliyor. Bunlar ise güneşe uzak, devasa gaz bulutları. Gezegen oluşum teorilerimiz 10 yıllardır bize ağır ve kayalık olanların yıldıza yakın oluştuğunu, hafif ve gazdan olanların ise uzağa itildiğini söylüyor. Fizik kuralları gereği bu böyledir diyebiliyoruz. Ya da aslında biliyorduk demeliyiz belki de bu anlatacağım haberi duyana kadar. Çünkü gökbilimciler LHC 1903 adını verdikleri güneşimizden çok daha küçük ve serin olan bir yıldızın etrafında bu kuralı yerle yeksan eden bir sistem keşfettiler. Uzaydaki teleskoplar ve özellikle Avrupa Uzay Ajansı'nın uydusundan gelen veriler bu yıldızın yörüngesinde 4 gezegen olduğunu gösterdi. İlki beklediğimiz gibi kayalık bir gezegendi. Hemen ardından iki dev gaz gezegeni geliyordu. Buraya kadar her şey normaldi. Ancak en dışta, sistemin en soğuk ve en uzak noktasında dördüncü bir gezegen bulundu. Ve işte ilginç olan da oydu. O gezegen kayalık bir gezegendi. İşte araştırmacılar buna içten dışa bir sistem diyorlar. Kayalık, gaz, gaz ve tekrar kayalık. Mevcut hiçbir astronomik teori o kadar uzakta gazın tükenmesi beklenen, tükendiği varsayılan bir ortamda o küçük kayalık gezegenin nasıl oluştuğunu açıklayamıyor. Peki, ışık yılları uzaktaki bu gezegen dizilimi bizlerin günlük hayatında ne işimize yarayacak? Tabii ki çok mantıklı bir soru bu noktada aklımıza gelen bu soru. Bu keşif bize bilimsel kesinlik sandığımız şeylerin aslında sadece kendi mahallemizi yani kendi güneş sistemimizi göz

gözlemleyerek oluşturduğumuz belki de kılıflar olduğunu gösterecek bizlere. İnsanoğlu olarak gerçekten bu noktada söylemeliyim ki kibirliyiz aslında. Evreni anladığımızı sanıyoruz, tanımları ve kuralları kendimizin koyduğunu sanıyoruz. Oysa kullandığımız teknolojik araçlar geliştikçe tek beden herkese uyar yaklaşımımızın ne kadar yanıltıcı olduğunu tekrar ve tekrar görüyoruz. Ancak tabii insan sormadan edemiyor. Yıllarca ders kitaplarında okutulan, üzerine trilyonlarca dolarlık uzay programları inşa edilen teorilerimiz tek bir gözlemle bile çökebiliyorsa, acaba evrenin işleyişi hakkında o kadar da uzman olmayabilir miyiz değerli dinleyenler? Belki de evrenin kuralları bizim kısıtlı algılarımızın çok ötesinde tamamen farklı fizik yasalarıyla işliyor ama biz sadece kendi anladığımız kadarına bilim diyoruz. Evet, bu bilinmezlik sadece bu sistemle de sınırlı değil aslında. Uzay araştırmalarından gelen bir diğer sarsıcı veri de TESS uydusundan, yani geçiş yapan öte gezegen araştırma uydusundan elimize ulaşmış durumda. Biliyorsunuz galaksimizde bizim güneşimiz gibi yıldızlar aslında azınlıktalar. Samanyolu'nun asıl hakimi M cüceleri dediğimiz küçük sönük yıldızlar. Bilim insanları uzun zamandır bu yıldızların etrafında bizim Neptün'ümüze benzeyen ama daha küçük olan alt Neptün tarzı gaz gezegenleri arıyordu. Peki sonuç ne oldu dersiniz? Neredeyse hiç olmadıkları görüldü. Yani hiç bulunamadılar. Bu yıldızların etrafı süper dünyalar adını verdiğimiz devasa kayalık ve büyük ihtimalle suyla kaplı gezegenlerle dolu. Bu ortaya çıktı. Peki bu ne anlama geliyor? Ne ifade ediyor? Hayatı hep dünya gibi, güneş gibi bir sistemde arıyoruz değerli dinleyenler. Oysa galaksideki en yaygın gezegenler, en yaygın yıldızların etrafında dönen uçsuz bucaksız su okyanuslarına sahip dünyalar olabilir. Gündelik yaşamımızda gökyüzüne bakarken hissettiğimiz o yalnızlık duygusunu bir an için düşünelim. Acaba oralarda, uzak diyarlarda, uzak gezegenlerde, yıldızlarda kimse var mı sorusunun cevabı belki de tamamen sular altında kalmış, gaz bulutlarının olmadığı, bizimkine hiç benzemeyen devasa su dünyalarında saklı. Fakat burada da tabii o hep mevcut olan şüpheci zihnimiz içten içe bizi kemiriyor. Biz hayat dediğimizde hep kendi karbon tabanlı, oksijen soluyan biyolojimizi baz alıyoruz. Acaba gökbilimciler bütçelerini ve araştırmalarını sadece bize benzeyen dünyaları bulmak üzerine kurarak evrendeki bambaşka, akıl almaz ve farklı kimyalara sahip yaşam formlarını ihmal mi ediyorlar? Belki de hayat sandığımızdan çok daha farklı formlarda hemen yanı başımızda şekilleniyordur ama biz yanlış gözlüklerle baktığımız için onları göremiyoruzdur. Evet, uzayın derinliklerinden biraz daha yer küreye, atmosferin hemen dışına doğru yaklaşacağız şimdi. Çünkü uzay sadece gezegen keşfettiğimiz bir boşluk değil. Artık devletlerin siber ve fiziksel savaş alanına dönüşmüş durumda. Rusya'nın kuzeyinde Moskova'nın yüzlerce kilometre uzağında bulunan ve askeri bir üs olan Plesetsk uzay üssüne yönelik insansız hava aracı saldırıları olmuştu geçtiğimiz haftalarda. Bu saldırılar başarıya ulaşmasa da çok önemli bir sinyal vermişti. Rusya burada tıpkı SpaceX'in Starlink'ine benzeyen Rasvet adında yeni bir geniş bant internet uydu ağını uzaya fırlatmaya çalışıyordu. Ancak bu olayların ardından Rusya uzay fırlatma takvimlerini gizlemeye, pilotları ve denizcileri uyaran hava sahası bildirimlerini kasıtlı olarak belirsizleştirmeye başladı. Yani bulanıklaştırdı. Bu peki bizler için ne anlam ifade ediyor? Bugün cep telefonunuzdaki harita uygulamasından, bankadaki para transferimize, internet bağlantılarından uçakların rotasına kadar her şey tepemizdeki o sessiz dönen uydulara bağlı. Dünyadaki bir savaş artık toprağa değil, doğrudan yörüngeyi hedef alıyor değerli dinleyenler. Rasvet gibi sivil görünümlü internet uyduları askeri iletişim için kullanıldıkları gerekçesiyle meşru hedef sayılabiliyorlar. İşte tam bu noktada o tüyler ürpertici soru karşımıza geliyor. Uzay tüm insanlığın ortak, barışçıl mirası olacaktı. En azından hedeflenen, amaçlanan belki de 10 yıllardır buydu, öyle değil mi? Ancak acaba süper güçler atmosferin hemen dışını sessizce devasa bir mayın tarlasına mı çeviriyorlar? Tepemizde dolanan, kime ait olduğunu bile bilmediğimiz on binlerce uydu, yeryüzündeki tek bir düğmeye basılmasıyla birbirine çarpıp tüm küresel iletişimimizi, sivil hayatımızı bir anda karanlık çağlara döndürecek sessiz bir kıyametin altyapısını mı oluşturuyor? Değerli dinleyenler, ilk bölümde uzay hakkında hem yeni gelişmelerden bahsettik hem de yeni sorular sorduk. Birazdan ikinci bölümde yeryüzüne ineceğiz ve bu kez dünyamızdaki yeni teknolojiler hakkında yeni sorular sormak üzere sizlerle birlikte.

Evet, uzayın o soğuk, askeri ve karmaşık derinliklerinden yavaşça kendi gezegenimize, ayaklarımızın yere bastığı yerküreye iniyoruz. Atmosferimizi dışarıdan gözlemliyoruz, evet. Ama peki içeride durum ne? İşte bu bölümde onunla ilgileneceğiz. Biliyorsunuz modern dünyanın en büyük derdi kirlilik değerli dinleyenler. Fabrikalar, egzozlar, dijital dünyanın tükettiği devasa enerji derken nefes alacak temiz bir yer arıyor insanoğlu dünyada. Avustralya'da Tazmanya'nın o sarp falezlerinin üzerine kurulmuş Cannock Cape Grim istasyonu tam 50 yıldır dünyanın en temiz havasını ölçüyor. NASA'nın bağışladığı eski bir karavanda başlayan bu yolculuk bugün dünyanın en önemli iklim verilerini bizlere sağlıyor. Antarktika'dan kopup gelen, insan eli değmemiş o devasa Güney Okyanusu rüzgarlarını ciğerlerine çeken bu istasyon atmosferin temel röntgenini çekiyor adeta. Sevindirici bir haber var bu noktada, hemen söyleyelim. Ozon tabakasını delen CFC gazlarında ciddi bir düşüş tespit edildi. Yani devletler bir araya gelip yasaklar koyduğunda bunun işe yaradığı ortaya çıkmış durumda. Ancak bir de kötü haber var. Karbondioksit seviyeleri son 50 yıldır aralıksız olarak artmaya devam ediyor. Bunun günlük hayatımızla bağı da oldukça net değerli dinleyenler. Dışarı çıkıp derin bir nefes aldığınızda ciğerlerinize dolan havanın kalitesini, aşırı sıcakları, ansızın bastıran selleri bu veriler işte açıklıyor. O karavanda ölçülen hava aslında torunlarımızın nasıl bir dünyada nefes alacağının matematiksel bir göstergesi. Fakat bu gurur verici dünyanın en temiz havasını ölçüyoruz söyleminin arkasında insanı düşündüren bir detaydan da bahsetmek lazım. Acaba küresel güçler ve dev endüstriler bu el değmemiş bölgelerden gelen bakın hala temiz yerler bölgeler var verilerini manipüle ediyor olabilirler mi? Milyarlarca insanın yaşadığı devasa metropoller adeta zehir soluyorken okyanus ortasında tertemiz bir adadan alınan rakamlar aslında devam eden küresel yıkımın üzerine örten şık bir istatistik illüzyonu olabilir mi? Evet değerli dinleyenler, madem ölçümlerden ve küçük detaylardan bahsediyoruz, gelin şimdi boyutları biraz daha küçültelim ve biraz daha dar açıdan bakalım. Bir insan saç telinden 50 kat daha küçük bir cismi hayal edin. Julius Maximilians Üniversitesi'nden bilim insanları mikroskop altında bile zar zor görünen ışıkla çalışan mikro dronlar geliştirdiler. Bu minicik nano robotlar üzerlerine gönderilen ışığın itme kuvvetini tıpkı ateşlenen bir silahın geri tepmesi gibi kullanarak sıvı içinde hareket ediyor, yön değiştiriyor ve en önemlisi de bakterileri avlayabiliyor. Bu cihazlar tek tek bakterileri bulup yakalayıp taşıyıp başka bir yere bırakabiliyorlar. Hayal etmesi bile gerçekten güç ama bu insanoğlunun hayatında devrim niteliğinde olabilir. Hastalandığınızda tek bir bakteri enfeksiyonu için midenizi, böbreğinizi yoran o ağır antibiyotik kutularını düşünün bir an için. Antibiyotikleri vücuda atılan atom bombası olarak tanımlayan doktorlar var malum. Kötüyü bu noktada yok ederken iyi bakterileri de öldürüyor, böyle söyleniyor en azından. Oysa bu teknoloji sayesinde kanınıza enjekte edilecek minik ışık güdümlü nanorobotlar nokta atışıyla sadece zararlı mikrobu bulup yok edebilecek. Vücudunuzun içinde dolaşan, sizin için çalışan mikroskobik çöpçüler adeta. Gerçekten muazzam bir umut. Ama tabii ki şimdi hemen sağlıklı olarak adettiğimiz o şüpheciliğimizi çağırıyoruz. Bu teknoloji laboratuvarlarında hayat kurtarmak için tasarlanıyor. Evet, çok güzel aslında. Peki ya yarın bu görünmez saç telinden 50 kat küçük ve ışıkla yönlendirilen dronlar kötü niyetli ellerin kontrolüne geçerse ne olacak? Hedefe yönelik tedavi yapan bu araçlar aynı sessizlikle belirli hücreleri yok etmek, beynin belirli bölgelerine müdahale etmek ya da seçilmiş insanlara fark edilmesi imkansız hastalıkları belki de zerk etmek için silahlaştırılamaz mı? Vücudumuzun içindeki en mahrem kaleler olan hücrelerimizin güvenliğini bu görünmez teknoloji karşısında nasıl sağlayacağız? Gerçekten oldukça önemli ve cevaplaması belki de şu anki teknolojiyle zor olan bir soru bu. Bu mikroskopik robotlardan çıkacağız. Biraz daha göz hizamıza, insan boyutundaki robotlara bakacağız şimdi. Elektrikli otomobil devrimi dendiğinde akla ilk gelen markalardan biri olan Tesla inanılmaz bir strateji değişikliğine gidiyor değerli dinleyenler. Şirketin Çin operasyonlarının başındaki isimlerden biri, devasa Şangay fabrikasının artık sadece otomobil değil, Optimus adını verdikleri insansı robotların seri üretimi için bir altın anahtar olacağını

açıkladı. Kaliforniya'daki fabrikalarda eski otomobil modellerinin bantları sökülüyor ve yerine yürüyen, eşya taşıyan, öğrenen insansız robot üretim hatları kuruluyor. Gündelik hayattaki yansıması harika gibi görünüyor gerçekten. Ev işlerinizi yapan, tehlikeli fabrika bantlarında ağır yükleri kaldıran, sizin yerinize adeta yorulan mekanik asistanlardan bahsediyoruz. Çok yakında bir otomobil fiyatına insansı robot satın alabileceğimiz günlere belki yaklaşmış durumdayız. Ancak şöyle bir durup düşüneceğiz şimdi. Dünyanın en zengin insanları ve en büyük şirketleri neden arabayı bırakıp insana benzeyen işçiler üretmeye bu kadar yatırım yapıyorlar? Acaba amaçları sadece hayatımızı kolaylaştırmak mı? Yoksa asla yorulmayan, örneğin maaş artışı istemeyen, sigorta masrafı olmayan ve patronuna asla itiraz etmeyen o mükemmel işçiyi yaratarak insan emeğini adeta tarihin tozlu raflarına kaldırmak mı istiyorlar? Bizler evlerimizde bize çay getirecek belki bir robotun hayalini kurarken bu robotlar sessiz sedasız fabrikalardaki, depolardaki milyonlarca insanın emeğinin yerine geçecek ve onu devralacak. Bu noktaya mı gelmiş durumdayız? İşte bu soru değerli dinleyenler bizi bugünkü programımızın en kapsamlı, en derinlikli ve belki de geleceğimizi en çok şekillendirecek yapay zeka teknolojileri durağına getiriyor. Çünkü o robotların kollarını, bacaklarını hareket ettiren de, gökyüzündeki gezegenlerin verilerini analiz eden de aynı akıl. Ve bu yeni akıl şu anda tüm küresel sistemi temelinden sarsıyor. Değerli dinleyenler, az sonra yapay zeka teknolojilerine ilişkin haberlerle sizlerle birlikteyiz. Evet değerli dinleyenler, teknoloji devlerinden Meta'da oldukça çarpıcı bir gelişme yaşandı geçtiğimiz haftalarda. Şirket yapay zeka altyapısına, yani bu yeni dijital beyne daha fazla para aktarabilmek, devasa veri merkezleri kurabilmek için bünyesindeki yüzlerce çalışanını işten çıkardı. Fark ettiyseniz teknoloji şirketleri bir süredir, yıllardır milyarlarca dolar harcadıkları sanal gerçeklik projesi Metaverse ekiplerini küçültüyor, sosyal medya personelini işten çıkarıyorlardı. Peki neden böyle yapıyor olabilirler? Acaba bunun arkasında tüm sermayeyi yapay zeka teknolojilerine aktarmak mı var? Bunun günlük hayatımıza nasıl bir etkisi olacak göreceğiz gerçekten. Çünkü saatlerce vakit geçirdiğimiz Instagram, Facebook, WhatsApp gibi platformlar artık sizin sadece arkadaşlarınızla konuştuğunuz yerler değil. Sizin her davranışınızı, her beğeninizi okuyan ve bunu yapay zekayı beslemek, eğitmek için kullanan devasa laboratuvarlara dönüşüyorlar. Ama asıl sorulması gereken daha karanlık bir soru var ortada. Yıllarca bu şirketleri dünyanın en değerli şirketleri yapan şey insanlardı. Yani çalışanlardı değerli dinleyenler. Şimdi ise o çalışanlar bir bilgisayar işlemcisi alabilmek için adeta sokağa bırakılıyorlar. Acaba teknoloji devleri insanı sadece o devasa yapay zekaları eğitene kadar kullanılması gereken geçici bir veri sağlama aracı olarak mı görmüştü? Algoritmalar yeterince zeki hale geldiğinde kodu yazan mühendisin, satışı yapan personelin pabucu adeta dama mı atılacak? İnsan zekası kendi ürettiği dijital aklın kurbanı mı olacak? Bu korku tabii sadece bir teori de değil, bizzat mahkeme salonlarına da yansıyan somut bir gerçekliğe dönüşmüş durumda. Çin'in Hangzhou kentinden gelen bir mahkeme kararı iş dünyasında bir deprem etkisi yarattı. Zhu adında bir kalite kontrol müfettişi vardı bu dava kapsamında. İşi kullanıcılar ile yapay zeka arasındaki diyalogları denetlemek, yanlışları düzeltmekti. Oldukça iyi de bir maaşı vardı. Ancak şirket bir süre sonra yapay zekanın o kadar geliştiğine kanaat getirdi ki artık Zhu'ya ihtiyacımız kalmadı, yapay zeka kendi kendini kontrol edebiliyor diyerek Zhu'yu çok düşük maaşlı başka bir pozisyona kaydırmaya çalıştı. Bahsettiğimiz kişi yani Zhu bunu reddedince de işten kovuldu. Çin ve ardından mahkemeye başvurdu. Ve Çin mahkemesi tarihi bir karar verdi. Ve sırf yapay zeka daha az maliyetli diye bir insanı işten çıkaramazsınız. Bu yasa dışıdır. Şirketler işçileri yeniden eğitmek zorundadır ve bu yetiyi onlara kazandırmak zorundadır dedi Çin'deki mahkeme. Bu sıradan vatandaşın yani Çin'deki vatandaşlar özelinde yüreğine su serpen bir karar oldu diyebiliriz. Demek ki bu noktada hukuk gerçekten insanları yapay zekaya karşı koruyacak diyoruz ve ümitleniyoruz. Fakat madalyonun diğer yüzünde başka bir konu olabilir mi?
Hukuk bir kişiyi, beş kişiyi belki koruyabilir. Ancak şirketler rekabet edebilmek, maliyetleri düşürmek için her gün yapay zekaya geçiyorlar. Amerika'da sırf bu içinde bulunduğumuz yıl on binlerce teknoloji çalışanı yapay zeka kullandığı gerekçesi, daha doğrusu yapay zeka kullanmadığı gerekçesiyle işten çıkarıldı. Acaba mahkemelerin verdiği bu tür işçi dostu kararlar aslında yaklaşmakta olan devasa bir sosyal tsunami'yi durdurabilecek güçte barajlar olabilecek mi? Çin'de örneğin mahkemeler kamuoyundaki yapay zeka işimizi elimizden alacak paniğini yatıştırmak için birkaç emsal karar vererek Çinlilerin rahatlamasını sağlarken perde arkasında Çin'deki şirketler insan emeğini tarihten silme projesine tam gaz devam mı ediyorlar? Tabii sadece rutin işler değil tehlikede olan değerli dinleyenler. Evet, fabrika işçisi veya veri denetleyicisi bu noktada işsiz kalabilir deniyor. Ama bilim insanlarına dokunulamaz, onlar çalışmalarına devam edecek deniliyordu. En azından şu ana kadar öyleydi. Ama şimdi bunu da yeniden düşünmek gerekecek. Çünkü Almanya'daki Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları yapay zekanın büyük dil modellerini kullanarak inanılmaz bir şey başardılar. Yapay zeka bugüne kadar yazılmış binlerce malzeme bilimi makalesi okudu, kavradı ve bilim insanlarına 2-3 yıl sonra şu iki kavramın birleşmesi trend olacak, bataryaları veya güneş panellerini bu iki malzemeyle yapın diyerek yeni araştırma konuları üretmeye başladı. Gerçekten bu noktada yapay zekanın eğitilmesinin faydasından ne kadar bahsetsek az. Gündelik hayattaki faydası da o noktada gerçekten muazzam. Telefonlarımız için şarjı aylarca bitmeyecek piller, kırılmayan camlar, hastalıkları belki yok eden yeni kimyasallar, belki bu teknoloji, bu makalelerle eğitilen ve yeni bağlantılar kuran teknolojiyle belki daha hızlı keşfedilecek. Zira makine insanın 10 yılda okuyabileceği sayıdaki makaleyi bir saniyede belki okuyup o bağlantıyı kuracak. Ama lütfen bir an durup o tekrar derin felsefi soruyu kendimize soralım. Bilimi bilim yapan şey, insanın o plansız merakı, aslında rüyasında gördüğü bir kimyasal bağ, laboratuvarda elinden düşürdüğü bir deney tüpüyle yaptığı kazara keşifler değil mi? Eğer bir makine sadece istatistiksel olasılıklara ve kelime bağlantılarına bakarak bilim insanlarına ne düşünmeleri ve ne icat etmeleri gerektiğini dikte etmeye başlarsa, acaba insanlık o ilahi üretkenlik kıvılcımını kendi eliyle söndürmüş olmayacak mı? Düşünmenin, merak etmenin ve hata yapmanın bu noktada tekelini ihtimaller hesaplayan soğuk bir algoritmaya devrettiğimizde bizi insan yapan o temel özellikten kendi ellerimizle vazgeçmiş mi olacağız? Evet, insanın kendi ürettiği teknoloji karşısındaki bu teslimiyeti en kırılgan olduğumuz yerde psikolojimizde daha da net ortaya çıkıyor değerli dinleyenler. Alman Depresyon Vakfı'nın 2500 genç üzerinde yaptığı çok yeni bir araştırma sarsıcı bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Depresyon tanısı almış gençlerin %69'u, yani her 10 gençten yaklaşık 7'si dertlerini bir psikoloğa ya da ailesine değil doğrudan ChatGPT gibi yapay zeka sohbet botlarını anlatmaya başlamış. Sebebi ise aslında çok basit onlara sorulduğunda. Terapi randevusu almak aylar sürüyor diyorlar. Çok pahalı gerekçesini söylüyorlar veya daha da önemlisi makine kimseyi yargılamıyor ve baskı yapmıyor. Hatta 7 gün 24 saat anında cevap veriyor diyorlar. Günlük hayatta bu odasına kapanmış, kimseyle konuşamayan, çaresiz hisseden bir genç için tutunacak bir can simidi gibi görünebilir. En azından dinleyen biri var hissiyatı veriyor olması önemli olabilir. Hatta birçok genç yapay zekanın insan terapistlerden daha derinlikli ve belki de hatta samimi cevaplar verdiğini de iddia edebilir. Ancak psikiyatristlerin uyardığını söylemeliyiz. Terapi sadece duymak istediklerinizi söyleyen bir yankı odası değildir diyor terapistler. Bazen sizinle yüzleşen, sizi zorlayan bir aynadır diyorlar. Yapay zeka ise sadece sizi onaylamak, ne kadar haklısın demek üzere programlanmış bir metin üreticisi. Dahası insanın kanını donduran o şüpheyi dillendirmek durumundayız. Bizler o mahrem sırlarımızı, travmalarımızı Silikon Vadisi'ndeki bir avuç milyarderin sunucularına kendi ellerimizle hem de yazarak teslim ediyoruz. Acaba dev teknoloji şirketleri insanların en karanlık, en zayıf anlarındaki bu verileri toplayıp insan psikolojisini mikroskobik düzeyde haritalandıran nihai bir kitle manipülasyon silahı mı oluşturuyorlar? Sizi, sizin ruhunuzun derinliklerini sizden daha iyi bilen bir şirkete karşı bir tüketici olarak nasıl özgür bir iradeyle karşı koyabileceksiniz?
Bireysel psikolojimizi bir makineye teslim ederken ülkelerin tabii güvenlikleri de aynı makinenin soğuk algoritmalarına emanet olabilir. Amerika Birleşik Devletleri donanması San Francisco merkezli Domino Data Lab adlı bir yapay zeka şirketiyle yaklaşık 100 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı geçtiğimiz haftalarda. Peki amaçları ne? Hürmüz Boğazı gibi dünya petrolünün kalbinin attığı sulara bırakılan denizaltı mayınlarını bulmak amacıyla bu ortaklığa imza atıldı. Eskiden gemilerin ve dalgıçların aylarca uğraştığı bu tehlikeli işi artık yapay zeka ile donatılmış insansız denizaltılar yapacak deniyor. Üstelik bu araçlar yeni bir mayın türü gördüklerinde aylarca yazılım güncellemesi beklemeyecek, denizin dibindeyken güncel verilerle kendi kendilerini birkaç gün içinde yeniden eğitecekler deniyor. Fakat kendi kendini eğiten ve karar veren otonom askeri araçlardan bahsediyoruz. Şu an hemen tekrar bir hatırlayalım. Savaş ortamının o kaosunda, suyun kilometrelerce altında iletişim koptuğunda acaba bir yapay zeka, sivil bir petrol tankerinin motor sesini ya da bir yolcu gemisinin pervanesini algoritmik bir hatayla yeni bir tür düşman mayını olarak algılarsa ne olacak? Kendi kararlarını veren ve ölümcül silahlarla donatılmış makineleri doğaya saldığımızda pimi çekilmiş bir bombayı tamamen istatistiklere dayalı bir robotun insafına bırakmış olmuyor muyuz? İşte tam da bu korkunç potansiyel bizi günümüzün en büyük etik tartışmasına götürüyor. Yapay zeka üreten dev şirketler, örneğin Anthropic gibi bir şirket ile devletlerin savunma bakanlıkları arasında devasa bir kriz var son günlerde. Devletler satın aldıkları yapay zeka modellerini tüm yasal amaçlar çerçevesinde diledikleri gibi kullanmak istiyorlar. Gerekirse toplu gözetim yapmak, gerekirse ölümcül silah sistemlerinde kullanmak istiyor Amerika Birleşik Devletleri örneğin. Şirketler ise bizim sözleşmelerimiz insan haklarını ihlal edecek işlere izin veremez diyerek direnmeye çalışıyorlar. Günlük hayatımızda bu tartışma mahremiyetin ve özgürlüğün sınırlarını belirlemesi açısından önemli. Yasal kullanım kulağa ne kadar masum ve doğru geliyor esasen ama İşte şu dönemde tam olarak bu felsefi duvarın önündeyiz. Uluslararası insan hakları savunucularının da altını çizdiği gibi kanun denilen şey onu çıkaran hükümetlerin bu noktada karakterine göre değişebiliyor. Bir ülkede yasal olan bir gözetim, diğerinde başka bir amaçla kullanılabiliyor. Eğer yapay zeka şirketleri ürettikleri bu devasa aklı sadece yerel kanunların yasal kılıfına sığınarak silahlı kuvvetlere, Amerikan ordusuna örneğin veya istihbarat örgütlerine, bu noktada CIA örneğin koşulsuz şartsız devrederlerse ne olacak? Acaba tüm yasal kullanımlar bu argüman örneğin milyarlarca dolarlık ihaleleri almak isteyen uluslararası şirketlerin yarın bir gün o algoritmalar yüzünden masum insanlar öldüğünde biz kanunlara uyduk ve suçlu değiliz demek için hazırladıkları vicdani bir kalkan, riyakar bir savunma mekanizması olabilir mi? Teknolojinin geldiği bu noktada ahlakı ve insan yaşamını sadece değişken kanun maddelerinin insafına bırakabilir miyiz gerçekten? Evet değerli dinleyenler. Bugün gökyüzünün kurallarını bozan, ters yüz olmuş gezegenlerden başladık. Bedenimize gelen, giren mikroskobik ışık dronlarına, masalarımızda makalelerimizi okuyan yapay zekadan, denizlerin dibinde kendi kararlarını veren insansız silahlara kadar uzun bir yolculuk yaptık. Karşımıza çıkan manzara bize gösteriyor ki yarın umut verici olduğu kadar da bilinmezliklerle dolu. Bilim ve teknoloji devasa sıçramalar yaparken her yeni keşfi, her yeni icadı kucaklamalıyız. Ama o icadın arkasındaki niyeti de sorgulamayı da bırakmamalıyız. Algoritmalar ne kadar zeki olurlarsa olsunlar ve makineler ne kadar küçülürlerse veya uydular ne kadar uzağa giderlerse gitsinler, bu aletlere yön verecek, onlara merhameti, etiği ve sınırı öğretecek tek bir güç var. O da bizlerin, yani insanın vicdanı. Teknoloji İstediği kadar ilerleyebilir ama onu anlamlı ve güvenli kılacak olan işte o vicdana sahip olan insan olacak. Bir sonraki programda yeni keşifler ve yeni sorularla buluşmak dileğiyle o zamana dek merakla ve bilimle kalın. Hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiği.

Nijer Cumhurbaşkanı ile devam edecek. Erdoğan, Nijerli mevkidaşı Abdurrahman Chiani ile Ankara'da bir araya gelecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki paralel liderlik siyaset ve toplumsal istikrarı bozar dedi. CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in krizi derinleştirici hamleler yaptığını söyledi. Taraflara dil ve üslup uyarısında bulundu. Bahçeli, konunun sokaklara taşınması girişimlerinin çok tehlikeli olduğunu da belirtti. Türkiye Mayıs ayında 22,5 milyar dolarlık ihracat yaptı. Verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ankara'da açıkladı. 22 Mayıs'ta 2 milyar 400 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek günlük ihracat rakamına ulaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerin Türkiye iadesiyle ilgili çalışmalar sürüyor. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl Yunanistan'da ele geçirilen 1055 sikkenin iade edildiğini söyledi. Nevşehir'de Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu'nun açılışını yapan Bakan Ersoy, iki ülke arasındaki kültürel işbirliğine vurgu yaptı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yapay zeka uygulamalarının tarımsal üretimde verimi artırdığını söyledi. Bakan Yumaklı, Yapay Zeka Politikaları Derneği tarafından Ankara'da düzenlenen toplantının açılışında konuştu. Türkiye'nin yapay zeka teknolojisini tarıma entegre ettiğini belirtti. "Biz değişimi izleyen değil, yöneten olacağız," dedi. Aselsan Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi ailesini yönetecek çelik kubbeyi geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 271 milyon dolarlık sözleşme imzalandı. Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarına devam ediyor. Gazze'nin farklı noktalarına düzenlenen saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakereler Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da devam etti. Dördüncü tur müzakerelerin ardından ortak açıklama geldi. Taraflar ateşkesin uygulanması konusunda mutabakata vardı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini, Tahran'ın anlaşmayı imzalamaya yakın olduğunu savundu. Müzakerelerin bu hafta sonu gerçekleşebileceğini işaret etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise ABD ile iletişimi sürdüğünü, ancak müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmediğini belirtti. Amerikan ambargosu nedeniyle Küba'da yakıt sıkıntısı yaşanıyor. Başkentte temizlik hizmetleri durma noktasına geldi. Sokaklarda atık yığınları oluştu, elektrik ve içme suyu sorunu ise büyüyor. Ancak Kübalılar her şeye rağmen mücadeleye devam edeceklerini vurguluyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Moskova'dan nükleer silah tehdidi geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, toprak bütünlüğüne yönelik tehdit oluşması durumunda nükleer silah kullanabileceklerini belirtti. Rusya'yı kararlılığı konusunda sınamaya çalışmayın dedi. NATO Genel Sekreteri Rutte ise Rusya'nın giderek daha çaresiz hale geldiğini söyledi. Ve spor, Amelie Kadın Voleybol Takımı galibiyetle başladı. Amelie Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi. Milliler Brezilya etabındaki ikinci maçında yarın Türkiye saatiyle 22.30'da Hollanda ile karşılaşacak. Fenerbahçe, Beko, playoff finali yolunda dev bir adım attı. Sarı lacivertliler bir kez daha 18 sayı geriye düştüğü maçı kazandı. Anadolu Efes'i 73-72 yenen Fenerbahçe, Beko seride 2-0 öne geçti. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 26, İstanbul 29, Saraybosna ve Bakü 24, Viyana 23, güneşli olmak üzere Üsküp 30, Lefkoşa 27, Kerkük 34, Stockholm 21, Sofya 26, yağmurlu olmak üzere Bern, Berlin ve Brüksel 22, Kopenhag 18, bulutlu olmak üzere Amsterdam 21, Paris 24 ve Tiran 29 derece. Haberleri dinlediğiniz

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Şiir Perisi yine kanatlarının altında şiiri, şarkıyı birleştirdi ve huzurlarınıza geldi. Safa Aktan'la çalışıyoruz teknik masada. Nilay Yazar Kankeleş yapım sorumlumuz ve ben Yasemin Pamukçu. Birlikte olacağız yaklaşık bir saat boyunca. Çift 090-312-463-34-19-463-34-21 numaralarından bizi arayabilirsiniz. Canlı yayındayız ve Şiir Perisi'ni radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçeneklerinden dinleyebilirsiniz. Televizyonunuzu radyo seçenekleri bölümünde de yine TRT TSR olarak kayıtlıyız ve TRT Dinle mobil uygulaması zaten işinizi çok daha kolay kılacaktır. Evet, bugün özel bir gün çünkü bugün ayın 4'ü ve ayın 4'ünde 1933 yılında biz Ahmet Haşim gibi dev bir şairi kaybetmiştik. Ahmet Haşim 1884 yılında dönemin Osmanlı toprağı olan Bağdat'ta dünyaya gelmişti ve küçük yaşta annesini kaybetmiş. Daha sonra da babasıyla birlikte İstanbul'a gelmişti. Eğitim hayatını burada sürdürmüş, İstanbul'da sürdürmüştü ama ailesine bakacak olursak babası yüksek rütbeli bir memurdu ve annesi de Bağdat'ın ileri gelenlerinden bir ailenin, ileri gelen ailelerinden birinin kızıydı. 1933 yılında Kadıköy'deki evindeki yardımcısı Zarife Özgünlü ile evlendi yıllar sonra ve ne yazık ki 18 gün sonra evliliğinden 4 Haziran 1933'te de aramızdan ayrıldı. Özellikle Fecaati topluluğu içinde yer almış ve bu topluluğun en önemli temsilcilerinden de birisi olmuştur. Ahmet Haşim, Fecaati sanatçıları sanatın nasıl bir özelliği var diye soracak olursanız sanatın kişisel ve saygın bir uğraş olduğuna inanıyorlar. Ahmet Haşim de şiirlerinde zaten bireysel duygulara, hayallere ve doğa tasvirlerine pek sık yer vermiştir. Haşim'in en önemli özelliklerinden birisi doğa unsurlarını kullanması, onları farklı edebi sanatlarla birleştirmesidir. İşte şimdi dinleyeceğiniz bu şiir aslında güzel bir örnek oluşturuyor. Sonrasında da eserin bir de bestelenmiş hali var. Bir nihavend eser olmuş. Müfit Kuraner'in bestesiyle Kaya Bekat sizler için seslendirecek o eseri. Akşam yine toplandı derinden. Canan gülüyor eski yerinde. Canan ki gündüzleri gelmez, akşam görünür havuz üzerinde. Mehtap kemer taze belinde, üstünde sema, gizli bir örtü. Yıldızlar onun gülüdür elinde.

Sevgili dinleyenlerimiz, Ahmet Haşim'i kaybedişimizin 93. yılında anıyoruz kendisini şiir perisinde. Bilinen ilk manzumesi Hayali Aşkım, 1901'de Mecmuai Ebediye'de yayınlanmış ve bu dönemde Muallim Naci, Abdülhak Hamit, Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin'in tesiri altında, etkisi altında kalmış ve son sınıfta da Fransız şiirini ve sembolistleri tanımış Ahmet Haşim ve bundan sonra zaten kendi şahsiyetini göstermeye başlıyor ve ilk şiirlerini kitaplarına almamış olması da önemli. Çünkü böyle büyük dev yazarların, şairlerin kimi zaman ilk eserlerini hiç kimselere göstermeden hatta yıktığı, yaktığı, yırttığı da bilinir. O da bu tepkisini, o eserlerine bu beğenmeme durumunu demek ki kitaplarına almamasıyla göstermiş. 1905 ve 1908 yılları arasında yazmış olduğu ve Piyale başlıklı kitabına aldığı Şiiri Kamer dizisindeki şiirleri hayal zenginliğini, iç ahenkteki kuvvet ve büyük telkin kabiliyetiyle dikkat çekmiş ve beğenilmiş sevgili dinleyenlerimiz. Ahmet Haşim'e göre şiir açık ve doğrudan anlatım aracı değildir. Şiir okuyucuda bir duygu ve çağrışım uyandırmalıdır ve bu nedenle onun şiirinde anlam bazen kapalı olabilir. Şair kelimelerin müziğine ve ahengine büyük önem vermiştir. Ahmet Haşim'in şiir anlayışını en iyi açıklayan yazılardan biri Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar adlı eseridir. Burada şiirin bir açıklama değil, hissettirme sanatı olduğunu savunur. İşte şimdi sizlere bir şiir incelemesi yapacağım. Ve bu şiiri incelerken lütfen bunu unutmayınız. Onun için şiirde anlam kapalı olabilir. Biz de o kapalı anlamları adım adım açmaya çalışacağız sizinle. Eserimiz Mukaddime. Şimdi acaba düşünüyorum şiiri önce bir okusam, sonra mı açıklasam diye. Yok, adım adım gidebiliriz bence. Örneğin ilk kıtaları şunlar. Zannetme ki güldür ne de lale. Ateş doludur. Tutma, yanarsın. Karşında şu gülgün piyale. Yani karşında duran şu gül renkli şarap kadehini gül veya lale zannetme. O ne gül ne de laledir. İçi ateş doludur. Sakın tutma, yanarsın. Şiire adını veren içki kadehi anlamındaki ise piyale burada ve şiirdeki aşkın sembolüdür piyale. Bu kadehi içenler de yanmakta. Yani aşk belası.

Aslına uğramaktadır diyor bu kıtada. Ve devam ediyor şiir. İçmişti Fuzuli bu alevden, düşmüştü bu iksir ile Mecnun, şiirin sana anlattığı hale. Türk Edebiyatı'nın en içli, en lirik şairi Fuzuli bu alevden içmişti diye bir hatırlatmada bulunuyor. Edebiyatın en ünlü aşığı Mecnun da bu esrarengiz içkiyle şiirin Leyla ile Mecnun Mesnevisinden bahsediyor. Şiirin sana anlattığı hale düşmüştü diye de anımsatıyor. Ve devam ediyor şiir mukaddime bu dizelerle. Yanmakta bu sagardan içenler. Doldurmuş onçün şebi aşkı, baştan başa efgan ile nale. Yani başa ıstırapçılıkları ve inlemeleri doldurmuştur diye atıfta bulunuyor. Ve ateş doludur, tutma yanarsın karşında şu gülgün piyale diyerek de karşında duran şu gül renkli yani kırmızı şarap kadehi ateş doludur, sakın tutma yanarsın diyor mukaddimede Ahmet Haşim. Evet, Ahmet Haşim'in elbette bestelenmiş şiirleri de vardır sevgili dinleyenlerimiz. Ve bu bestelerden birisini de Supi Ziya Özbekkan, Kürdili Hicazkar makamında bestelemiştir. Diyor ki eser, bir gamlı hazanın seherinde ısrara ne hacet yine bülbül. Bil, kalbimizin bahçelerinde can verdi senin söylediğin gül. Savrulmada gül şimdi havada, gün doğmada bir başka ziyadan. Bil, kalbimizin bahçelerinde can verdi senin söylediğin gül.

Sevgili dinleyenlerimiz, edebiyatı ideolojinin değil, estetiğin emrine vermek anlayışından hareket eden Feciati grubunun yayın organı Servet-i Fünun dergisinde şiirler yayınladı. Ahmet Haşim ve Servet-i Fünun topluluğuna yapılan hücumlara da makaleleriyle katıldı. Empresyonizm ve sembolizm akımlarından etkilendi. 1911'de yayınlanan Göl Saatleri başlıklı şiiriyle haklı bir şöhret de kazandı. Feciati dağıldıktan sonra siyasi ve edebi akımların dışında kendisine has bir şiir ve nesir anlayışının tek temsilcisi olarak kaldı Ahmet Haşim. Ve Ahmet Haşim denince akla ilk gelen şiirlerden birisi Merdiven şiiridir. Bu şiirde insan hayatı bir merdivenden çıkmaya benzetilir. Sonbahar renkleri, akşam ışıkları ve hüzün duygusu dikkat çeker bu şiirde. Şair doğa görüntülerini kullanarak insanın yaşam yolculuğunu anlatır aslında. Merdiven şiiri Türk edebiyatında sembolist şiirin en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilir. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Sular sarardı, yüzün perde perde solmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Eğilmiş arza kanar muttasıl kanar güller. Durur alev gibi dallarında kanlı bülbüller. Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer? Bu lisanı hafidir ki ruha dolmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta.

Evet, ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Hümeyra da gerçekten bu eserin en iyi yorumlayıcısı herhalde. Bundan önceki şiirde akşam oldu toplandı derdinde Nihavend makamında bestelendiğini söylemiştim. Nusret Yılmaz'ın sesinden dinlediğim söylemeyi ihmal etmiş olabilirim. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, bir başka şiire geçeceğiz ama şunu bilmenizi isterim ki Ahmet Haşim'in şiirlerinde sıkça karşılaştığımız bazı temalar var. Örneğin akşam vakti, ay ışığı, göl ve su görüntüleri, yalnızlık, hüzün, hayal dünyası, doğa yani şair dış dünyayı olduğu gibi anlatmak yerine onu kendi duygularının süzgecinden geçirerek okuyucusuna sunar. Şimdi bir başka şiir var. Burada da yine adım adım ilerleyip bir inceleme yapacağız. Burada da kıta kıta gidip açıklamalarını yapmayı daha hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Bir günün sonunda Arzu adlı şiiri Ahmet Haşim'in. Yorgun gözümün halkalarında güller gibi fecr oldu nümayan. Güller gibi, sonsuz iri güller. Güller ki kamıştan daha nalan. Gün doğdu, yazık arkalarında. Yorgun gözlerimin halkalarında fecir güller gibi, tıpkı sonsuz iri güllerden farksız olarak belirtiyor. Kamıştan daha inleyici olan güllerin arkalarından ne yazık ki güneş doğdu da diye de ekliyor ve açıklamasına gelecek olursak şair güneşin doğmasından, gecenin karanlığının bitişinden rahatsız olan bir insanın ruh halini aslında dile getirmeye çalışmış ve güneşin doğuşunu da sonsuz iri güllere benzetmiş. Güneşin doğuşu sırasında gökyüzünün kızarması, güller de kırmızı renkte olduklarından ikisi arasında bir benzerlik kurmuş aslında. Ve güller karanlıkta tam seçilemediklerinden daha esrarlı bir hava taşırlar. Şair güneşin doğmasıyla onların bu müphem halleri kaybolduğundan yazık arkalarından güneş doğdu demiş. Güller gibi fecr oldu nümayan sözleriyle aslında teşbih sanatını kullanmış, sonsuz iri güller sözleriyle de mübalağa yapmış Ahmet Haşim. Uykusuzluktan çevresi halka halka olmuş yorgun gözlerinin önünde güller gibi kırmızı sabah şafağı görünmeye başladı. Tan vaktinde güneşin ilk ışıklarıyla kızaran doğu ufku sonsuz derecede irileşmiş güllere benzer ve güller kamıştan daha inceydi. Yazık.

şimdi arkalarından güneş doğdu der. Şairin merdivenden iniş merdiven şiirinde kanayan bir yara olarak hayal ettiği güller ve ney denilen o yanık sesli Türk sazının yapıldığı sarı benizli kamış teşhis edilerek biri bir dertle inleyen iki insan gibi tasavvur ediliyor. Ve yine şair güllerin kamıştan daha dertli, daha inleyici olduğunu söylüyor burada. Bunların daha inleyici olması belki de şairin onları kırmızı renklerinden dolayı yine kanayan birer yara gibi hayal etmiş olmasındandır, bilemeyiz. Ve güneşin doğmasıyla gecenin büyüsü bozulmuş ve şairin hayalinin bütün bir gece oyalandığı güllerde gerçek halleriyle ortaya çıkmıştır. Şairin insan benliği vererek hayal aleminden kim bilir nerelere sürüklediği gece arkadaşları uçup gitmiştir ve arkalarında güneşin doğmuş olmasına da yazık deyişi işte bundandır. Ve şiir devam ediyor. Altın kulelerden yine kuşlar tekrarını eder ömrün ilan. Kuşlar mıdır onlar ki her akşam alemlerimizden sefer eyler? Kuşlar altın kulelerden ömrün tekrarını ilan etmektedirler ve bunlar her akşam alemlerimizden göçüp giden o kuşlar mıdır diye soruyor. Sabahları güneş doğmadan kuşlar cıvıldaşmaya ve adeta yeni bir günün başladığını ilan etmeye başlarlar ya, güneş batınca da ortalıktan çekilerek adeta başka bir aleme, bu görünen hayatın dışındaki başka bir boyuta geçerler sanki. Ve şair güneşin doğmasıyla adeta altın rengi olan dağlarından kuşların ömrün tekrarı ilan ettiklerini söylemesi de işte bundandır. Altın kuleler mi? İşte bu sözlerle teşbihi beli sanatı yapılıyor. Kuşların ilan ettikleri söylenerek de teşhis sanatı yapılmış ve kuşlar mıdır sözleriyle de istifham sanatını yapmıştır şair. Kuşların kuşlar güneşin sarı ışıkları altında altın gibi parıldayan yuvalarından veya kondukları dallardan cıvıl cıvıl ötüşerek hayatın yeni bir başlangıcını, her zamankine benzer yeni bir tekrarını ilan ederler diyor. Artık güneş doğmuş ve her biri öncekilerden farklı olmayan insan ömrünün günlerinden biri daha başlamıştır diye de ekliyor ikinci bölümünde şiirinin. Akşam. Yine akşam, yine akşam. Bir sırma kemerdir suya baksam. Akşam, yine akşam, yine akşam. Göllerde bu dem bir kamış olsam. Şair burada akşamın gelmesiyle suların bir sırma kemere benzediğini ve akşamın bu vaktinde göllerde bir kamış olmak istediğini dile getirmekte. Akşam, yine akşam sözleri tekrarlanarak tekrir sanatı yapılmıştır. Bir sırma kemerdir suya baksam sözleriyle de su sırma bir kemere benzetilerek teşbih sanatı yapılmıştır. Sonunda gün bitmiş ve yine akşam olmuştur. Akşam, yine akşam mısra 24 saatlik zaman dilimleri içinde gündüzle akşamın birbiri ardınca gelen değişmez tekerrürlerini hissettirdiği gibi şairin akşama olan sempati ve düşkünlüğünü de anlatmaktadır aslında Ahmet Haşim tanıyanlar için. Akşam, yine akşam derken adeta akşam hiç bitmesin, hep akşam olsun demek ister gibi. Çünkü akşam olunca dünya istediği rengi, istediği şekli verebilmekte. Bütün varlığı istediği gibi düzenlenebilmektedir. Mesela akşamın gölgeli ve yarı karanlık ortamında güneşin suya vuran son solgun ışıkları orada bir sırma kemer gibi parıldamaktadır. Oysa böyle bir hayale gündüz vakti imkan var mıdır? Elbette yoktur. Bunun yanı sıra akşamda hüzün verici bir taraf da vardır ve bu belki varlığın bir ürpermesi ve garipliğe benzer duygular uyandırıyor insanda ve böyle duygular özellikle hüzün Haşim'in ruhunun temel dokusu. İşte bu sebeple akşam, yine akşam, son arzusu da bu an gölgelerde bir kamış gibi olmaktadır. Haşim, Piyale'den önce yayınladığı Göl Saatlerinde 1911'de o şiir serisinde öğretmen olarak İzmir'de bulunduğu sırada Halkapınar'daki sazlıklardan topladığı ilhama meydan aslında.

ilhamla meydana gelen bir benzetme bu. Ve bu bakımdan kim bilir kaç akşam güneş batarken önlerinden hayal kurduğu o saz kamışların onun hayal dünyasında özel bir yeri olduğu bilinmez. Evet sevgili dinleyenlerimiz, devam edelim bakalım. Sırada bir başka şarkı. Dönsek mi bu aşkın şafağından? Gitsek mi ekalimi leyale? Bizden daha evvel erişenler ağlar bir gün evvelki hayale. Dönmek mi? Ne mümkün geri dönmek? Düştüyse gönüller bu melale, bir eldir ufuklardan uzanmış, zulmet bizi çekmekte visale. Supi Ziya Özbekkan'ın bestesi, Müstihar şarkıyı dinliyoruz şimdi de.

Sevgili dinleyenlerimiz, Ahmet Haşim yalnızca şair değil, aynı zamanda başarılı bir nesir yazarıdır da. Şair, dış dünya gözlemlerini kendi prizmasından geçirerek anlatır. Sonbahar, akşam kızılı ve karamsarlık gibi temaları öndedir. Ahmet Haşim fıkraları, denemeleri ve gezi yazılarıyla da önemli bir yazardır aslında. Düz yazılarda dili sade ve oldukça başarılıdır. İşte bunlardan en ilginç örneklerinden birini buldum ben sizin için. Bakalım siz de sevecek misiniz? Yüzünüze bir tebessüm oluşacak mı? Ahmet Haşim'in şu ana kadar en ağır şiirlerini dinlediniz. Bakalım bu nesir sizde nasıl bir izlenim bırakacak? Müthiş bir böcek. Gece uykusunun en derin yerinde keskin bir ısırışla fırladım. Elektrik düğmesini çevirdim. Karnı patlayacak kadar taze kanla dolu bir tahta kurusu, odayı bir anda dolduran göz kamaştırıcı ışık içinde ne yapacağını, nereye gideceğini, nasıl saklanacağını bilemeyerek sırtında koca yükle yakalanmış bir hırsız telaşıyla beyaz örtülerin kıvrımları arasından aptal aptal kaçıyordu. Küçük böceğe dokunmadım ve çetin talihi, müthiş cesareti hakkında hayretle düşünceye daldım. Hiç şüphe yok ki arslan bile bu bir kahve damlası kadar küçük hayvandan daha fazla cesur değildir. Tırnakları hançerlerden daha kesici, dişleri en müthiş kılıçlardan daha delici, sesi gök gürlemeleri gibi hava tabakalarını dalgalandıran, kuyruğunun her vuruşu yerleri sarsan koca arslan için boş çöllerde ince ayaklı ceylanlar ve güçsüz öküzler boğazlamak bir iş mi? Her hayvanın avı kendisinden daha küçük, daha korunmasız bir yaratıkken, tahta kurusunun gıdası kendisinden 1 milyon kez büyük, güçlü olan insanın derisinin altındadır. Ne ağlanacak bir talih. Uzanmış yatan bir adam bir tahta kurusu için nedir? Herhalde Himalaya dağları gibi korkunç bir girinti ve çıkıntı dünyası. Her kımıldanışında 1000 tahta kurusunu ezip patlatacak güçte olan bu korkunç avın burnu ucundaki tatlı kan damlasını emmek için küçük böceğin silahı nedir? Ezilirken parmağa bulaştırdığı yalnız bir iğrendirici küçük koku. Ne müthiş cesaret!

Sevgili dinleyenlerimiz, evet bu da nesir örneklerinden biriydi. Herhalde şaşırmışsınız. Ben böylesi bir örnekle karşılaştığımda açıkçası bir şaşkınlık yaşamıştım. Bir tahta kurusunun yaşamı nasıl beslendiği ve bir arslanla olan benzerliği ya da tamamen ayrı, o kıyas gerçekten çok çarpıcıydı. Arslan, evet, koskocaman bir hayvan ama onun avı nedir ki diyor. Yani kendisinden güçsüzleri, ceylanları avlamak iş mi? O asıl iş tahta kurusunun işi. Siz diyor bir insan gördüğünde herhalde bir Himalaya dağları gibi korkunç ve girintili çıkıntılı bir gördüğü bir varlıktır ve onun her kımıldanışında bin tahta kurusunu ezip patlatacak güçte olan bu korkunç av diyor çünkü onunla besleniyor ve bu benzetmeler gerçekten insanı hayrete düşürecek kadar etkili, vurucu ve çarpıcı. Evet, şimdi ne yapalım? Bir şarkı çalalım mı? Var mı bir şarkımız? Hadi bakalım. Sefa Ses'in bizim için bir şarkı. Oradan nerelere gideceğiz bilinmez.

Sevgili dinleyenlerimiz, bu bir Yusuf Nalkesen eseriydi. Sevgili Sefa Aktan bizim için bu şarkıyı seçti. Hicaz bir şarkı dinlediniz. Ve yine Ahmet Haşim'e dönecek olursak, veda etmeden önce çok sevilen bir şiiri vardır. Onu okuyayım sizlere. Sonrasında da önümüzdeki hafta buluşmak üzere vedalaşalım. Bülbül. Bir gamlı hazanın seherinde ısrara ne hacet yine bülbül? Bil, kalbimizin bahçelerinde can verdi senin söylediğin gül. Savrulmada gül şimdi havada, gün doğmada bir başka ziyada. Gün doğarken başka ziyada, biz yine yanı başımızda şiirimizle, şarkımızla sizinle olacağız. Önümüzdeki hafta Perşembe günü yine memleket saati 14.05'i gösterdiğinde şiir perisinde buluşmak üzere. Safa Aktan ve Yasemin Pamukçu ve yapım sorumlumuz Nilay Yazar Kankeleş veda ediyoruz sizlere. Hoşça kalınız. Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Macaristan'dan Lakati Peter'in mektubuyla başlıyoruz. Ben size Macaristan'ın Zokolya şehrinden yazıyorum. Yayınlarınızı büyük bir memnuniyetle ve dikkatle düzenli olarak takip ediyorum. Vatikan Radyosu ve Çin Uluslararası Radyosu dışında sadece siz Macarca yayın yapıyorsunuz. Yayınlarınız sayesinde Türk kültürü, tarihi ve yaşam biçimi hakkında pek çok ilginç şey öğreniyorum. Aileme göre Türk kanı taşıdığım için de yayınlarınız benim için oldukça önemli. Annemin büyük annesinin adı ve soyadı Oli Ester'di. Anne tarafım bu ismin Türkçe Ali'den geldiğini söyler. Macaristan bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıyken Ali bir Türk askeriymiş. Zokolya veya civarlarında yaşamış. Askeri birlikler geri çekildikten sonra da orada kalmış. Bundan dolayı çok gurur duyuyorum. Sizlerin yayınları sayesinde Türk kimliğimi yeniden keşfettiğim için çok mutluyum. Kardeşlik duygularımla sizleri selamlarım.

Hayal perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta

ve Avusturya'dan Paul Geiger'dan bir mektup var. Almanca masasının değerli çalışanları, yayınlarınızı her zaman büyük bir zevk ve ilgiyle dinliyorum. Bugünkü Türkiye'de Turizm programınızda Mardin şehrini çok güzel bir şekilde tanıttınız. Hemen şimdi orada olamamak çok üzüntü verici. Neredeyse bavullarımı toplayıp Mardin'e uçmak istiyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan göndermiş olduğunuz zarfların üzerindeki bazı pullarda Mardin'in silüeti bulunuyordu. Bu fotoğraf beni o kadar etkilemişti ki gidip bu şehirle ilgili bir kitap almıştım. Selam ve sevgilerimle. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo, sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Kamyon Tiyatrosu projesinden söz edeceğiz. Kamyon sahnesi veya tiyatrosu, tiyatro sanatını yerleşik sahnesi bulunmayan ilçe ve köylere ulaştırmayı hedefleyen mobil bir açık hava sahneleme projesidir. Proje özellikle çocuklara ve tiyatroyla hiç tanışmamış kitlelere ulaşmak amacıyla 2020 yılının Haziran ayında başlatılır. Covid-19 salgını nedeniyle kapalı salonların kullanımının engellenmesi projenin ortaya çıkmasındaki en önemli etkenlerdendir. Bir diğer önemli unsur ise tiyatronun ulaşamadığı yerlere gitme fikridir. 2020 turnesi Erzincan'da perde açar ve 23 il, 38 ilçede 62 temsille sonlanır. Bu yıldan itibaren Kamyon Tiyatrosu'nda Türkiye'nin 7 bölgesine yayılan geniş bir turne programı uygulanır. Teknik açıdan bu yapı, özel tasarlanmış bir tır dorsesinin hidrolik sistemlerle açılarak profesyonel bir tiyatro sahnesine dönüşmesi esasına dayanır. Sahne üzerindeki ışık, ses ve dekor düzenekleri için gerekli tüm teknik donanım da mevcut haldedir. Kamyon Tiyatrosu, yerleşik sahnelerin fiziksel sınırlarını aşarak sanatı halkın ayağına götürme felsefesiyle hareket eder. Genellikle meydanlar, okul bahçeleri veya uygun düzlük alanlar geçici birer kültür merkezine dönüştürülür. Repertuar seçiminde öncelik, pedagojik açıdan uygun çocuk oyunlarına ve eğitici temalara verilir. Kamyon Tiyatrosu sadece bir gösteri sunmakla kalmaz. Aynı zamanda bölgeler, şehirler, ilçeler, köyler arası kültürel etkileşimi de arttırır ve özellikle çocukların hayal dünyasını çok zenginleştirir. Sosyal devlet anlayışının sanatsal bir hamlesi, tezahürü, emeği ve çabası olan proje, devlet tiyatrolarımız tarafından günümüzde de belirli periyotlarla Anadolu'nun en ücra köşelerine sanat taşıma misyonunu sürdürür. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleketimiz.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğine Nijer Cumhurbaşkanı ile devam edecek. Erdoğan, Nijerli mevkidaşı Abdurrahman Tchiani ile Ankara'da bir araya gelecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki paralel liderlik siyaset ve toplumsal istikrarı bozar dedi. CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, Özgür Özel'in krizi derinleştirici hamleler yaptığını söyledi. Taraflara dil ve üslup uyarısında bulundu. Bahçeli, konunun sokaklara taşınması girişimlerinin çok tehlikeli olduğunu da belirtti.

0: Türkiye Mayıs ayında 22,5 milyar dolarlık ihracat yaptı. Verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ankara'da açıkladı. 22 Mayıs'ta 2 milyar 400 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek günlük ihracat rakamına ulaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerin Türkiye'ye iadesiyle ilgili çalışmaları sürüyor. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl Yunanistan'da ele geçirilen 1055 sikkenin iade edildiğini söyledi. Nevşehir'de Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu'nun açılışını yapan Erdoğan, iki ülke arasındaki kültürel işbirliğine vurgu yaptı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yapay zeka uygulamalarının tarımsal üretimde verimli artırdığını söyledi. Bakan Yumaklı, Yapay Zeka Politikaları Derneği tarafından Ankara'da düzenlenen toplantının açılışında konuştu. Türkiye'nin yapay zeka teknolojisini tarıma entegre ettiğini belirtti. Biz değişimi izleyen değil, yöneten olacağız dedi. Aselsan, Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi ailesini yönetecek çelik kuvveyi geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 271 milyon dolarlık sözleşme imzalandı. Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarına devam ediyor. Gazze'nin farklı noktalarına düzenlenen saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakereler Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da devam etti. Dördüncü tur müzakerelerin ardından ortak açıklama geldi. Taraflar ateşkesin uygulanması konusunda mutabakata vardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini, Tahran'ın anlaşmayı imzalamaya yakın olduğunu savundu. Müzakerelerin bu hafta sonu gerçekleşebileceğini işaret etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise Amerika Birleşik Devletleri ile iletişimin sürdüğünü ancak müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmediğini belirtti. Amerikan ambargosu nedeniyle Küba'da yakıt sıkıntısı yaşanıyor. Başkent Havana'da temizlik hizmetleri durma noktasına geldi. Sokaklarda atık yığınları oluştu. Elektrik ve içme suyu sorunu büyüyor. Ancak Kübalılar her şeye rağmen mücadeleye devam edeceklerini vurguluyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Moskova'dan nükleer silah tehdidi geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, toprak bütünlüğüne yönelik tehdit oluşması durumunda nükleer silah kullanabileceklerini belirtti. Rusya'yı kararlılığı konusunda sınamaya çalışmayın dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Rusya'nın giderek daha çaresiz hale geldiğini söyledi. Ve spor, Amirli Kadın Voleybol Takımı galibiyetle başladı. Amirli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi. Milliler Brezilya etabındaki ikinci maçında yarın Türkiye saatiyle 22.30'da Hollanda ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko playoff finali yolunda dev bir adım attı. Sarı lacivertler bir kez daha 18 sayı geriye düştüğü maçı kazandı. Anadolu Efes'i 73-72 yenen Fenerbahçe Beko seride 2-0 öne geçti. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 26, İstanbul 29, Saraybosna 24, Bakü 24, Viyana 23, güneşli olmak üzere Üsküp 30, Lefkoşa 27, Kerkük 34, Stockholm 21, Sofya 26, yağmurlu olmak üzere Bern ve Berlin 22, Brüksel 22, Kopenhag 18, bulutlu olmak üzere Amsterdam 21, Paris 24, Tiran 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar, çok sevdiğiniz, beğeniyle dinlediğiniz Türkiye'den Bakış işte bu haftada başladı. Bugün 4 Haziran 2026 Perşembe günü. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bugün size sesimizi teknisyen arkadaşımız Sefa Ak'tan ulaştırıyor. Hepinize güzel bir gün diliyoruz sayın dinleyenlerimiz. Ve programı sizler için hazırlayan Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabarda da bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Türkiye'den ve dünyadan güncel siyasi ve sosyal olaylara yer verdiğimiz Türkiye'den Bakış başlıyor.

0: Hocam haftalardır öncelikle tabii ki ABD ile İran arasındaki savaşla başlıyoruz bu konuyla. Yine böyle yapalım dedik son gelişmeler çünkü ABD ile İran arasında bir mutabakatın muhtemel olduğu yönünde ve uluslararası piyasalarda petrol fiyatları da bu gelişmeyle mütenasip düştü. Peki size soralım önümüzdeki günlerde neler bekliyor bizi?
1: Evet. Dünya 28 Şubat'tan bu yana geçen Mart, Nisan, Mayıs 3 ay artık 4. ayın içerisinde anlamsız bir savaşın taraflar tarafından yapılmış absürt açıklamalarını ne söyleyeceklerini şaşırdılar. Yani Trump'ın her geçen gün farklılaşan açıklamaları, bir dediğini bir dediği tutmadığı açıklamalarını dinlemekten de İran yönetimi üzerinden yapılan açıklamalarda olayın içerisine bire bin katarak yapılmış açıklamalardan da artık sıkıldı ve ikrah getirdi. Tam böyle bir ortamda dün Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na İran'ın göndermiş olduğu bir füze sonrasında bir kişi yaşamını yitirdi ve Kuveyt'te oldukça önemli bir sıkıntı daha ortaya çıktı. Neden? Kuveyt gibi şehir devlet statüsünde olan bir bölgeye bütün uluslararası uçuşlar bu anlamda zaten uzun bir süreden bu yana sıkıntıdaydı. Tamamen durdurulmuş durumda. Tabi Hürmüz Boğazı kapalı. Uçuşlarla ilgili sıkıntılar devam ediyor. O zaman o ülkede yaşayan insanların yaşam haklarıyla alakalı birçok sorun da ortaya çıkıyor. Önümüzdeki süreçlerde bir anlaşmaya varılabilir mi? Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin Trump'ın tekrardan buraya yönelik gerçekleştireceği saldırıların hukuk içerisinde olmadığına dair bir karar alması falan olayı farklı noktalara götürebilir. İki tane husus yine önümüzdeki günlerde tartışılmaya devam edecek ve anlaşılan müzakereler de devam ediyor. Biri Hürmüz, biri de uranyum. Aslında uranyum konusu bu meselenin en can alıcı noktası. Onun ne olduğunu bilebilsek, yani taraflar arasında bu konuyla ilgili neler görüşüldü, kim hangi adımları attı konusunu bildiğimiz takdirde sorunu çözeceğiz. Eğer İran zenginleştirilmiş uranyumu üçüncü bir tarafa vermeyi ya da son zamanlarda sıklıkla bahsedilen %65 düzeyindeki zenginleştirilmiş uranyumun %20'lere 15'lere düşürülerek seyreltilmesiyle ilgili hususları kabul eder ve bunun Birleşmiş Milletler ile Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndaki gözlemcilerin huzurunda yapılmasıyla ilgili hususu tamam derse olay daha rahat çözülecek. Fakat İran'da diyor ki yani siz bana durup dururken saldırdınız. Bu anlaşmayı ben imzalamıştım Obama döneminde. Siz bu anlaşmayı tanımadığınızı Trump'ın ilk döneminde kendiniz anlaşmayı bozdunuz. 12 gün savaşları ve şimdi de olduğu gibi bana istediğiniz gibi saldırma hakkını kendinizde görüyorsunuz. Öncelikli olarak güven arttırıcı bir şekilde 60 günlük bir süre oluşsun. Bu süre içerisinde hem uranyumu konuşalım, hem Hürmüz Boğazı'nın açılmasını konuşalım, hem de bana karşı olan yaklaşımınızı bir görelim diyor. Bu 60 günlük süre içerisinde konuşulacak bir diğer hususlar İran'ın talep ettiği, İsrail'in Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar artık sonlansın. Bu saldırılar sonlanmakla kalmasın. Aynı zamanda yaptırımlar hafifletilsin ve İran'ın dondurulmuş varlıkları da devredilsin gibi bir takım talepleri var. Tabii bunların ne kadarı karşılanacak, ne kadarı karşılanmayacak ama yaptırımlar, İran'a yönelik olarak uygulanan ambargo ile ilgili hafifletmeler falan tali hususlar. Hürmüz Boğazı'nın açık

ve diyor 60 günlük sürede bunları konuşalım diyor. Ama Siyonizm ve onun İsrail'de başbakanlığını yapan Netanyahu, soykırımcı Netanyahu, Kasım ayına doğru seçimlere gidecek ve her geçen gün halk desteğini yitirmiş bir Netanyahu ile karşı karşıyayız. İsrail'dekiler İran'a yönelik saldırıların durmasından oldukça rahatsız. Tabii İsrail'in İran'a yönelik Amerikan saldırılarından durmasından rahatsızlık duyuyorsa, İtamer Ben Gvir gibi işte Lübnanlılar insan değil diyen, işte Netanyahu gibi kendileri dışında olmayanları Amelek gibi gören, bir zihniyeti destekleyen bir halk olduğunu İsrail'de görelim artık. Yani hep şunda avutuluyoruz. Yani İsrail'de savaşı istemeyenler de var. Herkes Netanyahu gibi düşünmüyor. Bir dakika, manipüle etmeyin konuyu. Yani tabii ki İsrail'in içerisinde insani değerlere değer veren, Gazze'deki soykırımı kabul etmeyen, bunun insanlık vicdanıyla bağdaşmayacağını söyleyen insanlar var ama yüzde belki 2-3 bile değil oy oranları. Yani İsrail'in içerisinde İsrail kurulduğundan bu yana en uzun süreli başbakanlık yapan kişinin ismi Netanyahu. O zaman ortalama İsrail toplumunun ortalama ahlakı Netanyahu'nun ya da seçip parlamentoya gönderip bakan yaptıkları soykırımcı, ırkçı, Nazi artığı diye nitelendirebileceğimiz İtamer Ben Gvir'le hemen hemen aynı değerleri paylaşan bir İsrail toplumundan bahsetmeliyiz artık yani. Dolayısıyla sürekli olarak İsrail'in içindeki yaşayan insanları ya işte Netanyahu böyle davranıyor ama halk ayrı gibi insan kafasını bulandıracak cümleler kurmamalıyız. En nihayetinde Netanyahu'yu ben gelip seçmiyorum. İtamer Ben Gvir'i ben seçmiyorum. Ariel Sharon'u ben seçmedim. Smotrich'i bakan ben yapmadım. Dolayısıyla Netanyahu'ya olan desteğin savaş durdu diye azalması ibretlik bir şeydir. Savaştan, kandan, soykırımdan beslenen bir popülasyon İsrail'in içerisinde yaşamaktadır. Geçtiğimiz günlerde Dünya Siyonistler Birliği'nin liginin yöneticisi olan bir şahsın yapmış olduğu açıklamada ben kendi sosyal medya mecramda da yayınladım. Aleni bir şekilde ki eski bir konuşma da değil yani 2025 yılında yapılmış bir konuşma. Aleni bir şekilde şunu söylüyor. Milyarlarca dolarımız var. İsrail'in aleyhine yaşanan olaylarla ilgili olayların manipüle edilmesine. Yani orada bir soykırım yapılıyor dediğinde seni olayı manipüle etmekle suçluyor. Orada soykırım yapılmıyormuş meğerse. Yani onu dememizi istiyor falan. Bunların diyor hepsini takip ediyoruz. Mesela şimdi biz bir program yapıyoruz. Yaptığımız program takip ediliyor, fişleniyor. Yeri geldiğinde nasıl intikam alınırız dosyasının içerisine sokuluyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani bunu Hitler yapmadı bu derece. Şimdi dolayısıyla savaştan kandan beslenen bir kitle var. Dünyada kendi aleyhlerine her kim konuşuyorsa mutlaka intikam almak maksadıyla bir yerlerde bir dosyasını tuttukları kendileri söylüyor. Harvard Üniversitesi başta olmak üzere birçok Amerikan üniversitesinde Gazze'deki soykırım dursun diye sadece fikir söyleyen ne kadar öğrenci varsa okullarından attırdılar. Amerika Birleşik Devletleri merkezli büyük şirketlerin CEO'ları da bu kişilerin pasaport numaralarını, Amerikan vatandaşıysa vatandaşlık numaralarını isteyip onlara yağmurlu havada su bile vermeyeceğiz diye açıklamalar yaptılar. Bırak işe sokmayı. Şimdi böyle bir sıkıntılı durum var İsrail'in açısından baktığımızda. Trump açısından baktığımızda Trump tabii her geçen gün daha da yalpalayan bir şeyler yapıyor. Çünkü 4 ayın içine girdik, 3 ay bitti ve Amerika Birleşik Devletleri'nin siyaseten ortaya koyduğu rejim ortadan kalkacak yalanı Trump'a yedirilmiş. Trump'a demişler ki yani biz bir saldıralım. Hamaney dahil hepsini öldüreceğiz. Halk sokaklara dökülecek. Ve bu esnada rejim değişikliği olacak falan. Ne bekliyorlardı? Halkın ayaklanması olmadı. Ne bekliyorlardı? Irak'taki Kürtlerin silah yardımı yaptıklarını ikrar ettiler. Kürtlere verdiğimiz silahlar kullanılamadı. Hesap soracağım diyen Trump'ın açıklamaları vardı. Kürtler de dedi ki ya bu coğrafyada her türden Amerikan-İsrail siyasetinin koçbaşı biz değiliz. Biz bulunduğumuz ülkede komşularımız var. Biz Irak'ta Araplarla yaşıyoruz, Türkmenlerle yaşıyoruz falan. Sen her istediğinde ben alevere dalevere Kürt Mehmet gider nöbete misali gidemem dediler. Çok
onurlu bir duruş aslında.

0: aslında bu Kürtler açısından. Bu tabii ki Trump'ın siyasi hedefini ele geçirmesine de mani oldu. Ama bir başarı hikayesine ihtiyaç var. Trump hala İbrahim anlaşmalarından falan dem vuruyor. Yani şartlar böyleyken İbrahim anlaşmalarını kim imzalıyorsa imzalasın. Devlet başkanları nezdinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni kıstas alalım imzalayabilir ama Birleşik Arap Emirlikleri'nin bunu imzalamış olması ya da Katar'ın imzalaması öyle bir şey yok ama şey yapıyorum faraziyeler üzerine gidiyorum ya da Suudi Arabistan'ın imzalaması coğrafyadaki halkların vicdanında da imzalandığı anlamına gelmez. Şimdi dolayısıyla eğer Trump bu başarı hikayesini oluşturabilirse en azından Kasım seçimlerinde millete onu satmayı planlıyor ama o da tabii ki kolay kolay işliyor mu işlemiyor mu bilinmiyor. Ez cümle uranyum nasıl teslim edilecek? Trump bunu nasıl formüle edecek? Dünyaya nasıl duyurulacak? Çok önemli. Siyonist devlet İran'ın elinde zenginleştirilmiş bir uranyumun olmasını asla kabul etmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki karar mekanizmaları da bunu kabul etmez. Dolayısıyla bu şartlar altında nasıl bir barış olacak hep birlikte göreceğiz ama sanki %15-20 seyreltmeyi İran kabul edecek gibi. Gelelim Hürmüz'ün açık kalmasına. Hürmüz'ün açılması elbette önemli Funda Hanım. Fakat Hürmüz'ü bugün açsalar, bugün itibariyle açılmış Hürmüz'den petrol akışının sağlandığını düşünelim. Güneydoğu Asya'ya bir ayda Avrupa pazarlarına ulaştırılması 21 günde sağlanacak. Yani bugün açılacak Hürmüz'den akacak petrolün piyasalarda yerini bulması yaklaşık olarak kaba tasnif söylüyorum bir ay. Bir ay ama buradaki petrol sevkiyatı tankerlerde bekletilen petrol. Peki sevkiyat için üretim yapılan tesislerden çıkartılan petrol, Kuveyt'in tesisleri vuruldu. Suudi Arabistan tesisleri vuruldu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin tesisleri vuruldu, Katar'ın tesisleri vuruldu. Ne kadar bir hasar oluştu şu an için bilmiyoruz. Dolayısıyla buradaki hasardan kaynaklanan arzda da sıkıntılar yaşanacak. Örneğin günde dünyanın ihtiyaç duyduğu petrolün yaklaşık %20'sine tekabül eden 20 milyon varil petrol sevkiyatı yapılıyordu. Belki 10 milyon zor yapılabilecek. Çünkü vurulan tesisler var. Dolayısıyla bugün barış sağlansa, bugün Hürmüz Boğazı açılsa, buradan sevk edilecek petrol ile ilgili vatandaş olarak bizim gibi sorunların ortadan kalkması 5-6 ayı bulacak. Ben bir turizmci arkadaşımla görüştüm. İngiltere merkezli birçok turizm şirketinin Türkiye'de rezervasyon iptalleri gelmiş. Türkiye'de rezervasyon iptal niye geliyor? Türkiye savaşın içinde mi? Hayır ama İngiltere merkezli havayolu şirketlerinin jet yakıtı sıkıntısından dolayı. Yani Türkiye'de turizmi bu sefer jet yakıtı sıkıntısıyla bağlantılı havayolu uçuşları etkiliyor. Şimdi Türk Hava Yolları bundan etkilenmiyor. Neden? Alınmış tedbirlerden dolayı. Ama yani Türkiye'deki en nihayetinde turizme varıncaya kadar sıkıntı. Bir diğer konu Hürmüz'ün statüsünde bir değişiklik istiyor İran. Bana bu kadar saldırdınız diyor. Tesislerimi yok ettiniz. Ben buradan geçen gemilerden diyor 1-2 milyon dolar para alayım diyor. Şimdi bu uluslararası sularda düzen değişikliği demek. Çünkü burası man-made dediğimiz insanoğlu tarafından yapılmış bir Süveyş kanalı, bir Panama kanalı, bir Korint kanalı gibi değil. Doğal su yolu bu. Eğer siz oradan bu parayı alınca o zaman Çanakkale Boğazı'yla İstanbul Boğazı'ndan da aynı paraları Türkiye Cumhuriyeti Devleti talep edebilir. Malaka geçişinde Endonezya, Singapur, Malezya gibi ülkeler talep edebilir. Cebeli Tarık'tan çıkışta Portekiz, İngiltere, çünkü İngiltere'nin orada kıyıbaşı var, talep edebilir. Birçok sıkıntılar ortaya çıkabilir. Bunun da kabul edilmesini ne Türkiye istiyor, ne dünya istiyor, ne de o Hürmüz Boğazı'nın içinde kalan Irak, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman gibi ülkeler talep ediyor. Şimdi bunların hepsi alt alta üst üste koyulduğunda önümüzde aşılması gereken önemli sorunların olduğunu çok rahat söyleyebiliriz.
1: Hocam enerji konusu açılmışken bu hafta da enerji konusunda peş peşe güzel haberler geldi aslında. Bununla ilgili bir sorum olacak. Hem Enerji Bakanlığı verilerinden hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Türkiye enerjide de tam bağımsız olma yolunda sanırım. Sizin fikriniz nedir?
0: Evet şimdi enerji konusunda elbette...

0: çok kritik aşamalardan geçiyoruz. Birçok sorun yaşanıyor dünyanın etrafında. Biz enerjiyi fiyatlara yansımış haliyle kısmen hissediyoruz. Ama mesela Avrupa bunu çok daha farklı hissediyor. Güneydoğu Asya tamamen hissediyor. Neden? Hürmüz Boğazı merkezli petrol akışına tabiler. Öyle olunca Hindistan'da falan bu konu bazı üretim tesislerinin kapanmasına varıncaya kadar sirayet etti. Enerji dediğimizde sadece petrolde verdiğimiz fiyat değil, işte içtiğimiz plastik şişenin içindeki suyun fiyatına da yansıdı. Neden? O plastik de çünkü bir petrol türevi. Aracımıza lastik aldık, petrol türevi. Tarlaya gübre attık, petrol türevi. Enerji dediğinizde sadece arabaya koyduğunuz yakıt değil. Ama işte burada da Türkiye'nin yapmış olduğu yatırımlar gerçekten Türkiye'nin ihtiyacı olan enerjinin karşılanmasında büyük açık kapatıyor. Ben dün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın külliyedeki yenilenebilir enerji tesislerinin açılışı ile ilgili bir programa katıldım. Türkiye 17 megawatttan kurulu enerji gücünü 125 megawata çıkartmış durumda. 125 bin megawata. Yani 17 birimden 125 birime çıkartmış durumda. Bu 125 birimlik enerji Türkiye'nin elektrik enerjisini karşılayan. Bir de araçlarımızda kullandığımız enerji türevi olan petrol var. Şimdi hepsinde bir şeyler yapılıyor. Hemen petrolden gidelim. Türkiye'nin tükettiği ham petrol 1 milyon varil günlük. Yani biz günde ülke olarak 1 milyon varil ham petrol tüketiyoruz. Büyük bir kısmı otomobillerimizde, otobüslerimizde, kamyonlarda, iş makinalarında falan kullanılıyor. Bir kısmı da sanayide kullanılıyor. Biz bunun sadece %10'unu Gabar'dan karşılar hale gelmişiz. Ben bizzat Gabar'a gittiğimde de oradan Türkiye'den bakış programı yapmıştık. Bizzat gözümle gördüm. Orada at başı dediğimiz petrol çıkartan makineler geceli gündüzlü çalışıyorlar. Ve %10'u o Gabar Dağı'ndan, eskiden terörün kol gezdiği yerden karşılanıyor. %5-6'sı da diğer merkezlerden ve dünyadaki Türkiye'nin Türk Petrolleri Anonim ortaklıklarından karşılanıyor. Bu demek ki 1 milyon varilin ortalama 150 bin varili iç ve dış operasyonlardan karşılanıyor. Şimdi bununla ilgili hedef koymuşlar. 2028 yılında diyor, dün Enerji Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar, 500 bin varil petrol iç ve dış piyasada üretir hale geleceğiz. Libya'da üreteceğiz, Somali'de arayacağız, Gabar'da, Diyarbakır'da, efendim, Trakya'da falan. Bu ne demek? 1 milyon varilin 500 bin varilini, şu an 150-160 bin varilde, bunu 350 bin daha arttırıp tükettiğimizin yarısını en azından kendimiz karşılayacak. Bununla ilgili tabii birçok sıkıntılı açıklamalar yapılıyor biz bunları söylediğimizde. O yüzden mi petrol artıyor? Ya arkadaş, sen tükettiğinin %15'ini sadece zaten üretebiliyorsun. Sana neyi bedavaya verecek yani? Suudi Arabistan'da petrol bedava değil. Ama bu şu açıdan önemli. Sen bunu üretmezsen 1 milyon varil petrolün parasını her gün dışarıya veriyorsun. 100 dolar şu an varili. 1 milyon varilin parasını her gün ülke olarak veriyorsun. Türkiye'nin enerji noktasındaki cari açığı 70-80 milyar dolar. Bunu sen kendin doğalgazı, petrolü kendin ürettiğinde, dışarıya hiç para vermediğinde, o zaman bu halka her yıl 70-80 milyar dolar civarında farklı harcamalar yapabilirsin. Yine bedava olmaz. Gelelim elektriğe. Şimdi Türkiye'nin dün açıklandığı rakamlar %62,5'u artık yenilenebilir enerji formunda üretilmiş. Yani mesela hidroelektrik santralleri Türkiye'nin kurulu enerji gücünün, elektrik enerji gücünün dörtte birini oluşturuyor. Mesela Yusufeli, iyi yağışlar alındı. Hep izliyoruz, baraj kapakları açıldı. Sadece Nisan ayında tüm elektrik ihtiyacımızın %41'i hidroelektrik santrallerinden gelmiş. Su var çünkü. Yani Türkiye 100 birim elektrik üretmiş, 41'i bunun hidroelektrik santrallerinden gelmiş. Yenilenebilir enerji formuyla hesaplarsak da 100 birim elektrik üretilmiş Türkiye'de, 41'i hidroelektrikten, %70'i de yenilenebilirden gelmiş. Rüzgar ve güneşten gelmiş. Türkiye yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5. sırada, kurulu güç olarak, cekcak proje değil, kurmuş bizzat. Rüzgarı kurmuş, güneşi kurmuş, hidroelektriği kurmuş. Yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5., dünyada 11. sırada. Şimdi hedef Avrupa'da ilk 3'e girmek, Dünyada da ilk 5'e girmek. Büyük yatırımlar yapılıyor. İşte dün bunun açılışı vardı. 3-4 farklı noktaya güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi santralleri falan açıldı. Devasa tabii. Ama hala enerji üretimi için doğalgaz kullanıyoruz biz. Çünkü elektriğe ihtiyacımız var. Doğalgaz çevrim santralleri var. %20 kurulu gücümüzü doğalgaz çevrim santralleri oluşturuyor. Mesela bu %20'yi %5'lere düşürmemiz lazım. Ne yapacağız o zaman? Akkuyu nükleer elektrik santrali hizmete almamız lazım. Daha fazla rüzgar, daha fazla güneş enerjisinden enerji üretmemiz lazım falan. Şimdi bununla da alakalı denizlerin üzerinde enerji üretecek rüzgar ihaleleri yapılıyor. Devlet burada tabii çok doğru olanı yapıyor. Kendisi asla bu tesisleri yapıp işletmiyor. Çünkü bu zaman içerisinde arpalığa dönüyor. Devlet burada düzenleyici bir rol yapmış. Benim 2035 yılında ne kadar elektriğe ihtiyacım var? 2070 yılında ne kadar elektriğe ihtiyacım var? O zaman ne kadar yatırım yapmam lazım? Peki yatırımı yaparken yenilenebilir enerji mi olmalı? Yoksa fosil yakıtlardan enerji mi elde etmeliyim? Mesela ithal kömürden elde edebilirsin, yerli kömürden elde edebilirsin. Ama orada da karbon ayak izine dünya gidiyor. O enerjiyle elde ettiğin her ürün inanılmaz vergilerle karşı karşıya kalacak. O yüzden devlet bir nükleer enerjiye bir de yenilenebilir enerjiye acayip yatırımlar yapmış. Yapmaya da devam ediyor. Bu doğalgazı %20'lerden şimdi %5'lere kadar çekip yenilenebilir enerjiyi denizlerden de elde etme. Bu maksatla mesela Edremit Körfezi'ne, bu maksatla Alaçatı civarına denizlerin üzerinde rüzgar enerjisinden elektrik üreten şeyler. Neden çok önemli? Diyorlar ki 2035 yılında, 26'dayız 9 yıl sonra, Türkiye'nin şu an tükettiği enerjinin %35 daha fazlası tüketilecek. Neden? 500 bine yaklaşmış Türkiye'deki elektrikli araç sayısı. Bir araba koca bir apartman bloğunun bir haftada kullandığı elektriği bir kez de çekiyor. Ne yapacaksınız o zaman? Elektriği daha çok üreteceksiniz. Yetmez. Aynı zamanda da daha çok şarj istasyonları yapacaksınız. Altyapı yatırımları. 43 bin şarj istasyonu yapılmış. Bu devasa bir rakam. Bunun da 60 bin lira çıkartılması planlanıyor. Şimdi biz tabii ki şunu biliyoruz. İşte yaz geldi. Nerede yaşıyoruz? Bodrum'da yaşıyoruz. Urfa'da yaşıyoruz. Ya da işte Adana'da, Mersin'de yaşıyoruz. Sıcak iklimdeyiz. Evimize gidiyoruz. 2 tane klima var. Tak basıyoruz. Klima çalışıyor. Evimize arabayla gidiyoruz. Arabayı şarja takıyoruz. İşte devasa bir enerji yüklüyoruz arabaya. Hiç sorununu yaşamıyoruz. Neden sorununu yaşamıyoruz Funda Hanım? Çünkü inanılmaz altyapı yatırımları yapılıyor. Ve dün Sayın Cumhurbaşkanı bizzat açıkladı. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde enerji yatırımı olarak 80 milyar dolarlık yatırım planı yapılmış. 80 milyar dolarlık. Şimdi bunları yaptığımız için kendimizi güvende hissediyoruz. Bunları yapamadığımız takdirde ne elektrikli otomobil sayısında artış olur, ne elektrik ihtiyacımızın karşılanmasında yerli ve milli imkanlar gibi bir derdimiz olur. Ondan sonra Bulgaristan'ın derme çatma nükleer enerji santralinden 80'li yıllarda olduğu gibi elektrik talep eder hale geliriz. Bu sorunlar çözülmüş, çok güzel işler yapılıyor. Ben de bunu Türkiye'den bakış dinleyenlerin dikkatine sunmak istedim.
1: Hocam son olarak bir yazıda bayrama dair yazmıştınız. Bayram evet. Ulaştırma ve enerji başlığıyla enteresan veriler var. Bize özetleyebilir misiniz?
0: Ya şimdi bak hep birlikte bayrama gitti insanlar. Yollar ana baba günü gibi inanılmaz da bir ekonomi iktisat oluşuyor. İşte insanlar annesine gidiyor, babasına gidiyor, denize gidiyor, tatile gidiyor. Bir sirkülasyon bu önemlidir toplumlar açısından. Türkiye toplumu dinamik bir toplum. 10 milyonun üzerinde insan mobilize olmuş. Bu şehrinde kalanların dışındaki rakam. Yani şehrinde A semtinden B semtine giden değil. Yani mesela benim gibi Ankara'dan Balıkesir'e giden 10 milyon insan. Merak ettim neyle gitmiş bu 10 milyonun üzerindeki insan. Benim gençliğimde ve çocukluğumda bayram dendiğinde tek şeritli yollarda otobüs biletleri revaçta olurdu. Giderdiniz otobüs biletinizi alır ve bayramda büyük kazalar olur ve trafiğe kayıtlı araç sayısı 25 yıl önce 3,5-4 milyon civarındayken her bayramda 500-600 kişilik ölüm bilançoları olurdu. Trafiğe kayıtlı araç sayısı 4,5-5 milyonken. Şimdi 35 milyon kayıtlı araç var, 70 kişi. Keşke o da olmasa yaşamını yitirdi trafik kazalarında. Çünkü Türkiye büyük bir ülke. Baktım ona otobüs seferleriyle uçak seferlerini kıyasladım. O zaman şöyle söyleyeyim. Türkiye'de bayram

0: bayramlarda insanların uçağı kullanma oranları otobüsü kullanma oranlarının iki katı. Bu tabii ki bir güzel refah göstergesi. Ya hocam yani uçakta uçanları sayıyorsunuz ama bayrama gitmeyenler de var. Hayır öyle değil. 2,7 milyon kişi uçakla uçmuş. Yaklaşık 1 küsür milyon kişi otobüs ve diğer vasıtalarla gitmiş. Şimdi Sabiha Gökçen ya burada uçak mı iner buraya falan diye hep bunları konuştuk, tartıştık. 31 Mayıs'ta kendi rekorunu kırmış. 900'e yakın uçak iniş kalkışı yapılmış. Bu demek ki dakikada 2 tane 3 tane inmiş hep 31 Mayıs günü. Keza İstanbul Havalimanı kendi rekorunu kırmış. Yüksek hızlı tren ile de 350 bin kişi bayramda yolculuk yapmış. 350 bin kişi. Hani öyle söylemesi kolay da 350 bin kişinin taşınması o kadar kolay değil. Uçaklar için de sadece Türk Hava Yolları ile Anadolu Jet 16.544 sefer yapmış. Yani ne demek? 16.544 uçak kalkıp A noktasından B noktasına gidiyor. 2,7 milyon kişi taşıyor. Yüksek hızlı tren de 350 bin yolcu. Şimdi biz farkında değiliz ama mesela insanlar Zonguldak'taysa bu işin farkında olmayabilir. Ya da Balıkesir'deyse de farkında olmayabilir. Denizli'de farkında olmayabilir ama 2000 küsür kilometre yüksek hızlı tren hattı oluştu. Ve bu hatlardaki insanlar farkında. Yani Sivaslı yüksek hızlı trene binip Ankara'ya geliyor. Yozgatlı, Kırıkkaleli, Konyalı, Karamanlı, Eskişehirli bu hatlarda bir artık yüksek hızlı tren hattı oluştu ve bilet bulmakta güçlük çekiyorsunuz. 350 bin kişi yüksek hızlı trenle taşınmış. Daha enteresan bir şey söyleyeceğim. 6 milyon kişi de özel otomobiliyle gitmiş. Oysa Türkiye'de 20 yıl önce trafiğe kayıtlı 5 milyon insan vardı. 4 milyon araç vardı 20-25 yıl önce. Şimdi buradan şu sonucu çıkaracağım. Türkiye'de olmuş araç sayısı, trafiğe kayıtlı araç sayısı, otomobil demiyorum, araç sayısı 4-4,5 milyondan 35 milyona gelmiş. Ama buna rağmen insanlar mobilize olduklarında, bayrama, seyrana, tatile çıkmak istediklerinde de 30 bin kilometre bölünmüş yola sahipler. Otoyollar hariç, yani paralı yollar hariç. Şimdi siz yol yapmadığınız takdirde bu araçları nereden yürüteceksiniz? Ama çok güzel şey yapabiliyor. Her yeri beton yaptınız. Her yere elektrik şeyi yatırımı yapıyorsunuz. Ne yapacaksın? Mağarada mı yaşayacaksın yani? Bu yatırımlar mutlaka yapılmalı. Çünkü 2040 yılında 35 milyon trafiğe kayıtlı araç sayısı Funda Hanım 45 milyona çıkacak. O zaman ona göre yol yapacaksınız. O zaman ona göre entegre sistemler kuracaksınız. Yani adam gelecek, otomobiliyle yüksek hızlı tren garına gelecek. Orada devasa bir otopark olacak. Oraya arabasını park edecek. Buradan da Sivas'a gidip gelecek mesela. Bu ve bunun gibi ben Türkiye'nin bu enerji ve ulaştırma altyapısını o yüzden o yazıda kaleme aldım. Çok muazzam ama bitmiş değil. Hala yapılması gereken çok iş var. İç kısır siyasi tartışmalardan ziyade buralara mutlaka göz atmamız gerekiyor.
1: Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabarday'la gündemdeki konuları değerlendirdik. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bu hafta da Türkiye'den Bakış programında bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin sesi radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yüksek.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğine Nijer Cumhurbaşkanı ile devam ediyor. Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Tören sonrasında liderler baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti. Görüşmelerde Türkiye ile Nijer arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki paralel liderlik siyaset ve toplumsal istikrarı bozar dedi. CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, Özgür Özel'in krizi derinleştirici hamleler yaptığını söyledi. Taraflara dil ve üslup uyarısında bulundu. Bahçeli, konunun sokaklara taşınması girişimlerinin çok tehlikeli olduğunu da belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Asya Pasifik turundaki yeni durağı Endonezya'nın ardından Güney Kore oldu. Güney Kore Dışişleri Bakanı Choi Yan'la bir araya geldi. Fidan'ın gündeminde stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, savunma sanayinde işbirliği, ticaret hacminin artırılması ve bölgesel gelişmeler yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin son dönemde hız kazanan silahlanma faaliyetleriyle bölgedeki askeri girişimlerini yakından takip ettiklerini bildirdi. Bölgemizin ihtiyacı olan silahlanma yarışları yerine diyalog ortamının güçlendirilmesidir denildi. Haftalık basın bilgilendirme toplantısında İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan tutumu da gündemdeydi. İsrail'in Lübnan'da işgali genişletmesine ve Mescid-i Aksa'daki provokatif eylemlerine tepki gösterildi. Türkiye Mayıs ayında 22,5 milyar dolarlık ihracat yaptı. Verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ankara'da açıkladı. 22 Mayıs'ta 2 milyar 400 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek günlük ihracat rakamına ulaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerin Türkiye'ye iadesiyle ilgili çalışmaları sürüyor. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl Yunanistan'da ele geçirilen 1055 sikkenin iade edildiğini söyledi. Nevşehir'de Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu'nun açılışını yapan Ersoy, iki ülke arasındaki kültürel işbirliğine vurgu yaptı. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yapay zeka uygulamalarının tarımsal üretimde verimi artırdığını söyledi. Bakan Yumaklı, Yapay Zeka Politikaları Derneği tarafından Ankara'da düzenlenen toplantının açılışında konuştu. Türkiye'nin yapay zeka teknolojisini tarıma entegre ettiğini belirtti. Biz değişimi izleyen değil, yöneten olacağız dedi. Aselsan, Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi ailesini yönetecek çelik kubbeyi geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 271 milyon dolarlık sözleşme imzalandı. Amerikan ambargosu nedeniyle Küba'da yakıt sıkıntısı yaşanıyor. Başkent Havana'daki temizlik hizmetleri durma noktasına geldi. Sokaklarda atık yığınları oluştu, elektrik ve içme suyu sorunu büyüyor. Ancak Kübalılar her şeye rağmen mücadeleye devam edeceklerini vurguluyor. Ve spor, A-Milli Kadın Voleybol takımı galibiyetle başladı. A-Milli Kadın Voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi. Milliler Brezilya etabındaki ikinci maçında yarın Türkiye saatiyle 22.30'da Hollanda ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko playoff finali yolunda dev bir adım attı. Sarı lacivertler bir kez daha 18 sayı geriye düştüğü maçı kazandı. Anadolu Efes'i 73-72 yenen Fenerbahçe Beko seride 2-0 öne geçti. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 26, İstanbul 29, Saraybosna ve Bakü 24, Viyana 23, güneşli olmak üzere Üsküp 30, Lefkoşa 27, Kerkük 34, Stockholm 21, Sofya 26, yağmurlu olmak üzere Bern, Berlin ve Brüksel 22, Kopenhag 18, bulutlu olmak üzere Amsterdam 21, Paris 24, Tiran 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Ekonomi Penceresi.
1: Ekonomi Penceresi'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'de ve dünyada neler yaşanıyor? Bu yaşananlar Türkiye ve dünya ekonomisine nasıl yansıyor? Ekonomi Penceresi'nde her hafta bunları konuşuyoruz. Programımızı sizler için hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırladı. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci sesimizi size Sefa Ak'tan ulaştırıyor. Mikrofonda speakeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 16.40'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Program boyunca bizlere 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Evet, bu haftanın konularına göz atmaya başlıyoruz. Hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim Azal'ın. Çok sağ olun.
1: Yine çok hareketli bir gündem var ve tabii ekonomiye de önemli yansımaları var. Euro bölgesiyle başlayalım. Euro bölgesi enflasyonu 2,5 yıldan uzun bir süreden sonra ilk kez %3 barajını aştı. Euro bölgesinde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Nisan ayında %6,3 seviyesinde sabit kaldı. Bu oranları, değerleri nasıl değerlendirirsiniz?
2: Evet, tabii geçen hafta Türkiye'de bir 9 günlük tatil vardı. Dolayısıyla sakin bir seyir izledi. Tabii burada da kurban ekonomisini anlattık. Dolayısıyla sakin, rutin bir tabloydu. Tabii bu hafta artık bayramdan sonra daha hareketli bir tablo ile karşı karşıya kaldık. Gerek içeride gerekse dışarıda. Tabii ekonomik gelişmelere ilişkin olarak baktığımız takdirde de şu anda tabii henüz daha İran-ABD arasında herhangi bir barış anlaşması söz konusu değil. Müzakereler devam ediyor.
1: Ama bir çözümsüzlük de var. Bir belirsizlik de var.
2: Tabii belirsizlik var. Ama yani bir hamle de söz konusu değil. Yani savaşa ilişkin olarak. Bir şekilde tamamlamalar lazım. Ama tabii Hürmüz'ün kapalı olma süreci tabii tüm dünyayı etkiliyor. O açıdan da en önemli problemlerden bir tanesi bu. Tabii şükür Brent petrolün varil fiyatına baktığımız takdirde 100 doların altına indi. Bu evet, güzel bir şey. Evet. Yani 110-115 dolarlardan bu seviyeye gelmesi de gerçekten güzel bir durum. O açıdan yani yeteri kadar aşağı inmesi lazım. Biz bu yıl içerisinde 80 dolarları en azından görmesi lazım ki ülkeler, piyasalar biraz daha rahatlayabilsin. İşte bu noktada Arzu Hanım en önemli problem fiyat istikrarı problemi, enflasyon problemi. Ve Euro bölgesine baktığımız takdirde Mayıs ayı içerisinde özellikle enerji fiyatlarının artması dolayısıyla Euro bölgesinde enflasyonun arttığını görüyoruz.
1: İşte bu söylediğiniz savaş ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı tabii olması değil mi? Çok
2: tabii
1: etkili
2: enerji
1: oluyor.
2: Fiyatları %10 civarında artmış Euro bölgesinde. Ve baktığınız takdirde bu enflasyonu da tetikleyen önemli bir maliyet unsuru ve bu çerçevede artık Avrupa Merkez Bankası da 11 Haziran'da toplantı yapacak Türkiye ile aynı gün. Dolayısıyla orada muhtemelen harekete geçecek ve bir faiz artışına gitme durumu söz konusu olacak. Tabii bu Eurostat, yani Avrupa Birliği'nin TÜİK'i şeklinde değerlendirdiğimiz Eurostat tarafından açıklanan verilere göre Mayıs ayı yıllık enflasyon verisi %3.2 olarak gerçekleşmiş. Tabii bu Eylül 2023'ten beri en yüksek rakam. Dolayısıyla yani aşağı yukarı 3 yıl içerisinde artık zirveye ulaşmış. Bunun da temel sebebi İran savaşı. Tabii bu beklenti de bu noktada %3.2 civarında aslında beklenti çerçevesinde gerçekleştiğini görüyoruz. Ama Nisan ayı yıllık enflasyona baktığımız takdirde Euro bölgesinde %3.0. Dolayısıyla Mayıs ayında enflasyonun arttığını, artık savaşın etkilerinin ciddi bir şekilde hissedilmeye başladığını net bir şekilde görmek mümkün. Ama en fazla artan ürün fiyatlarına baktığımız takdirde Euro bölgesinde enerji ürünlerinin en önemli kalem olduğunu da değerlendirmek mümkün. Ve baktığımız zaman %10.9'luk bir fiyat artışı söz konusu. Hizmetlerdeki fiyat artışına baktığımız zaman bu daha mütevazı kalıyor. %3.5. Gıda, alkol ve tütün ürünlerinde ise %2.0 olarak gerçekleşmiş fiyat artışı Euro bölgesinde. Hı hı. Dolayısıyla burada özellikle enerji ürünlerinde ciddi bir artış söz konusu. Tabii ülkelere baktığımız takdirde de en fazla enflasyonun arttığı ülkelere baktığımız zaman Bulgaristan bu noktada tabii başı çekiyor. Tabii bunlar nedir? Daha sonra Euro bölgesine dahil olan ülkeler. Evet. %6.3 ile lider konumunda. Bunu Litvanya %5.1 ve daha sonra %5

0: şeyde bizim Yunanistan komşumuz takip ediyor. Zaten Yunanistan eskiden beri bu tür sıkıntılarla boğuşuyor. Dolayısıyla onlarda da enflasyonun yüksek olması normal. Almanya'ya baktığımız takdirde aslında Almanya fena değil. %2,7 oran gerçekleşmiş. Ve baktığınız takdirde de bu %3,2'lik yıllık oranın altında. Dolayısıyla Euro bölgesi enflasyonun altında bir enflasyon ile karşı karşıya. En düşük enflasyon da Malta'da %2,1. Şimdi tabii az önce ifade ettik, Avrupa Merkez Bankası 11 Haziran'da toplantı yapacak ve burada bu enflasyondaki gelişmeler çerçevesinde bir karar alması lazım. Bir yol haritası belirlemesi lazım. Enflasyon artışında %2 hedeflenen noktaya gelebilmesi için faiz oranını ne yapması gerekiyor? Ve bakıldığı takdirde piyasaların beklentisi şu anda bir faiz artışına
1: Öyle mi?
0: gidilmesi gerektiği şeklinde tabii. Yani buna ilişkin çok ciddi beklentiler var. Çünkü şu var, enflasyon ılımlı ve sürekli bir şekilde yükselmiş. Bakın, yani son 3 yıldaki en yüksek yükseliş Mayıs ayında gerçekleşmiş. Ve İran Savaşı henüz daha neticelenmemiş. Henüz daha Hürmüz Boğazı açılmamış. Hürmüz Boğazı açılmış olsa dahi enerji ürünlerin, petrolün ve türevlerinin lojistiğinin sağlanması belirli bir zaman alacak.
1: Belki bu artış devam edecek o zaman
0: Tabii
1: enflasyonun.
0: veya en azından bu seviyelerde olsa dahi ne olacak? Yine ciddi bir maliyet problemi ortaya çıkacak ve bu 2026 yılının sonuna kadar bu şekilde devam edecek. Ve enflasyonun da düşme durumu söz konusu olmayacak. İşte o noktada o zaman ne yapması gerekiyor? Avrupa Merkez Bankası'nın 11 Haziran'da muhtemelen bir faiz artışına gitme durumunun söz konusu olması gerekiyor.
1: Peki.
0: Tabii işsizlik rakamları da önemli. Tabii merkez bankalarının tek derdi fiyat istikrarı değil. İşsizlik de önemli. Tam istihdam da önemli.
1: Bizde de açıklandı işsizlik
0: Tabii.
1: oranları,
0: Yani,
1: değil mi?
0: tabii bize de açıklandı. Yani o bizim Merkez Bankası da o verileri takip ediyor. Fed de takip ediyor. Çünkü sadece fiyat istikrarına bakarak ne yapamazsınız? Karar verici olarak bir takım kararlar alamazsınız. İşte baktığımız takdirde Eurostat verilerine göre Nisan ayı işsizlik oranı %6,3 olarak gerçekleşmiş. Avrupa Birliği'nde, Euro bölgesinde. Ancak piyasa beklentisi %6,2. Dolayısıyla işsizlik oranı nedir? Beklentinin üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz
1: Ama
0: demek
1: çok
0: ki.
1: az üstünde gerçekleşmiş.
0: Yani
1: Yine
0: ama
1: beklentiler de
0: sonuçta
1: aynı
0: evet
1: diyebiliriz.
0: bir artış var. Onu görmek mümkün. Mart ayında zaten %6,3'müş. Dolayısıyla aslında Mart ve Nisan ayında stabil bir durum söz konusu. Ama beklenti düşük olmuş ama gerçekleşmemiş maalesef beklenti. Genç işsizlik oranına baktığımız takdirde burada Euro bölgesi için olumlu bir tablo var. Mart ayında %15,1 iken Nisan ayında %14,7'ye düşmüş. Dolayısıyla genç işsizliğin Euro bölgesinde azaldığını görüyoruz. Ve Euro bölgesi genelinde işsiz sayısı 84 bin kişi azalmış Nisan ayında. Ama geçen yıla göre bir yıllık değerlendirme yapıldığı takdirde oran bazında 45 bin kişinin arttığını, işsiz sayısının arttığını görüyoruz. Yani Nisan ayında işsiz sayısı azalırken ama son bir yılda 45 bin kişi işini kaybetmiş. Dolayısıyla işsiz kategorisine düşmüş pozisyonda. Bunun yanında Euro bölgesi genelindeki işsizlik oranına baktığımız takdirde %6 ile karşı karşıyayız. Tabii genel itibariyle baktığımız takdirde bu istihdam piyasasında Euro bölgesinde yatay bir hareket söz konusu. Genç işsizliğin azaldığını, işsizlik sayısının aylık bazda düşerken yıllık bazda arttığını, uzun vadeli istihdam ivmesi halen sınırlı bir seyir takip ettiğini de söylemek mümkün.
1: Peki. Hemen arkasından Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Nisan ayı işsizlik oranına bakalım mı? O da bu sabah geldi bu
0: Tabii o
1: oranlarda.
0: da bugün açıklandı TÜİK tarafından. Baktığımız zaman tabii %6'larda biz konuşuyoruz şeyde Euro bölgesinde ama Türkiye'de %8'lerde
1: Biraz daha
0: yani
1: yüksek.
0: Yani bir türlü 8'in altına inemedik. Şu anda Nisan ayı itibariyle de %8.2 oranı ile karşı karşıyayız. Tabii 15 yaş ve üzerindeki kişilerde bu 5.000 kişi azalarak işsizlik sayısında toplam 2.868.000 kişinin işsiz olduğunu söylemek mümkün. İşsizlik oranı %0.1 artarak %8.2 oranda gerçekleşmiş. Tabii erkeklerde işsizlik oranı daha yüksek. Çünkü çalışma eğiliminde olanlar genelde bizim henüz daha erkek toplamı. %68 erkeklerde işsizlik daha yüksek. Kadınlarda ise bu oran %11.
1: İstihdam yani kadınlar daha az iş arıyorlar belki.
0: Tabii.
1: Onun için mi
0: ondandır,
1: işsizlik
0: tabii.
1: Daha düşük.
0: İstihdam oranına baktığımız zaman istihdam edilenlerin sayısı 356 bin kişi azalarak 32 milyon 166 bin kişi olmuş. İstihdam oranı %0.6 düşerek %48.1 oranda gerçekleştiğini görüyoruz. Erkeklerde istihdam oranının %65'lerde, kadınlarda ise %31'lerde olduğunu söylemek mümkün.
1: Kadınlarda biraz düşük.
0: Tabii yani kadınlarda istihdam oranı bayağı düşük, %30'larda. Demek ki çalışanların önemli bir kısmı erkek oluyor. Tabii baktığınız takdirde de değil mi? Yani kurumlarda erkek hakim bir yapı olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet.
0: Genç nüfusta işsizlik oranı da tabii önemli. Şimdi artık şu anda üniversitelerde artık mezuniyet programları yapılıyor.
1: Evet. Değil öyle mi? Bir dönemdeyiz.
0: Görüyorsunuzdur tabii,
1: evet,
0: basında.
1: Tabii ki.
0: Yani artık onlar da yeni kervana katılacak. İşte iş arama potansiyeli olan kimseler. Gerçekten zor bu olay. Yani para önemli. Keşke herkesin cebinde para olabilse. Bu noktada o yüzden ne olması gerekiyor? Bir an önce işe girmeleri gerekiyor. İşte bu noktada 15-24 yaş grubunda olanlarda işsizlik oranı %0.8 düşerek %14.5 olmuş. Dolayısıyla Türkiye açısından aslında olumlu bir tablo. Dolayısıyla genç bu işsizliğin azalması gençlerin demek ki iş alanı oluşturabildiğini görebiliyoruz. Tabii atıl iş gücü oranı önemli. Bu asıl,
1: ne demek?
0: Asıl işsizlik oranını veren aslında bu oran. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan bir yapıyı ortaya koyuyor atıl iş gücü oranı. Yani normalde az önce açıklamış olduğumuz %8.2 oranı dar anlamdaki işsizliği ortaya koyarken geniş anlamdaki işsizliği bu atıl iş gücü oranı ortaya koyuyor.
1: Yani
0: oraya
1: hani
0: bakmamız
1: şu,
0: lazım.
1: İşsiz olan ama iş aramayan, iş aramaktan umudunu, iş bulmaktan umudunu kaybetmiş, onlar bu kategoriye mi giriyor?
0: Yani bunu tabii geniş çerçevede değerlendirmek lazım. İşte nedir? Part-time çalışanlar, işte zamana bağlı olarak eksik çalışanlar.
1: Kendi mesleğiyle tabii ilgili çalışmayanlar, öyle mi?
0: Yani o var, kısmi çalışanlar var. Dolayısıyla onları da bu çerçevede değerlendirmek lazım. Halihazırda işi olmayan, iş arayıp işte bulamayanların tamamında bu kategoriye sokulması gerekir. Şimdi geniş kapsamlı bir alan oluştuğu için bu çerçevede buradaki yani orana baktığımız zaman bu orandaki değişim aslında gerçek anlamda işsizlik oranını veriyor. Ve baktığımız zaman bu Nisan ayı itibariyle %1.2'lik bir azalış ile %30.1'lik bir oran söz konusu. Dolayısıyla Nisan ayı itibariyle olumlu bir tablo ile karşı karşıyayız ama oran tabii yüksek, yani
1: evet,
0: %30'larda.
1: İşsizlik meselesi bütün dünyanın problemi hocam, öyle değil mi? Hele genç işsizliği her yerde bir sorun, öyle görünüyor.
0: Tabii yani işsizlik gerçekten sıkıntılı bir şey. Hangi ülkeye giderseniz gidin yani ekmek önemli. Bir babanın akşam eve gittiği zaman ekmek götürebilmesi, çocukların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi gerçekten de önemli. Yani bir baba düşünün. İşte çocuğunun bir talebi var, o talebi karşılamıyor. Niye? Cepte para yok.
1: Evet.
0: Yani böyle bir durumda vicdanen rahat olabilir misiniz? Olmanız
1: kesinlikle
0: mümkün değil.
1: Kesinlikle öyle.
0: Dolayısıyla yani orada hani şey var ya hadis-i şerif, işte komşusu açken tok yatan bizden değildir Peygamber Efendimizin. O noktada yani aç iken ihtiyaçlarını zorunlu ihtiyaçları karşılayamayan bir yapı söz konusu ise, komşu söz konusu ise, yani vicdanen rahat olmak gerçekten mümkün değil. Kesinlikle. O açıdan burada devletin ne yapması gerekiyor? Buna ilişkin politikalar üreterek

0: iş alanları oluşturarak işsizlik sayısını azaltması gerekiyor. Mesela biz burada FED'i konuşuyoruz. Şimdi ABD'de en önemli verilerden bir tanesi tarım dışı istihdam verileridir. Oradaki verilerde bir olumsuz tablo var ise FED onu dikkate alıyor. Enflasyon artsa dahi. Diyor ki yani burada eğer işsizlik sayısında bir artış varsa bu piyasalar açısından olumsuz bir durum. O zaman faiz indirimine gidiyor. Nitekim 2025 yılı içerisinde bunu yaptı. O açıdan bu verilerin de önemli olduğunu söyleyebiliriz.
1: Peki, başka veriler de var. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla verilerini açıkladı TÜİK. Buna göre ekonomi ilk çeyrekte yıllık bazda %2,5 büyüme kaydetti diyor. Bunları nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii baktığımız zaman gayri safi yurt içi hasıla içerisinde birinci çeyrekte yani Ocak-Mart dönemi içerisinde büyüme hızımız %2,5 olmuş. Tabii hangi alanlarda büyüme söz konusu olmuş? İktisadi faaliyet kolları açısından değerlendirme yaptığımız takdirde burada en büyük büyüme oranının bilgi ve iletişim alanında %9,5 oranında gerçekleştiğini görüyoruz. Tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında %4,6, inşaatta %3,2, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde ise %3,7 oranında bir

0: maalesef negatif bir seyir var. Dolayısıyla
1: Evet.
0: burada %0,8'lik bir düşüş var. Negatif yönde. Dolayısıyla bir daralma olduğunu görüyorsunuz. Tabi bu da olumsuz bir durum olarak değerlendirilebilir. Tabi bir de cari fiyatlarla baktığımız takdirde bu çeyrekte 2026'nın ilk çeyreğinde 16,9 trilyon TL'lik bir cari fiyatlarla gayri safi yurt içi hasılamız var. Dolar bazlı değerlendirme yaptığımız takdirde de 389 milyar dolarlık bir cari fiyatla bir gayri safi yurt içi hasılaya ulaşmış durumdayız. Ve 2025'in ilk çeyreğiyle karşılaştırdığımız takdirde ilk çeyreğine göre %35,7'lik bir artış söz konusu. Bu 2026'nın ilk çeyreğinde aslında biz burada şunu görüyoruz. Yani açıklanan enflasyon oranının üzerinde bir artış ile karşı karşıya kalmış oluyoruz. Tabi burada özellikle harcama yöntemi açısından da gayri safi yurt içi hasılayı değerlendirdiğimiz takdirde burada özellikle ihracat ve ithalat noktasında 2026'nın ilk çeyreğinde negatif bir pozisyon ile karşı karşıyayız ve büyümeye etkileri negatif olmuş. Özellikle ihracatta bu rakamın gerçekten çok düşük olduğunu, olumsuz bir etki oluşturduğunu, %12'lerde, ithalatın da %2'lerde olumsuz bir etki oluşturduğunu söylemek mümkün. Bunun yanında yerleşik hani halklarının tüketiminin bu çerçevede önemli olduğu ve %4,8 ile büyüme oranını artırdığını görüyoruz. Ve burada aslında baktığımız takdirde Türkiye'deki bu 2026'nın ilk çeyreğindeki büyümede özellikle tüketim harcamaları çerçevesinde bir büyümenin ortaya çıktığını ve ivmenin tüketim endeksi olduğunu söylemek mümkün.
1: Peki, bir de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı fiyatlar var. 2026 yılı için hububat alım fiyatlarını açıkladı Tarım ve Orman Bakanlığı. Bu verilere, fiyatlara bakarsak neler söylersiniz?
0: Şimdi tabii hububat çok önemli.
1: Tabii ki.
0: Arpa, buğday. Özellikle bu yem sektörü açısından arpanın önemli olduğunu görüyoruz. Ama bizim özellikle gıda noktasında da buğday çok önemli. Tabii Deniz'de açıklamadan önce bu bayramda yoğun bir şekilde işte şeyler var. Hararetli bir şekilde konuşmalar var. Bu sene hububat fiyatları ne olacak falan. İşte diyorlar ki 18 TL olacak falan. Niye? İşte deniyor işte bu sene yüksek olduğu takdirde işte bir seçim durumu söz konusu olabilir çerçevesinde.
1: O fiyatlara bakarak
0: Tabii
1: aslında
0: tabii. Tabii.
1: siyasetin
0: E
1: gidişatını
0: tabii.
1: da okuyoruz, öyle değil
0: Tabii
1: mi?
0: tabii. Rakamlar veriler çok önemli çünkü. Ve çiftçinin beklentisi de bu şekilde. Çünkü baktığınız zaman Arzu Hanım yani gerçekten bu sene yağmurlar rahmet çok
1: Tabii.
0: fazla oldu.
1: Tabii.
0: Ve baktığınız zaman arpa, buğday tarlalarına gerçekten muhteşem. Ve şu anda beklenti 24 milyon ton rekolte civarında. Bu 18 kuraklık dönemlerinde 18 milyon tona kadar düşmüş. Tabii fiyatların belirlenmesi noktasında şey de önemli. Yani bu rekolte de önemli. Ciddi bir rekolte ile karşıya olduğumuzu görüyoruz. Tabii rakamlar açıklandı. Bu 2026 yılı hububat müdahale alım fiyatları. Ve baktığımız takdirde kırmızı, beyaz, sert ekmeklik buğday ve makarnalık buğdayın tonu 13.500 TL'den 16.500 TL. Yani 2025'te 13.500 TL iken 2026'da 16.500 TL olmuş. Yani kilogramı nedir? 13,5 TL iken 2025'te 2026'da 16,5 TL olmuş. Yani ne oluyor? 3 TL'lik bir artış var. Yani aslında %22,22'lik bir artış var prim hariç. Arpa alım fiyatına baktığımız takdirde de ton başına 11.000 TL'den 12.750 TL'ye bir artış var. Yani 2025'te 11.000 TL iken 12.750 TL'ye yükseltildi 2026'da. Dolayısıyla kilogram 11 TL'den 12,75 TL'ye yükselmiş ve böyle bir durumda da %15,9'luk bir artış var.
1: Tamam.
0: Şimdi tabii şu noktaya geleceğiz. %22'lik, %15'lik bir artış söz konusuyken prim hali

0: hariç böyle bir durumda seçim yapılabilir mi? Yani Türkiye'nin siyasal hayatına baktığımız takdirde mümkün değil.
1: Mümkün değil,
0: Dolayısıyla
1: değil mi?
0: yani 2026'da bu çerçevede
1: Bir seçim olmaz
0: tabii öyle
1: diyorsun.
0: gözüküyor. Bu tablodan o gözüküyor. Çünkü burada geçmiş işte tecrübelere bakıldığı takdirde yani işte enflasyonun üzerinde bir artış yapılsa %32'nin üzerinde o zaman dersiniz ki tamam seçimin ayak sesleri duyuluyor. O zaman onu anlarız. Tabi burada özellikle ürün bedellerinin 45 gün sonra ödenmesi böyle bir durumda tabi çiftçinin de o zaman şunu yapma ihtimali çok çok güçlü bu durumda. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne değil de tüccara verecek. Ama tüccara da hangi fiyattan verecek? İşte şu anda 2026 buğday fiyatı 16,5 TL iken tüccar hiçbir şekilde bu fiyattan almaz. 15 TL civarından alır.
1: Evet.
0: Tabii. Çünkü peşin para veriyor. Diyor ki hemen ürününü getir buraya yık diyor. Ona 15 TL'den fiyatını gör diyor.
1: Yani Tarım ve Orman Bakanlığı'nın söylediği fiyattan daha düşük verir
0: Tabii.
1: tüccar.
0: Tabii. Zaten şu var Toprak Mahsulleri Ofisi'nin görevi şey piyasayı regüle etmek. Yani alım yapmak değil. Diyor ki ben bu fiyattan alırım. Taban fiyat.
1: Yani bir piyasa belirleniyor
0: Tabii.
1: onun
0: Taban
1: açıkladığı
0: fiyattır.
1: oranlarla.
0: Dolayısıyla bu fiyattan ben alırım. Ve 45 gün içerisinde de ödemeni yaparım. Fakat genelde üretici ne yapıyor? Toprak Mahsulleri Ofisi'ne satmayıp hemen nakdini alabilmek için tüccara satıyor ve bu çerçevede parasını alıyor. Ama tüccar da düşük fiyattan alıyor. Daha sonra da ek ödemeler oluyor. İşte Eylül, Ekim aylarında nedir? Aslında tüccar orada ciddi bir para kazanabildiğini görebiliyoruz.
1: Peki. Evet, tabii bu hafta için beklenen en önemli veri Türkiye İstatistik Kurumu 5 Haziran Cuma günü saat 10'da Mayıs ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Bu verilere ilişkin beklenti anketi de yayınlandı. 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı bu anket. Önce bu anket, sonra Cuma günü nasıl bir veri açıklanır, nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet, buna ilişkin tabii çeşitli firmaların anketleri var. Anadolu Ajansı Finans biriminin işte yapmış olduğu ekonomistlerle yapmış olduğu anket var. İşte diğer firmaların yapmış olduğu anketler var. Tabii aslında beklenti şuydu. Yani Mayıs ayında %1 civarında enflasyon oranı olacak şeklinde. Tabii baktığımız zaman anketlere %1,20 ile %2,35 oranı bandı arasında bir beklenti hakim. Ve ortalama da %1,65'e tekabül ediyor. Ve böyle bir durumda da nedir? Enflasyon tabii hangi oranda gerçekleşecek bu önem arz ediyor. Tabii Nisan ayı enflasyonunu biliyoruz. %32,37 yıllık olarak gerçekleşmişti. Şimdi ortalama enflasyon %60 beklenti noktasında 1,65 ise böyle bir durumda diyelim yarın saat 10'da açıklandı. 1,65 dendi. O zaman yıllık enflasyon %32,53 olacak. Yani Nisan ayı yıllık enflasyonun üzerinde gerçekleşecek. Tabii enflasyon artışı söz konusu olmuş olacak. Ama bu beklenti anketine ilişkin olarak yıl sonu anket bir çalışması da olmuş ve bu noktada şunu görüyoruz. Bu beklentiye sahip olan kimseler yıl sonunda enflasyonun %29,40 olacağını öngörmüş.
1: Yani düşecek, değil mi
0: Tabii,
1: yıl sonuna
0: tabii.
1: kadar?
0: Hatta bugün Mehmet Şimşek'in de bir açıklaması var. Basında görmüşsünüzdür.
1: Tabii.
0: Yani açıklamada %20'nin ortaları diyor. Yani herhalde benim o ifadeden anladım %25 civarı.
1: Öyle mi? Yani
0: Tabii.
1: 29'unda altında olur.
0: Tabii öyle gözüküyor. Tabii bu ekonomik şartlara göre yani bu savaş şartlarına göre yine şu
1: İyi,
0: aşamada
1: değil mi?
0: tabii iyi. Çünkü biz şunu biliyoruz. Brent petrol varil fiyatında 10 dolarlık bir artış enflasyonda %1-1,5 civarında bir artışa sebep oluyor yıllık. Dolayısıyla olumsuz bir durum. Artı Eşel Mobil sistemi ile eğer sistem bu şekilde giderse yıllık maliyet bütçeye 600 milyar TL civarında olacak. Bu da az bir rakam değil. Yani bütçede otomatikman ne yapıyor? Bir açık oluşturuyor.
1: Evet.

0: Bu da olumsuz bir tablo olduğunu görüyoruz. Tabii burada özellikle şunu ifade edeyim. Bu 2026'nın ilk 4 ayındaki enflasyon rakamlarına baktığımız takdirde Ocak ayında %4,84, Şubat ayında %2,96, Mart ayında %1,94, Nisan ayında da %4,18 oranında enflasyon gerçekleşmiş. Ve baktığımız takdirde kümülatif %14,64'lük bir enflasyon oranı ile karşı karşıyayız ilk 4 ayda. Henüz Mayıs ve Haziran ayları yok. Mayıs yarın saat 10'da açıklanacak ve onu net bir şekilde göreceğiz. Tabii şu var, diyecekler ki ya enflasyon normalde her ayın 3'ünde açıklanıyordu.
1: Niye şimdi
0: Tabii
1: beşinde?
0: niye 5'in falan? Aslında şu şöyle bir durum söz konusu. Önceki zamanlarda da 5'in açıklanıyordu ama 3'ü hafta sonuna denk geliyordu. Cumartesine denk geliyordu. 5'i pazartesi olduğu için 5'in açıklanıyordu. Fakat burada tabii enflasyon verilerinin alınması, onların işlenmesi ve o oranın ortaya çıkarılması söz konusu. Böyle bir durumda 9 günlük tatilden çıktığımız için o zaman pazartesi günden itibaren mesai başladığından dolayı onun bir işlenme süreci var. Ondan dolayı çarşamba değil de cuma gününe alındı.
1: Yani bu aya yönelik
0: Tabii
1: böyle bir değişiklik
0: bu
1: oldu
0: aya
1: diyorsunuz.
0: mahsus bir uygulama söz konusu ve ondan dolayı da yarın saat 10'da rakamı almış olacağız. Tabii az önce 4 aydaki bu rakamları biz ifade ettik. Peki bu 4 ayda artış sebepleri neler? Niye artmış bu enflasyon? Baktığımız takdirde yıl başında ücret ve vergi güncellemeleri oldu. Yani çalışanlara zam geldi, emekliye zam geldi, asgari ücrete zam geldi. Hep bunun nedir? Bir piyasaya maliyeti vardır. Dolayısıyla otomatikman bir fiyat artışını doğurdu. Enflasyonda bu noktada bir artış etkisi oluşturdu. Bunun yanında kış döneminden bahar dönemine geçişte mevsimsel dinamikler var. Hatırlar mısınız Arzu Hanım? Marketlere gittiğiniz takdirde üç haneli rakamlarla karşı karşıyaydık, değil mi?
1: Evet.
0: Sebzelerde,
1: Evet,
0: meyvelerde.
1: evet, evet, evet.
0: Bir defa gittim bir markete. Gerçekten dudağım şıkladı. Üç rakamlarla karşı karşıyayız. Dedim ki yani bu rakamlar nasıl böyle oluyor?
1: Ama işte dediğiniz gibi mevsim geçişi.
0: Tabii Nisan
1: Kış
0: ayında.
1: sebzesi meyvesi bitiyor. Turfanda sebze
0: Tabii o
1: meyve
0: Nisan
1: dönemi
0: ayında oluyor.
1: geliyor.
0: Ama
1: Böyle bir geçiş.
0: şu anda gittiğiniz takdirde artık biraz daha rahatlıyorsunuz.
1: Evet. Daha insaflı
0: Tabii
1: etiketler var, öyle değil mi?
0: Temmuz'da gittiğiniz takdirde daha da rahatlıyorsunuz.
1: Evet.
0: Çünkü mütevazı mesela karpuz fiyatıyla bir karşılaştırma yapın, değil mi? Herhalde 70-80'lerden başladı. Şu anda 30'un altına indi kilogramı. Dolayısıyla bu neye yansıyor? Enflasyona yansıyor.
1: Enflasyona yansıyor.
0: Yani gıda fiyatları zaten enflasyon açısından önemli bir unsur. Yani enflasyonun en az 3'te 1'lik etkisi gıdadan kaynaklı. O açıdan gıda problemini çözersek bu çerçevede enflasyon problemini de çözmüş olacağız. Bunun yanında İran-ABD savaşı nedeniyle enerji şoku, artan lojistik maliyeti, küresel emtialarda ortaya çıkan fiyat değişimleri de enflasyonu çok ciddi anlamda etkiliyor. Yani bu Körfez'deki o durum, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, enerji şoku gerçekten de hem Türkiye'yi
1: Hem
0: hem de
1: dünyayı.
0: dünyayı tabii korkunç bir şekilde
1: Kesinlikle
0: etkiledi.
1: öyle.
0: Maliyetleri, fiyatları çok ciddi anlamda arttırdı. Mesela nedir? Alüminyum diyoruz. İşte nedir? Plastik diyoruz. Bunların fiyatlarında çok ciddi artışlar oldu. O açıdan bu problemlerin bir an önce değişmesi gerekiyor. Ortadan kalkması gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu enflasyon verilerinin açıklaması niye bu kadar önemli, değil mi?
1: Evet.
0: Yarın herkes pür dikkat onu bekliyor. Şimdi öncelikli olarak tabii bizler çalışanız. Yani kamu çalışanız. Kamu çalışanları açısından bu Mayıs ve Haziran enflasyon oranları önemli.
1: Temmuz ayında zam
0: Tabii
1: yapılacak,
0: Temmuz
1: değil mi? Ona
0: ayında
1: göre
0: zam
1: yapılacak.
0: sadece biz değil, emekliler de aynı
1: Tabii ki.
0: kategoride. Memur emeklisi, bağkur, işçi emeklisi bu kategoride değerlendiriliyor. Onların zamları bu enflasyon çerçevesinde değerlendiriliyor. Hatta bu ara bir takım hesaplamalar da var. İşte memurlar %14 civarında zam alacak şeklinde. Ama yarınki enflasyon oranını görmeden yani bir şey demek mümkün değil.

0: Ama hesaplama %12 ile %14 bandı arasında bir oran söz konusu olacağı şeklinde. Bunun yanında bir takım sosyal ödemeler de söz konusu tabii. Onlar da bunda enflasyon oranlarından etkilenecek. Tabii bunun yanında özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı ilgilendiren bir konu var. Faiz indirimi olacak mı?
1: 11
0: Artış
1: Haziran
0: olacak
1: için
0: mı?
1: değil mi? Bizim
0: Hatta
1: için de öyle
0: 11
1: diyor tarih.
0: Haziran'la ilişkin bir takım beklentiler var. Faiz artırması gereken. Şu anda reelde olan faiz ile gösterge faizi farklı. Şu anda %40 ama gösterge faiziniz %37. %37 %40'a getirilecekmiş şeklinde bir takım durumlar söz konusu. Onu da gelecek hafta zaten tartışacağız, konuşacağız burada. Dolayısıyla Merkez Bankası da enflasyon tahmin hedeflerinin revizesi konusunda da yarınki enflasyon oranının önemli olduğunu söyleyebiliriz.
1: Peki hocam, gözümüz kulağımız, yarın açıklanacak enflasyon oranlarında bakalım bu oranlara göre haftaya sizinle ne konuşacağız? Biz de dikkatle takip edeceğiz. Programımızın sonuna geldik bu haftada. Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben de teşekkür ederim.
1: bizimle birlikte olduğunuz için. Evet sevgili dinleyicilerimiz, ekonomi penceresine ayrılan süre bu haftada sona erdi. Programımızı sizler için hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırladı. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci sesimizi size Sefa Ak'tan ulaştırdı. Spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Bir hafta sonra yine aynı saatte ekonomi penceresinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Ekonomi Penceresi.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Asya'nın sonsuz bozkırlarında kurulan mütevazı otağlardan, Yeditepe'ye hükmeden Cihan İmparatorluğu'nun taş saraylarına uzanan bir serüven. İslamiyet öncesinden bugüne Türk tarihine yön veren şehirlerin hikayesi, mimarisi ve stratejik derinliğiyle Türk başkentleri her salı Türkiye saatiyle 15.40'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'de saat 17.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğine Nijer Cumhurbaşkanı ile devam ediyor. Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Tören sonrasında liderler baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti. Görüşmelerde Türkiye ile Nijer arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki paralel liderlik siyaset ve toplumsal istikrarı bozar dedi. CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, Özgür Özel'in krizi derinleştirici hamleler yaptığını söyledi. Taraflara dil ve üslup uyarısında bulundu. Bahçeli, konunun sokaklara taşınması girişimlerinin çok tehlikeli olduğunu da belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Asya Pasifik turundaki yeni durağı Endonezya'nın ardından Güney Kore oldu. Güney Kore Dışişleri Bakanı Choi Yan'la bir araya geldi. Fidan'ın gündeminde stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, savunma sanayinde işbirliği, ticaret hacminin artırılması ve bölgesel gelişmeler yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin son dönemde hız kazanan silahlanma faaliyetleriyle bölgedeki askeri girişimlerini yakından takip ettiklerini bildirdi. Bölgemizin ihtiyacı olan silahlanma yarışları yerine diyalog ortamının güçlendirilmesidir denildi. Haftalık basın bilgilendirme toplantısında İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan tutumu da gündemdeydi. İsrail'in Lübnan'da işgali genişletmesine ve Mescid-i Aksa'daki provokatif eylemlerine tepki gösterildi. Türkiye Mayıs ayında 22,5 milyar dolarlık ihracat yaptı. Verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ankara'da açıkladı. 22 Mayıs'ta 2 milyar

400 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek günlük ihracat rakamına ulaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerin Türkiye'ye iadesiyle ilgili çalışmaları sürüyor. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl Yunanistan'da ele geçirilen 1055 sikkenin iade edildiğini söyledi. Nevşehir'de Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu'nun açılışını yapan Ersoy, iki ülke arasındaki kültürel işbirliğine vurgu yaptı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yapay zeka uygulamalarının tarımsal üretimde verimi artırdığını söyledi. Bakan Yumaklı, Yapay Zeka Politikaları Derneği tarafından Ankara'da düzenlenen toplantının açılışında konuştu. Türkiye'nin yapay zeka teknolojisini tarıma entegre ettiğini belirtti. Biz değişimi izleyen değil, yöneten olacağız dedi. Aselsan Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi ailesini yönetecek çelik kubbeyi geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 271 milyon dolarlık sözleşme imzalandı. Amerikan ambargosu nedeniyle Küba'da yakıt sıkıntısı yaşanıyor. Başkent Havana'da temizlik hizmetleri durma noktasına geldi. Sokaklarda atık yığınları oluştu, elektrik ve içme suyu sorunu büyüyor. Ancak Kübalılar her şeye rağmen mücadeleye devam edeceklerini vurguluyor. Ve spor, Amilli Kadın Voleybol Takımı galibiyetle başladı. Amilli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi. Milliler Brezilya etabındaki ikinci maçında yarın Türkiye saatiyle 22.30'da Hollanda ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko playoff finali yolunda dev bir adım attı. Sarı lacivertler bir kez daha 18 sayı geriye düştüğü maçı kazandı. Anadolu Efes'i 73-72 yenen Fenerbahçe Beko seride 2-0 öne geçti.

Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 26, İstanbul 29, Saraybosna 24, Bakü 24, Viyana 23. Güneşli olmak üzere Üsküp 30, Lefkoşa 27, Kerkük 34, Stockholm 21, Sofya 26, yağmurlu olmak üzere Bern, Berlin ve Brüksel 22, Kopenhag 18, bulutlu olmak üzere Amsterdam 21, Paris 24, Tiran 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinliyorsunuz.

0: Şifanın izinde.
1: İyi akşamlar kıymetli dinleyicilerimiz. Şifanın izinde programımıza hoş geldiniz. Bu akşam yine önemli bir konuyu sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Evet, programı hazırlayan ve sunan ben Doktor Mehmet Uçar. Programı yapımcımız Gökmen Sarmaşık ve teknik ekipten Sefa Aktan'a çok çok teşekkür ediyorum. Evet, bitkisel tedavide önemli destekler. Peki bu önemli destekler bizim hayatımızın hangi dinamiğinde çok çok yer tutacak? Tabii ki de hastalıklarla boğuşmak noktasında, hastalıklara karşı kendimizi korumak noktası önemli bir saha. Yani immün sistem, yani bağışıklık sistemi üzerine etkili olan bitkisel tedavideki, bu da vitamin, mineral, fitoterapik ajanlar da olabilir. Bunlardan bu akşam bahsetmeye gayret edeceğiz. Bu noktada bizim için çok önemli bir sağ bağışıklık sistemi. Özellikle pandemi döneminde bunu çok yoğun bir şekilde yaşadık. Ve o zaman ön plana çıkan bazı yiyecek grupları vardı. Bunların başında özellikle çörek otundan çok konuşmuştuk o dönemde. O dönemde zerdeçal, zencefilden çok konuşmuştuk. O dönemde güneş ışığından, yani D vitamininden çok konuşmuştuk. Ve anlamıştık ki bir şekilde kişinin yedikleri, içtikleri vitaminler, mineraller, elementler içeren gıdalar onun pandemi dönemindeki, yani o virüste, yani koronavirüste savaşmasında çok önemliydi. İşte pandemi döneminde yaşadığımız bu olay aslında tıbbın bir gerçeği. Bizler yeterli ve dengeli beslenmek, özellikle protein, karbonhidrat, yağlar, yani bu yediklerimizden orantılı ve bir şekilde birbirlerinden çok az ya da fazla olmamak şartıyla tüketmek bizim bağışıklık sistemimizi dengede tutar. Ve o sebepten dolayı da soğuk algınlığı, nezle, gripel enfeksiyonların görüldüğü sonbahar ve kış aylarında, yaz ishallerinin ya da enterit, yani bağırsak enfeksiyonların görüldüğü bahar ve yaz aylarında bir şekilde yine de bizim immün sistemimizi devamlı ayakta tutmamız lazım. Bu aşamada bağışıklık sistemimizi düzenlemek, armoniye getirmek ya da arttırmak için bitkisel, vitamin ve mineral noktası ne tür katkılar bize fayda sağlar? Bu akşam onları konuşmaya başlıyoruz. Evet, sağlık idamesini teşvik etmek ve desteklemek için özellikle bağışıklık fonksiyonlarına yardımcı olan çeşitli bitkisel takviyeler ve takviye edilmiş gıdalar yaygın olarak kullanılmaktadır. Sadece ülkemiz için değil, dünya üzerinde de özellikle geleneksel Çin tıbbı, Ayurveda, Hindistan tıbbı, kıta Amerikası, kıta Avrupası, kıta Asyası olmak üzere bu konuda tüm dünyamızda bağışıklık sistemini desteklemek üzere bazı önemli kalemler ön plana çıkmış durumda. Bunları özetle sizinle paylaşmak istiyorum. Araştırmalara göre bu takviye kullananların %29'u bağışıklık sisteminin dengede olduğunu söylemekte. Ve diğer taraftan da dünya üzerindeki insanlara baktığımızda bu birazdan bahsedeceğim takviyelerin büyük bir çoğunluğunu yoğun bir şekilde kullanmaktalar. Ya birini ya birkaçını beraber kullanım olanağı da durumu da olmakta. Bu noktada birinci beta glukan dediğimiz bir doğal madde var. Bağışıklık sağlığı, özellikle bağışıklık sağlığı

noktasında takviyelerde sık bulunan doğal bir madde. Beta-glukan doğal olarak oluşan bir şeker polimeridir. Yulaf, arpa gibi tahıl tanelerinde belirli mantar türleri, maya, deniz yosunu ve aklarda bulunan çözünmeyen bir lif. Yulaf arpa gibi tahıl kökenli beta-glukagon yüksek kolesterolün düşürülmesine de yardımcı oluyor. Özellikle mantar ve aglerde bulunan beta-glukan cinsi ise bağışıklık sistemini destekleyen çok önemli faydalar sağlayan bir yapı. Günlük olarak beta-glukan eğer bir kişi tarafından ve onu takip eden hekimi tarafından uygun görülüp bağışıklık sistemini desteklemek adına kullanılacaksa yaklaşık olarak günlük kullanım dozu 1000 ila 1500 mg kapsülü formunda tüketilmesi araştırmalar neticesinde tavsiye edilmekte. Evet, ikinci beta glukandan sonra ikinci en çok dünyada tüketilen takviye Çin gevreğinde dediğimiz Astragalus membraneus. Gerek sıvısal, gerekse hücresel bağışıklık sistemini uyararak kanser ve enfeksiyona karşı etkinlik gösterir. Geleneksel Çin tıbbının temel bitkisel tedavilerinden biridir. Bozulmuş bağışıklık sistemi düzeltilmesine katkı sağlayarak kronik enflamasyon yani müzmin iltihabın azaltılmasına katkı sağlar. Ayrıca solunum yolunun virüs enfeksiyonlarında da yararlı olduğu saptanmıştır. Günlük tavsiye edilen kullanım dozu konsantre ekstra formunda 300 ila 900 mg kapsüldür. Özellikle Astragalus, Çin geveni kökü birlikte olan preparatları tercih edilmesinde fayda var. Otörler bu şekilde tavsiye ediyor. Evet, bir diğer yine kullanılan takviye Panax ya da Korean Ginseng dediğimiz birçok insanın da aslında bildiği, dünyada da en çok bilinen bitkiler grubundan bir yapı. Vücudu hem psikolojik hem de fiziksel strese karşı hazırlayan adaptojen bitkiler grubundan. Geleneksel Çin tıbbının bitkisel tedavileri içerisinde önemlilerinden. Bağışıklık sistemini desteklerken şeker yüksekliğinin azaltılmasına da katkı sağlıyor. Virüs enfeksiyonlarında ve kanser tedavisine yardımcı olarak da kullanılmakta. Kullanım dozu salgın virüs hastalıkları dönemlerinde korunmaya destek olarak günde 100 mg ekstra içeren kapsül formunda. Akut bir virüs enfeksiyonu geçirirken 9 gün boyunca günde 2 kez sabah ve akşam 100 mg kapsül formunda kullanılması tavsiye ediliyor. Ginseng genellikle iyi tolere edilebilir. Ancak uykusuzluk, bazen çarpıntı, bazen de yüksek tansiyona neden? Çünkü sempatik sistemi yani adrenalin bağlı olan sistemi aktive yani indükleyebilir. Evet, yine bağışıklık sisteminin desteklenmesinde tüm dünyada kullanılan önemli bir kalem tıbbi mantarlar. Bu grupta geneksel Çin tıbbında kullanılan özellikle Coriolus, Cordyceps, Pleurotus, Reishi, Shiitake ve Maiteke mantarları bulunur. Bizim ülkemize biraz ön plana Reishi mantarları çıkmakta. Bunlar bağışıklık sisteminin desteklenmesinde ve kanser tedavisinde tamamlayıcı olarak en çok kullanılan bitkisel tedavi ürünleri arasında bulunurlar. Yeni araştırmalar tıbbi mantar ekserelerinin ölümcül virüs enfeksiyonu dan kummasına yararlı olabileceğini de göstermektedir. Evet, geldik bu akşamki sizinle paylaşımımızın başında bahsettiğim D vitamini. Evet, bağışıklık sistemimizin sağlığı ve çalışması için gerekli olan yağda çözünen çok çok önemli bir vitamin. D vitamini bağışıklık savunmamızın önemli bir parçası olan beyaz kan hücrelerinin, yani bunları biraz özelleştirecek olursak, monositlerin ve makrofajların patojen yani hastalık yapan etkenle mücadelede etkili.

arttırır. Bağışıklık yanıtını arttırmaya yardımcı olur ve iltihabı azaltır. Birçok insanda bağışıklık fonksiyonunu olumsuz yönde etkileyebilecek düzeyde maalesef D vitamini eksikliği var. Bizim ülkemizde de D vitamini eksikliği maalesef ön planda. Düşük D vitamini seviyeleri grip ve alerjik astım dahil olmak üzere çeşitli üst solunum yolu enfeksiyonu riskinde maalesef artışa neden olur. Bazı çalışmalar D vitamini takviyesinin bağışıklık tepkisini iyileştirebileceğini ve solunum yolu enfeksiyonlara karşı koruyabileceğini düşündürmektedir. Bakın, 11.321 kişide yapılan randomize kontrol çalışmaların 2019 yılında gözden geçirilmesinde D vitamini takviyesinin bu vitamin eksikliği olan kişilerde solunum yolu enfeksiyonu riskini önemli ölçüde azalttığını, D vitamini seviyesinin normal olmasının koruyucu olabileceğini göstermiştir. Diğer çalışmalar D vitamini takviyelerinin hepatit C, HIV de dahil olmak üzere belirli enfeksiyonlar olan kişilerde antiviral tedavileri yanıtı iyileştirebileceğini belirtmektedir. Kan seviyelerine bağlı olarak günde 1000 ila 4000 international ünite takviye D vitamini çoğu yerde çoğu insan için yeterlidir. Ancak daha ciddi eksiklikleri olan kişilerde genellikle hekimin kontrolünde çok daha yüksek dozlar gerekebilir. Evet, yine bağışıklık sistemi için çok önemli bir element çinko. Çinko bağışıklık hücresi gelişimi ve iletişim için gereklidir ve enflamatuar yanıt da çok önemli bir rol oynar. Bu besin maddesinde bir eksiklik bağışıklık sisteminin düzgün çalışma yeteneğini önemli ölçüde etkiler ve zatüre dahil olmak üzere enfeksiyon ve hastalık riskinde artışa neden olur. Özellikle beslenme bozukluğu olan kanser hastalığı dahil çocuk ve yaşlı birçok kişide eksikliği yaşanmaktadır. Dünyada çoğu yaşlı 2 milyar insanda çinko eksikliği olduğu tahmin edilmektedir. Çinko takviyeleri soğuk algınlığı gibi solunum enfeksiyonlarına karşı koruyabilmekte, zatüre geçiren çocuklarda hastanede kalı süresini kısaltabilmektedir. Erişkinlerde elemental çinko dozu günlük 40 miligramı geçmemelidir. Aşırı dozlar maalesef bakır emilimini engelleyebilir. Bu da enfeksiyon riskini artırabilir. Şimdi geldik hepimizin bildiği, değil mi? Çocukluğumuzdan beri soğuk algınlığı, nezle, gripal enfeksiyonlarda ne diyoruz? Portakal ye, limon ye, greyfurt ye. Yani sonuçta C vitamini hepimizin bildiği bir destek vitamini. Bu bapta C vitamini gerçekten tüm dünyada da bağışıklık sistemini etkilemek noktasında en çok kullanılan vitaminlerden bir tanesi. Bu vitamin çeşitli bağışıklık hücrelerinin işlevini destekler ve enfeksiyona karşı koruma yeteneklerini geliştirir. Eski hücreleri temizleyip yenileriyle değiştirerek bağışıklık sisteminizin sağlıklı kalması için de çok çok gereklidir. C vitamini ayrıca serbest radikaller olarak bilinen reaktif moleküllerin birikmesiyle ortaya çıkan oksidatif stresin neden olduğu hasara karşı koruyan çok güçlü bir antioksidan görevi görür. Oksidatif stres bağışıklık sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Çok sayıda hastalıkla bağlantılıdır. C vitamini takviyesinin soğuk algını da dahil olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonlarının süresini ve şiddetini azalttığını bizzat göstermiştir. Bir araştırmada 29 araştırma gözden geçirilmiş, günde ortalama 1-2 gramlık bir dozda düzenli olarak C vitamini takviyesinin soğuk algınlığı süresini yetişkinlerde, dikkat buyurun, %8, çocuklarda %14 azalttığını göstermiştir. Aynı çalışmada düzenli olarak C vitamini takviyesi almanın maraton koşucuları ve özellikle kollu kuvvetleri gibi yüksek fiziksel stres altındaki bireylerde
soğuk algınlığını %50 azalttığını göstermiştir. Ek olarak yüksek doz toplar damar yani venöz, IV içine verilen C vitamini tedavisinin viral enfeksiyonlardan kaynaklanan sepsis ve akut solunum sıkıntısı sendromu ARDS'e dahil olmak üzere ciddi enfeksiyonları olan kişilerde semptomları önemli ölçüde iyileştirdiği, yoğun bakımda kalış süresini kısalttığını göstermiştir. Diyetle yeterli miktarda alınması önemli olup C vitamininin salgın dönemlerinde takviye, şiddetli hastalık döneminde sağlık kuruluşlarında yüksek doz damar içi, toplar damar için uygulama yararlı görünmektedir. Enfeksiyonlardan korunmada yaklaşık 500 ila 2000 miligram. Eksik olanı yerine koymada günlük dozlar 250 ila 1000 miligram arasındadır. Demek ki eksik olanı yerine koymada günlük 250.000 ama bir soğuk algın nezle gripel enfeksiyonunuz varsa 500 ila 2000 miligram günlük alınabilir C vitamini diyoruz. Bu noktada yine ülkemizde de son yıllarda tanınmaya başladı. Aslında bizde çok eskiden Kadim Anadolu tıbbında vardı ama son birkaç senede daha da gündeme geldi. Karamürver. Evet, karamürver özü üst solunum enfeksiyonlarından ve gripel enfeksiyon virüsü olan influenza suçlarından sorumlu çeşitli bakteriyel patojenlere karşı güçlü antibakteriyel, antiviral etki gösterir. Ek olarak bağışıklık sistemi yanıtını artırır, soğuk algının süresini, şiddetini azaltır, viral enfeksiyonlarla ilgili yakınmaları azaltmaya yardımcı olur. Bu noktada mürver takviyeleri artık ülkemizde birçok formu bulunmakta. Efervesan yani suda çözünen tablet var. Sıvı formu var. Kapsül formu var. Bunlar hatta pastil formu dahi var. Bunlar rahatlıkla kullanılabilir. Evet, diğer bir bağışıklık sisteminden korunmak noktası takviye. Belki de birçoğumuzun bildiği selenyum. Evet, selenyum. Selenyum sağlıklı bağışıklık için gerekli bir mineraldir. Hayvan araştırmaları influenza dahil olmak üzere yani grip dahil olmak üzere çeşitli virüs ve bakteri enfeksiyonuna karşı tedaviye yardımcı kullanılmasının bağışıklık yanıtını artırmada faydalı olabileceğini düşündürmektedir. Günlük kullanım 400 ila daha doğrusu 100 ila 400 mikrom arasında değişmektedir. Selenyum takviyesi alınması bağışıklık için önemlidir. Bakın yine bağışıklık için tüm dünyada kullanılan sofralarımızda da bizim çok önemli yer tutan sarımsağa geldik. Evet, sarımsak güçlü antiinflamatuar, antiviral özelliklere sahiptir. Doğal öldürücü natural killer hücreleri ve makrofajlar gibi koruyucu beyaz kan hücrelerini uyararak bağışıklık sağlığını arttırdığı gösterilmiştir. Ancak insan araştırması sınırlıdır. Özellikle hayvan deneylerinde koronavirüs enfeksiyonu neden olduğu alt solunum enfeksiyona karşı sarımsak ekstresinin faydalı olduğu gösterilmiştir. Günlük önerilen dozlar özellikle taze çiğ sarımsak yaklaşık 2 ila 5 gram. Kuru sarımsak tozu 0,4 ila 1,2 gram. Sarımsak yağı 2 ila 5 miligram. Sarımsak ekstresi 300 ila 1000 miligram. Evet, yine desteklerden bir tanesi Andrographis. Bağışıklık sistemini destekleyen bitkiler arasında solunum enfeksiyonun tedavisinde kullanılmakta olup klinik çalışmalarda fayda sağladığı gösterilmiştir. Bu bitki yani Andrographis, Enterovirüs D68 influenza A dahil olmak üzere solunum hastalıkları neden olan virüslere karşı antiviral etkilere sahip olan bir Andrographis de içeriyor. Günlük kullanım dozu standart ekstra için 30 ila 60 miligram. Yine bakın önemli bir kalemden bahsediyoruz. Meyan kökü. Evet. Meyan viral enfeksiyonlara karşı korunmaya yardımcı olabilecek gliserizin de dahil olmak üzere birçok maddeyi içinde barındırıyor. Polisakarit içeriği T hücrelerinin sayısını, bağışıklık düzenleyici proteinin yapılmasını arttırmada çok yardımcı.
Test tüpü araştırmasına göre glisirizin şiddetli akut solunum sendromu ile ilişkili koronavirüse karşı antiviral aktivite olarak gösterilmiş.

gösterilmiş. Gliserizin maddesi COVID virüsünün akciğer alveol hücrelerine tutunup içeri girmesini engellemektedir. Bu özellikleriyle yeni tip koronavirüs yani COVID-19 enfeksiyonu tedavisinde de yardımcı olabildiği düşünülmektedir. Günlük kullanım dozu gliserizin ekstra formları için 200-600 mg, ham kök formu için 3 ila 5-15 gram arasında önerilmektedir. Fakat meyan kökü tansiyon yüksekliği, şeker yüksekliği ve potasyum düşüklüğü gibi yan etkiler gösterebilir. Yine bağışıklık için B kompleks vitaminleri çok çok önemli. Bu noktada B12, B6 dahil olmak üzere B vitaminleri bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışması için önemlidir. Bununla bile birçok yetişkin insanda düzeyleri yetersiz maalesef kalmaktadır. Bu da bağışıklığın sağlıkta çalışmasını olumsuz yönde etkileyebilir. Enfeksiyon gibi fiziksel ve psikolojik stres dönemlerinde yüksek dozlar olmamak kaydıyla B vitaminleri takviyesi alınabilir. Bakın yine önemli bir desteğe geldik. Zerdeçal. Evet, parlak sarı rengi nedeniyle Hint safranı olarak adlandırılan zerdeçal bizim kadim Anadolu'muzun çok güzel bir baharatıdır. Özellikle 200 yılı aşkın süredir bilimsel olarak geleneksel tedavilerde hem Güneydoğu Asya'da hem Asya'da hem ülkemizde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Çok güzel bir baharat bitkisidir. Dünyada ana zerdeçal üreticisi eski zamanlardan beri yaklaşık 4000 yıldır Ayurveda tıbbında ilaç ve gıdalarda aroma maddesi kullanılan Hindistan'dır. Kurkümin zerdeçaldaki ana aktif bileşenlerin ortak ismidir. Güçlü iltihap giderici özelliklere sahiptir kurkümin. Kurkümin bağışıklık sistemini düzenleme yetenekleri özellikle makrofajlar, T ve B lenfositleri gibi hücresel bileşenlerin yanı sıra sitokinler gibi faktörü içeren iltihabı süreçlerde yer alan moleküller üzerine de etkilidir. Günlük önerilen kullanım dozu kurkümin için 500 ila 2000 miligram arasında değişmektedir. Yine önemli bir destek ekinezya. Evet, ekinezya papatya familyasındaki Doğu ve Orta Kuzey Amerika kaynaklı genellikle koni çiçekleri olan bir bitki cinsidir. Ekinezya türlerinin parçalarının ve preparatların farklı kullanımları vardır. Özellikle ekinezyanın 3 türü Purpurea, Anglofolia ve Pallida yerli Amerikalıların tıbbında yüzyıllardır solunum yolu enfeksiyonları, yaygın soğuk algınlığı, öksürük, bronşit ve ağız farenks iltihaplarında kullanılmıştır. Özellikle destek preparatları olarak taze ve kuru ot, kurutulmuş kök sap, kökler, özütleri hem kıta Avrupa'sında hem de kıta Amerika'sında yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

Dişine benzeri bir madde malzemedir. Propolisin kimyasal bileşimi mükemmeldir. Dünyadaki farklı propolis molekülüne polifenoller, bunlar içinde flavonitler, fenokasitler var, terpenoidler, steroidler, aminositler 3600'den fazla bileşenleri tespit edilmiştir. O sebepten dolayı da propolis için biz ne diyoruz? Spesifik dozaj önerilerini destekleyen klinik veriler sınırlı olmasına rağmen klinik çalışmalarda çocuklarda solunum enfeksiyonu önlemek için 1 ila 3 yaş arası çocuklarda 250 mg ve 4 ila 5 yaş arası çocuklarda 12 hafta boyunca günde 50 mg bölü mililitre propolis karışımı kullanılmıştır. Şeker hastalarına da günde 300 mg propolis içeren kapsüller 12 hafta boyunca günde 3 kez alınmış ve şeker kontrolünde düzelme sağlanmıştır. O nedenle propolis bizim için önemlidir. Evet kıymetli dinleyicilerim, bugün bağışıklık sistemimizi destekleyebilecek önemli bitkisel takviyelerden, mineraller ve vitaminlerden bahsettik. Bir sonraki hafta yeni bir başlıkta yan yana gelmek dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.

0: Turkuaz.
1: Yol üzerindeki suya uzak kavşak noktalara yapılan Türk mimarisinin nadir örneklerinden biridir Sibir. Kubbeli, parmaklıklı, zincirle sabitlenen bakır ve pirinç tasların parmaklık aralarından susuyan yolculara boş verilip dolu alındığı bir küçük su evidir mimari tanımda. Cami avlularının olmazsa olmaz çadırvanı da bir nevi sebi sayılır. Üç kıtada ayak bastığı her yeri çiçeklendiren bir millet, su sebiletmeyi gülümsemek gibi doğal bir tavır haline getirir. Su sebildir. Bir de sebilciler vardır. Sırtlandıkları sahtiyandan su kırbasıyla beyaz külahlı, abani sarıklı, şalvarlı, tuhaf adamlar. Ellerinde üzeri elle işlenmiş, şifa ayetleri yazılmış, Kerbela şehitlerinin isimleri nakşedilmiş taslarla merhamet dediğimiz kavramı bir içim suya dönüştürürler. Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitlerinin ruhu için dağıtılan su, bir medeniyetin ruhunun da aynası olur. Yalnızca susuzları kandırmak değil, yoksullara sahip çıkmak, kimsesizlerin kimsesi olmak, açları doyurmak, sahipsiz çocuklar bir yana, sahipsiz canlılara sahip çıkmak da bir sebile dahildir. Sebil bir hayat tarzıdır artık. Biz yine de ilk çağrışım olarak şair Ziya Osman Sabah'ın dizelerini okuyalım. Nihayetsiz çöllerin üstünden hep beraber geçerken bulmadılar ne bir ot ne bir yosun. Ürkmeden su içsinler yavaşça, susun, susun. Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler.
0: Turkuaz.

Kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş,

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Hepimizin hayatında çözülmeyi bekleyen düğümler, yanıt aradığımız sorular ve anlamaya çalıştığımız duygular var. İşte bu program, iç dünyanızla tanışmak ve birlikte yaşadığınız toplumu anlamak için bir davet.
1: Psikolojinin ışığında uzman konuklarla samimi sohbetler, kendinize dair keşifler ve hayatınıza umut katacak önerilerle konuğunuz olmak istiyoruz. Bizimle yalnız olmadığınızı hissedecek, küçük bir farkındalığın nasıl büyük değişimler sağlayabileceğini göreceksiniz. Gelin, güzel bir günde konuşalım, keşfedelim ve güçlenelim.
0: Güzel bir gün, her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok

uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Sevgili dinleyenlerimiz, Pakistan'dan Dünya Dinleyiciler Birliği'nden gelen mektupla mutluluğumuz kat be kat arttı. Bakın ne kadar güzel yorumlamış TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, Urduca yayınları ve internet sayfalarıyla dünyanın her yerine ulaşıyor. Programların tarafsızca hazırlanıyor olması bize güven veriyor. Güncel haberleri de büyük bir hızla insanlara ulaştıran TSR, her sosyal gruptan ve her yaştan dinleyiciye hitap ediyor. Hepinizin ilgisini çekiyor. Kaliteli programlar yayınları daha cazip hale getiriyor. Habercilik anlayışı TSR'yi dünyanın en güvenilir yayın kuruluşlarından biri yapıyor. Haberlerin yanında kültür, sanat ve müzik programları da Türkiye'nin tüm dünyada tanınmasını sağlıyor, demiş Dünya Dinleyiciler Birliği'nden Pakistan'dan gelen mektup. Ve Küba'dan Mary Donat Moreno'dan gelen bir mektup var. Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına saygılarımla. Size uzun zamandır yazmadım ama en çok sevdiğim kısa dalga istasyonlarından birisiniz. Çünkü bize sunduğunuz programlar ilginç ve çok çeşitli. Bunlar benim için çok özel ve bu istasyon gerçekten profesyonel. Bugün 13 Şubat Dünya Radyo Günü ve sizleri tebrik etmek istiyorum. Radyonun yeri asla doldurulamaz. Radyo en ulaşılmaz yerlere ulaşabiliyor. Ne televizyon, ne bilgisayar, ne de internet radyonun yerini alamaz. İyi bir radyo yayını yaptığınız ve bana bunları dinleme fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum, diyor Mary Donat Moreno. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 4 Haziran 2026 Perşembe. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Zeynep Düğmeci ve Bilda Üstündağ bu programı sizler için birlikte hazırladılar. Kumanda masasında Ali İhsan Yıldız var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Program boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz ANKASAM Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol olacak. Bir telefon bağlantımız var programımız içerisinde. TRT muhabiri Zeynep Er Yılmaz bizlerle birlikte olacak. İngiltere'nin gündemini aktaracak bize. Son bölümde ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Necat Coşkun stüdyo konuğumuz olacak.
1: Bugün ne oldu?
0: Nijer Cumhurbaşkanı Şiyaniye Ankara'da. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Şiyaniye'yi resmi törenle karşıladı. İkili görüşmeye geçen Erdoğan ve Şiyaniye daha sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek. Bakan Fidan, Güney Koreli mevkidaşıyla görüştü. Asya Pasifik turunu sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya'daki temaslarını tamamlamasının ardından Güney Kore'ye geçti. Fidan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Choi Yun'la bir araya geldi. Fidan'ın gündeminde stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, savunma sanayinde işbirliği, ticaret hacminin artırılması ve bölgesel gelişmeler yer alıyor. Dışişleri Bakanı Fidan yarın Bangladeş'i ziyaret edecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre Bakan Fidan'ın Bangladeş'e yapacağı ilk ziyaret kapsamında Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman tarafından kabul edilmesi ve Dışişleri Bakanı Rahman'la bir araya gelmesi öngörülüyor. Hamaney'den düşman hibrit savaşa yöneldi açıklaması geldi. İran lideri Ayetullah Müçteba Hamaney, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in savaş alanında aldıkları yenilgi sonrası halkın direncini zayıflatmayı hedefleyen kapsamlı bir hibrit savaşa yöneldiğini ifade etti. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in vergi gelirlerine el koyması yüzlerce ilacın tükenmesine yol açtı açıklaması yapıldı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Filistin'e ait vergi gelirlerini alıkoymaya devam etmesi nedeniyle derinleşen mali kriz sonucu yüzlerce ilaç ve tıbbi sarf malzemesinin tükendiğini, bunun da 4.000 kanser hastası dahil binlerce hastanın hayatını tehlikeye attığı uyarısında bulundu. İsrail Meclisi'nden Batı Şeria'da 59 işgal biriminin vergi muafiyetine onay geldi. İsrail Meclisi işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasp edilerek kurulan 59 yasa dışı yerleşime vergi muafiyeti getiren yasa tasarısını onayladı. Lübnan ve İsrail, Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda şartlı ateşkese vardı. İsrail ve Lübnan'ın Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda yürütülen müzakereler sonucunda Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığı bildirildi.

0: Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri adımlarını durdurmayı amaçlayan bir tasarıyı kabul etti. Trump, İran'la hafta sonu anlaşma sağlanabilir dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakerelere ilişkin müzakerelerin çok iyi gittiğini ilettiler. Eğer anlaşma olursa olmayabilir de ama olursa mesela bu hafta sonu olabilir değerlendirmesini yaptı. Son haberimizde sıra Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kargo sevkiyatı yeniden başlatıldı. Rus Devlet Posta ve Kargo Kurumu, Amerika Birleşik Devletleri ile 2022'de durdurulan karşılıklı gönderi hizmetlerinin yeniden başlatıldığını duyurdu.
1: Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Ankesan Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol. Hocam hoş
1: Hoş
0: geldiniz
1: bulduk Arzu
0: programımıza.
1: Hanım. Teşekkür ediyorum. Şimdiden iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olunuz. Diplomasi, dış siyaset, gündem hayli yoğun. Bir kere Ankara, Türkiye Temmuz ayında
1: Evet.
0: yapılacak NATO, tarihi NATO zirvesine
1: Evet.
0: hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump gelecek mi, gelmeyecek mi? Hep soruluyordu, merak ediliyordu ama netlik kazandı gibi
1: Evet.
0: görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump o zirvede. Burada Ankara'da olacak. Bir
1: Evet.
0: kere bu ziyareti nasıl değerlendirirsiniz? Bir de zirveden ne
1: Tabii
0: bekleyebiliriz?
1: bir de gelecek gelmeyecek bu işte papatya falı gibi soruluyordu.
0: Evet.
1: Sorulmasının en büyük nedeni şu. ABD ile
0: NATO arasındaki.
1: NATO yani Avrupa ağırlıklı
0: Evet.
1: müttefikler arasındaki bu gerginlikten krizden dolayı belki yani Trump gelmeyebilir türünden değerlendirmeler vardı ya da bir takım öngörüler vardı, tahminler vardı. Trump bir kez daha ters yüz etti ve bu zirveye katılacağını şu an için açıkladı ya da katılacağı teyit edildi. Bunun önemi ne? Normal şartlarda biliyorsunuz zirveye devlet başkanları katılıyor. Bundan yana bir sıkıntı yok. Fakat şu an NATO açısından tam bir dönüm noktasının olduğu, özellikle kırılmalar ve çıkar çatışmaları bağlamında NATO'nun geleceğinin tartışıldığı bir ortamda iki farklı tez masaya konulacak ve orada taraflar bunu ciddi anlamda NATO'nun buradaki yapısını da önemli ölçüde değiştirecek ya da etkileyecek şekilde tartışacak. Bugün Trump'ın gündeme getirdiği mevzulara bakıldığında NATO'da bir değişim değil dönüşümü hedefliyor. Ve bu dönüşüm süreci NATO'nun şu ana kadarki mevcut yapısını yani burada eğer bir statükodan bahsedersek bunu hedef alan bir revizyonist bir yaklaşımı Trump resmediyor ve Amerikan çıkarları ki bugüne kadar hep öyleydi. Fakat burada doğrudan doğruya NATO içerisinde tek taraflılığı, şartların tek bir adresten yönlendirildiği, beklentilerin tek bir adresten olduğu bir NATO yapılanması şeklinde bir durum söz konusu. Haliyle bunların tartışıldığı bir ortamda Trump'ın gelişi bu kararlılığı resmetmesi açısından önemli. Oturacak geri geldiğinde Macron'la ki burada NATO konusunda Macron'la birlikte Avrupa'daki üyeler bağlamında ciddi bir güven

0: sorunu. Artı buna bağlı olarak da belki NATO'dan farklı NATO'ya alternatif oluşturabilecek ya da NATO dışında Avrupa'nın güvenliğini ciddi anlamda sağlayacak bir buradaki arayış sürecinde stratejik özellik dahil bu Birleşik Devletler bağlamında Trump şunu diyecek yani ya işte şu şartları kabul edeceksiniz ya da diyecek ki buyurun o zaman arayışlarınıza geçin. Bunu da kısa zamanda şu anki Avrupalı üyelerin yapabilmesi mümkün değil. Mevcut belirsizlikler ortamında bu çok büyük bir risk olacağından dolayı Trump da bunu göz önünde bulunduruyor ve ona göre pazarlık kartını açıyor. %5'ler burada daha sembolik kalıyor. Çok daha farklı bir takım beklentilerle. Örneğin işte bu İran Savaşı'nda lojistik bağlamında neredeyse hiçbir destek alamadı. Ne siyaseten ne lojistik olarak. Ve bunun bir şekilde faturasını bunların önüne orada koyacak gibi görünüyor Trump. O yüzden burada Ankara zirvesi tam manasıyla bir NATO tarihinde bir dönüm noktası. Yani NATO tarihine bakıldığında böylesine soru işaretlerinin, belirsizliklerin olduğu bir ortam yok. Ki bu sadece NATO'nun kendi içinde değil, bu durumu daha da bu anlamda tartışılır bir hale ya da önemli hale getiren mevzu. Dünyadaki küresel bazdaki belirsizliklerin burada NATO ve NATO üyesi ülkelere yansımış olması. O yüzden özetle şunu söyleyebiliriz. Evet, bir kritik bir dönüm noktası. Burada Ankara'nın ya da Türkiye'nin nasıl adımlar atacağı, ne tür öneriler getireceği oldukça önemli. Kuvvetle muhtemel Türkiye burada şu ana kadarki mevcut dış politikası çerçevesinde yapıcı ve Avrupa ile Amerika arasında bir anlamda süreci kolaylaştırıcı bir rol oynama yoluna gidebilir ve bu anlamda hem Trump'ın hem de Avrupalı müttefiklerin bir takım beklentilerine çözüm odaklı olarak bir orta yol arayışı gündeme getirilebilir diye düşünüyorum. Bu da hem Avrupa güvenlik mimarisi bağlamında Avrupalı üyelerle Türkiye bağlamında hem de Birleşik Devletler'in Orta Doğu dahil olmak üzere çok farklı ülkelerde belki Türkiye üzerinden bir takım stratejik açılımlarını ama en nihayetinde şu ana kadarki tartışmalar ve zirvenin Ankara'da olacak olması Türkiye'nin jeopolitik ağırlığını ve gündem bağlamındaki yerini ortaya koyması açısından oldukça önemli.
1: Peki hocam. Tabii bir yandan Amerika Birleşik Devletleri, İsrail-İran Savaşı orada süren ama zaman zaman böyle çözümsüzlüğe de giden müzakereleri konuşuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump işte biraz önce de ilettik dinleyicilerimize. Hafta sonu bir anlaşma sağlanabilir diyor İran'da. Olursa ama olmayabilir de. Olursa bu hafta sonu olabilir. Yani bu açıklamalar da muğlak aslında. Ama bir anlaşma bekleniyor. Bir yandan da karşılıklı saldırılar, misillemeler de devam etti geçtiğimiz haftalar boyunca. Peki bütün bu gelişmelerle birlikte önümüzdeki süreci nasıl okuyabiliriz?
0: Açıkçası ben çok ciddi bir kırılma beklemiyorum. Yani şu anki Trump ile özdeş bir süreç var. Belirsizlikler hakim, kırılgan bir ortam gibi bir görüntü söz konusu. Ama burada müzakerelere ve dolayısıyla da bir barışa dönük olasılık her şeye rağmen bir adım önde. Ondan ötürü Trump, yani şu anki hem kendi içinde hem de uluslararası bağlamda karşı karşıya kaldığı mecburiyetlerden dolayı bu anlaşmayı yapma zorunluluğunu hissediyor. Ama diğer taraftan da başta İsrail ve Netanyahu faktör olmak üzere orada bir takım Birleşik Devletler'in içerisindeki bir takım burada dengeleri de göz önünde bulundurduğumuzda baskılar söz konusu. Aynı şekilde İran'ın şu anki mevcut pozisyona da bakıldığında orada en azından söylem bazında takındığı tavır da bir şekilde Trump'ı biraz daha bu anlamda dikkatli ya da nasıl diyelim dengesiz bir tutum içerisine itiyor. Yani son anda imza atacakken biraz daha bekleyelim noktasına geliyor. O yüzden özetle durum şu. Trump tam bir çıkmazda ama ciddi bir baskıda ve bu baskı sadece İran'dan kaynaklı değil. ve bu mevcut tavrını devam ettirirse İran ciddi anlamda kendisi açısından hem bölgesel hem de küresel bir batağa doğru dönüşme eğilimi taşıyor. Ve önümüzdeki kongre seçimleri ve benzer hususlar da göz önünde bulundurulduğunda Birleşik Devletleri hem uluslararası anlamda burada prestij boyutuyla ciddi anlamda sorgulatırken diğer taraftan Trump'ı topal ördek pozisyonuna sokma. Dolayısıyla dış politikadaki bu sıkıntılı sürece bir de iç politika boyutunun eklemlenmesi gibi bir olasılığı da getirme durumundan ötürü Trump'ın artık bunu bir şekilde nihayet erdirmesi gerekiyor.
1: Peki hocam. Bir yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik eylemlerinin tetiklediği bölgesel bu kriz ortamında Basra Körfezi'ne ilişkin kolektif güvenlik konseptini güncellediğini duyurdu. Bu adımı nasıl değerlendirmek
0: gerekiyor? Ben buradayım diyor. Ve önümüzdeki süreçte işte az önce çizdiğimiz çerçevede eğer bu kriz devam ederse ben bu doktrin çerçevesinde varlığımı, bölgedeki varlığımı sadece İran'la sınırlı tutmayacağım ve bunu

0: Daha önceden Çin, İran ve Rusya arasındaki Umman bazlı ya da Hint okyanusunda gerçekleştirilen tatbikatlar da göz önünde bulundurulduğunda, bu Rusya-Ukrayna savaşına rağmen kuvvetle muhtemel burada Çin ve Rusya arasında bir takım mutabakatlar da kendisini gösteriyor. İran mevzuunda sahaya daha etkin bir şekilde inme arzusunu ortaya koyan bir Rusya var ve bu mesajla Tahran'a yanındayız mesajı da net bir şekilde iletilmiş oluyor.
1: Evet.
0: Evet.
1: Tabii Ermenistan konusu da önemli başlıklar arasında. Ermenistan'da bu pazar günü seçimler var
0: Evet.
1: ve dünya başkentlerinin önemli bir kısmı da bu seçime dikkatlerini odaklamış vaziyette. Niye bu kadar önemli bu seçimler? Bir de sandıktan nasıl bir sonuç çıkmasını bekliyoruz. Bu seçim sonuçlarıyla Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan hattında yürütülen süreç nasıl etkilenir? Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Açıkçası Ermenistan açısından tam bir yol ayrımı, bir tercih, dönüm noktası. Düne kadar Ermenistan büyük ölçüde Rusya'nın bölgedeki bir kalesi olarak ya da oradaki sıkı müttefiklik ilişkisi içinde bulunduğu bir ülke olarak burada varlığını devam ettiriyordu. Ama artık Karabağ Savaşı sonrası itibariyle sadece dış politikada değil, iç politika bağlamında da ciddi bir takım reaksiyonlar söz konusu. Ve burada Ermenistan halkı büyük ölçüde Rusya'yı da bu süreçten sorumlu tutuyor. Dolayısıyla bugün gelinen aşamada yapılan seçimler sadece burada bir Paşinyan'ın gitmesi, kalması ya da bir başka liderin gelmesi noktasında değil. Başlı başına Ermenistan'ın Rusya'dan ya da Batı'dan yana bir tavır koyacağı şeklinde algılanıyor ve bu anlamda başkentlerin bakışı da buna göre şekilleniyor. Moskova eğer burada diyelim Paşinyan'ın devam etmesi durumunda bu ayrılma süreçleri bir süre sonra kolektif güvenlik anlaşması ya da Avrasya Ekonomik Birliği dahil olmak üzere genişleyerek devam ederse buraya bir şekilde müdahale edeceği ile ilgili mesajlar veriyor ki şu an bakıldığında ülkenin ekonomisine yönelik olarak kısıtlayıcı bir takım hamleler başta enerji olmak üzere bunu gösteriyor. Ve bugün bakıldığında ciddi anlamda bir baskı altına alınmaya çalışılan bir Ermenistan var. Peki bu sonucu değiştirir mi? Şu anki mevcut gelişmelere bakıldığında Paşinyan önde görünüyor ve kuvvetle muhtemel tekrar kaldığı yerden görevine devam edecek. Burada Türkiye ve Azerbaycan boyutuyla bakıldığında hadise çok net. İki tane husus var. Bir tanesi anayasasında yapması gereken değişiklikler. İkincisi ise bir takım iddiaları vardı. Yine anayasa ve diğer o simgesel boyuttaki hususlara bakıldığında toprak talepleri bağlamında. Bunlarla ilgili ki benim kanaatim Paşinyan seçildikten sonra bununla ilgili de adımlar atacak ve bu kapsamda Kafkaslar'da Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve bir süre sonra Gürcistan'ın da etkili olacağı yeni bir jeopolitik ortam oluşacak. Bu da Rusya'yı ve bölgede İran'ı tabii bir takım farklı duruşlara itebilir ama bu Türkiye ve Azerbaycan'da gündeme getirdiği 3 artı 3'ün ruhuna çok uygun olmaz. Aksi takdirde bu yol ayrımı daha farklı süreçlere doğru gidebilir.
1: Bir de İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları var. Yine biraz önce gündemde aktardık dinleyicilerimize. Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda iki ülke şartlı ateşkese vardı. Ama bu ateşkesler her zaman öyle sonuç üretmiyor. Onu da görüyoruz. Ateşkes döneminde de yine saldırılar devam ediyor. Bütün bu süreci Amerika Birleşik Devletleri İran müzakere sürecinden bağımsız olarak düşünebilir miyiz? Bir de geçtiğimiz günlerde Trump Netanyahu'ya Lübnan konusunda çok sert bir
0: Evet.
1: tepki göstermişti. Bunu da nasıl
0: Evet,
1: değerlendirirsiniz?
0: yani sert tepki tırnak içinde basında yer aldı. Yani artık millet ya da dünya kamuoyu bu konuda çok emin değil. Bu sertlerin ya da sert mesajların ya da konuşmaların bir karşılığının olmadığı, Netanyahu'nun ya da İsrail'in işgalci ve ilhakçı politikalarının devam ettiğini ortaya koyduğu için açık konuşalım. Çok

0: karşılığı yok. Millet sonuca bakıyor. Hem Lübnan, hem Gazze, hem bu anlamda Suriye, ki bu anlamda da aslında İsrail bir şekilde oradaki gündemini diri tutmaya çalışıyor. Tüm bunları alt alta koyduğumuzda açıkçası İsrail bu en son işte İran Savaşı'nda göz önünde bulundurduğumuzda İran ABD bağlamındaki bu vekil güçler boyutuyla bu süreci sabote edecek ya da akamete uğratacak ya da geciktirecek bu eylemleri devam ettirme konusunda kararlı. Her ne kadar Trump bir şekilde Netanyahu'nun amiyane tabirle işte kulağını çekiyor gibi olsa da, hangi konuda işte bak senin hapse girmeni, içeri girmeni ben engelledim gibilerinden hatırlatmalar yapsa da az önce de ifade ettiğim gibi tablo ortada. Biz sonuçta neticeye bakıyoruz ve bugünkü tablo ne kadar bir takım yine ateşkes noktasında anlaşmalar olsa da bu kırılgan ve doğuşundan itibaren sakat gibi algılanmaya devam edecek.
1: En son yine İsrail'in Gazze ve Batı Şeria saldırılarındaki son durumu sormak isterim size. Orada durum nedir?
0: Yani her an artık böyle numaratör gibi biliyorsunuz.
1: Şu kadar kişi
0: Evet.
1: hayatını kaybetti.
0: Evet. Ve yine orada dikkatimizi çeken husus şu. Ezanların özellikle bu Filistin topraklarında susturulmasına yönelik bir çıkışı oldu. Bu şu ana kadar işte İsrail ile ilgili uluslararası kamuoyu bağlamında yürütülen bütün o algıları alt üst eden ve medeniyetler savaşında, dinler savaşı boyutunda çok net bir şekilde ortaya koyan bir tablo. Yani Filistin üzerinden artık tüm dünya şunu okuyor ya da tüm bölge. İsrail güçlendikçe bölgede camileri kapatacak, ezanları susturacak, Mescid-i Aksa ile ilgili farklı programlarını gündeme koyacak. İşin özeti şu, İsrail açıkçası Tanrı'yı kıyamete zorluyor. Ve istediği kadar bu ezanları sustursun, sonuçta o ezanların bir sahibi var. O sahibinin vaat ettiği bir takım hususlar var. Teolojik anlamda da bu konuya girmek istemiyorum. Zaten dinleyicilerimiz bunun farkında.
1: Evet.
0: İsrail'in bir takım teolojik hesapları olabilir. Ama bizim de ona göre bir hesabımız ve ona göre bir misyon ve vizyon anlayışımız var. Önümüzdeki süreçte bunlar hep birlikte şahit olacağız.
1: Peki hocam,
0: Evet.
1: bugünün gündem başlıkları bunlardı.
0: Evet.
1: Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür
0: Ben de
1: ediyoruz
0: teşekkür ediyorum.
1: katıldığınız için. Ankasen Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol konuğumuzdu.
2: Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: İlk telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT muhabiri Zeynep Er Yılmaz hattımızda bizi bekliyor. Zeynep Er Yılmaz merhaba.
1: Merhaba Arzu Türkdoğan.
0: Sözü hemen size bırakıyoruz. İngiltere'de gündemde hangi başlıklar var?
1: İlk olarak geçtiğimiz yıl Southampton'da bir bıçaklama olayı yaşanmıştı ve onun yankıları bu hafta İngiltere'de devam ediyor. Geçen yıl bir bıçaklama olayı yaşanmıştı gençler arasında ve ağır yaralıyken kelepçelenen bir genç vardı. İşte onunla ilgili görüntülerin yeniden ortaya çıkmasının ardından İngiltere yeniden bu konuya odaklandı. Ve İngiltere Başbakanı Starmer bir açıklama yaptı. Geçen yılki olayın polis tarafından ağır yaralıyken kelepçelenen Henry Nova'nın hayatını kaybetmesi

0: ardından oluşan gerginliğe ilişkin konuştu Başbakan. Starmer, bu böyle bir olayın, böyle acı bir olayın toplumu parçalamak isteyenlerin eline geçmemesi gerektiğini vurguladı ve bağımsız denetim kurumunun soruşturmasına desteklediklerini belirtti. Ve ayrıca şiddet olayları da yaşanmıştı ardından. Bunlara karışanların hukuki sonuçlarla yüzleşeceğini açıkladı. Tabii bu noktada gözler aşırı sağcı parti Reform UK'ye çevrildi ve lideri de Nigel Farage ise polisin farklı gruplara eşitsiz davrandığı iddialarını yeniden gündeme taşıdı ve Starmer'a bu konuda ne yapacağını sordu. Başbakan Starmer bu iddiaları kesinlikle reddetti ve Farage'ın tutumunu ailenin isteğine aykırı bulmaktan da kaçınmadı. Tekrar olayın perde arkasına bakıldığında Vikram Digva isimli genç kendisinin ırkçı saldırıya uğradığını öne sürerek polisi yanıltmıştı. Ancak aslında bir başka genci Henry Nova bıçaklamıştı. Dava tamamlanmış ve Digva en az 21 yıl cezaevinde kalmak üzere ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak davanın yankıları İngiltere'de bu hafta halen devam ediyor. Bir başka başlığımız yapay zeka ile ilgili olacak. Hatta bu yapay zeka ile ilgili konu diğer taraftan parlamentoyu da ilgilendiriyor. Bir işçi partisi milletvekili Jess Asato, Elon Musk'a ait yapay zeka şirketi XAI'ya karşı yüksek mahkemede bir hukuki süreç başlattı. Davanın gerekçesi ise yapay zeka aracının kendisinin bikinili sahte görüntülerini oluşturarak kullanılmasıydı. Vekil bu durumun binlerce kadın ve çocuğu etkilediğini ve yaygın bir sorunun parçası olduğunu belirtti. Bunun için adım attığını söyledi. Ve diğer taraftansa vekilin avukatı davanın yapay zeka sistemlerinin tasarım sürecinde doğan sorumluluğunu hukuki açıdan incelenmesi gerektiğini belirtti. Daha önce de yine bu yapay zeka şirketi benzer istismar vakalarıyla gündeme gelmişti. Tepkiler üzerine XAI gerçek kişilere yönelik bu tür içeriklere izin vermeyeceğini açıklamıştı. Ancak dinleyicilerimize şunu hatırlatalım. Geçtiğimiz aylarda İngiltere'de rıza dışı yapay zeka üretimi görüntüler yasal olarak yasaklanmış durumda. Ve son başlığımız özellikle başkent Londra'yı etkileyen grevle ilgili olacak bir metro grevi. Ulaşım sendikası bir ulaşım grevi başlattı. Özellikle Londra metro ağında geniş çaplı aksaklıklara yol açıyor bu grev. Bazı merkezi hatlarda hizmet tamamen durdu. Pek çok hatta sefer askıya alındı ya da ciddi gecikmeler yaşanıyor. Yolcuların büyük bölümü ise alternatif güzergahlara yöneldi. Daha ilerisi için daha fazla bir grev planlanılmadı. Ancak iş dünyası cephesindense bu tür grevlere gerçekten büyük tepki geliyor. Örneğin son yaşanan 5 günlük bir grev vardı. Bunun Londra ekonomisine yaklaşık 230 milyon sterlinlik zarar verdiği belirtildi. Diğer taraftansa her ne kadar sterlin olarak zarar verse de bundan kazançlı çıkanlar da var. Örneğin elektrikli bisiklet şirketleri gibi özel bir elektrikli bisiklet şirketi daha önceki grev dönemlerinde kullanıcı sayısının arttığını belirtti ve neredeyse %148 oranında Londra'da özellikle elektrikli bisiklet kullanımının arttığı belirtildi. Ancak şunu söyleyelim, özellikle bu ulaşımdaki metro ulaşımındaki grev Londralıları oldukça etkiledi diyelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım Arzu Türkdoğan.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için ve kolaylıklar diliyoruz size. TRT muhabiri Zeynep Er Yılmaz hattımızdaydı.
2: Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde, daima sizinleyiz.

0: Bu bölümde ekonominin gündemini konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Necat Coşkun. Hocam hoş geldiniz
1: Teşekkür ederim
0: programımıza.
1: Arzu Hanım.
0: Ekonominin gündemi de çok yoğun. Açıklanan pek çok veri var. Onları soracağım size ama bir de tabii bu hafta merakla beklenen bir veri var. O da Cuma günü yarın açıklanacak olan Mayıs ayı enflasyon verileri. Hem 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan bir beklenti anketi var. Hem de tabii ki bütün ekonomi çevrelerinin gözü açıklanacak bu veride. Neler çıkabilir ortaya?
1: Şimdi belki izleyicilerimiz merak eder niye 5'inde açıklanıyor diyor. Geçen hafta uzun süren 9 günlük bayram tatil nedeniyle ayın son verileri toplanamadı. TÜİK'in çalışanların tatil olması nedeniyle o verilerin gecikmeli toplanmasıyla enflasyon da 3'ün ayın 3'ü yerine 5'inde açıklanacak yarın. Beklenti nedir diye sorduğunuz zaman 1.70 civarında, 1.60 ile 1.70 arasında bir oran telaffuz ediliyor. Medyanın o civarlarda söyleniyor. Onun üzerine çıkma olasılığı var mı? Var. Düşünürseniz geçen yıl aynı dönemde 1.53 olmuş. Dolayısıyla baz etkisi olarak 1.53'ü alacak olursak 1.53'ün üzerindeki

0: ki gelecek olan her rakam enflasyonu yıllık olarak az da olsa yukarı doğru yönlendirecektir. Ama belirlediği için altta gelecek olan her rakam da yıllık olarak enflasyonun yönünü aşağı doğru çevirecektir. Beklentiler maksimum 2 sınırında. Çok farklı şeyler vardır, değerlendirenler var. 2'nin üzerine değerlendirenler var. 1.50'nin altına değerlendirenler de var. Dediğim gibi ortaya baktığımız zaman da 1.60 ile 1.70 arası bir değerle karşılaşıyoruz. Bu ayın beklentisinin neyin etkisinde olduğunu söylüyorum. Hemen biraz bazı sebze ve meyve fiyatlarında düşüş, gerileme olduğunu görüyoruz. Enerji fiyatları belki birazdan yine konuşacağız. Hürmüz'deki boğazındaki o Orta Doğu'daki çalkantıların yaratmış olduğu belirsizlik nedeniyle neredeyse her gelen haberle şekillenen petrol fiyatlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatları sürekli değişiyordu. Ama son günlerde öyle büyük bir artışın yaşamadık. Tam tersi
1: Düşüş
0: az da
1: var.
0: olsa bir düşüşle de karşılaştık. Dolayısıyla bu da maliyetler üzerinde, nakliye maliyetler üzerinde olumlu etki yaptığı için hem sebze meyve fiyatlarının mevsimsel kendi gerilemesi hem de bu nakliye üzerindeki en azından artırıcı yönde baskının hafiflemesiyle o grupta biraz gerileme bekleniyor açıkçası. Enerji fiyatları geçen aya göre yükselmeyecektir. O anlamda bir şey var, beklenti var. Enflasyona katkısı muhtemelen geçen aydaki kadar olacaktır. Onun dışında biliyorsunuz artık havalar ısındıkça yaz mevsimi nedeniyle doğalgaz vesaire kullanım azaldıkça onların da enerji maliyetlerinde de düşüş olmaya başlayacak. Hizmet sektörüne baktığımız zaman gene okul fiyatları vesaire orada güncellenmediği için bu aylarda orada yine gerileme var. Kiralarda biraz gerileme var ama bu sefer özellikle yolcu taşımacılığı hizmet, ulaştırma hizmetlerinde bir artış olduğunu görüyoruz aylık olarak. Hem İTO'nun İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul için yapmış olduğu şeyde de enflasyon verisinde onunla karşılaşmıştık. Hizmet sektöründe lokanta vesaire gibi gruplar ortalama civarında. Birazdan gene hizmetlerle ilgili olan kısmı ayrıntısı konuşacağız. O da o civarda gelmesi bekliyor. Dolayısıyla enflasyonun belki eğilimini biraz yukarı doğru çekse de öyle büyük bir geçen aylarda yaşadığımız gibi büyük bir artışı açıkçası tahmin etmiyorum. Dolayısıyla da en azından belli düzeyde yıllık olarak sabitlenme eğilimine girecektir diyelim.
1: Peki. Ticaret Bakanlığı Mayıs ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Ne gibi sonuçlar çıktı ortaya?
0: Şimdi Mayıs ayında

Aylık verisine baktığımız zaman Körfez'deki savaşın etkisini net biçimde orada görüyoruz. İhracatta %9,3'lük bir gerileme şeye göre geçen yılın aynı ayına göre %9,3'lük gerileme toplam ne olmuş? 22,5 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirmiş. İthalatta da 10,7 oranında azalma, 28,1 milyar dolar gerçekleşmiş. Şimdi bunlar aylık veriler. Dönem olarak baktığımız zaman, yani Ocak-Mayıs'a baktığımız zaman ihracattaki artışın 0,3 düzeyinde olduğunu görüyoruz. 111,1 milyar dolarlık bir ihracat. İthalattaki artışın da 1,2 olduğunu görüyoruz. 153,9 milyar dolar. Dolayısıyla Ocak-Mayıs dönemi, 5 aylık döneme baktığımız zaman son aylardaki Körfez Savaşı'nın ya da işte o Orta Doğu'daki belirsizliğin yaratmış olduğu küresel ticaret gerilemeleri, özellikle bizim ihracat ortağımız olan Avrupa Birliği'ndeki gerilemeler vesaireler biraz kendini hissettirmeye başlamış. Hem ithalatta da gerileme var, ihracatta da gerileme var ama şeye baktığımız zaman aylık o düşüşün önemli ölçüde 5 aylığı da biraz aşağı doğru çektiğini görebiliyoruz. Yıllıklandırılmış rakamlara baktığımız zaman ise ihracatın 273,35 milyar dolar olduğunu, yani oradaki artışın %3 civarının 3'te olduğunu, ithalatın da 167,1 milyar dolar gerçekleştiğini, oradaki artışın da 4,2 olduğunu görüyoruz. Gene ithalat ihracatın biraz olsun üzerinde artış göstermiş. Bu Türkiye'deki dış ticaret verileri maalesef yapısal bir sorunu. Ticaret hacmine baktığımız zaman toplam ikisinin toplamından elde ettiğimiz ticaret hacmindeki artış 3,7 kalmış. Ama bizim asıl üzerinde durmamız gereken dış ticaret dengesi, yani ihracatta ithalat arasındaki fark. Geçen yılın aynı dönemde yıllık verilerde 86,8 milyar dolarlık bir açık varmış. Yani ithalatımız ihracatımızdan daha yüksekmiş ama bu yıl aynı dönemde aradaki fark açılmış. İhracatla ithalat arasındaki fark 93,6 milyar dolar olmuş ki dönem içerisindeki o yıl içerisinde 12 aylık dönemde ithalattaki artışın ihracattaki artışın biraz daha üzerinde olduğunu görüyoruz. Bunu da muhtemelen önemli ölçüde kurun etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Kurun geçen yıl içerisinde çok büyük bir yukarı yönlü ivme göstermemesi, zaten ihracatçıların en çok şikayetçi olduğu konuydu. İthalatta işte ekonomi biraz olsun kendisi özellikle ara mal ithalatı, enerji son dönemlerdeki biliyorsunuz enerji fiyatlarındaki artışla bu ithalatı arttırdı. Altın fiyatlarındaki artış ithalat üzerindeki olumsuz etkisini gösteriyor. Dolayısıyla da ithalattaki artış da öyle çok da büyük bir büyüme performansı göstermemesine rağmen Türkiye'nin. Baktığımız zaman ihracatta ithalatı karşılama oranı Mayıs ayında 1,2 puan artarak %80,1 olmuş. Enerji verileri hariç tutulduğunda ihracatın ithalatı karşılama 8,8 olmuş. Altında baktığımız zaman orada da gene ihracatta ithalatın karşılama oranı altında çıkardığımız zaman biraz daha yükseliyor. Hangi ülkelere yapmışız ihracatımızı? O sıralama hiç değişmiyor. Almanya, ABD, İtalya, İngiltere ve İspanya, gördüğünüz gibi hepsi gelişmiş ekonomiler. Bundan diyelim ki belki 10 yıl önce baktığımız zaman Orta Doğu ülkeleri daha üst sıralarda olur. Özellikle Irak, Suriye ve İran gibi ülkeler mutlaka bu ilk 5'e girerlerdi. Şimdi önemli ölçü bizim ihracat yaptığımız pazar ki bu ilk 10 ülkenin toplamı ihracat içerisinde %46. Yani orada yoğunlaşma çok yüksek ve o 10 ülkenin içerisinde çok büyük bir kısmı da önemli ölçüde gelişmiş ekonomiler. Yani bizim ticaret pazarlarımız gittikçe gelişmiş ekonomilere doğru yoğunlaşıyor. İthalata baktığımızda burada da sıralama değişmiyor. Çin 1 numara. Rusya Federasyonu, Almanya, ABD, İtalya. Çin tahmin edileceği gibi ara malları ithal ediyor. Bazı sermaye malları da var ama özellikle ara malları. Rusya'dan da enerji. O da önemli bir kalem. Dolayısıyla da diğer ülkelerde de muhtemelen makine tesisat, ekipman gibi yüksek teknoloji içeren sermaye malları ithalatını yapıyoruzdur. Dikkat etmemiz gereken bir nokta da ithalatın kompozisyonu. Yani toplam ithalat da nasıl bir dağılım göstermiş. Ham madde ve ara mallar %72,7.
Yatırım sermaye malları 13.4, %13.4, tüketim malları 13.8. Burada en

0: Belki hani istenmeyen durum tüketim mallarının 13,8 gibi yüksek bir değer alması, hatta sermaye mallarının önüne geçmesi. Şimdi geleneksel olarak yıllar öncesinden itibaren Türkiye'de bu rakamlar 8'ler 9'lar civarında. Sonra 10'lu rakamlar çıktı. 11 12'ler. Şimdi de 13 10. Geçtiğimiz birkaç yıl önce de 14'lere de bulmuştu. 15'lere de bulmuştu. Dolayısıyla tüketim malı ithalatının artması aslında Türkiye ekonomisi için çok arzu edilen bir şey değil, ama kaçınılmaz yok. Tabii ki onlar da ithal ediliyor. Umarız bu Körfez'deki, Orta Doğu'daki yaşanan belirsizlikler ortadan kalkar ve hem küresel ticaret dengesi tekrar kurulmaya çalışır. Bu olduğu müddetçe de Türkiye'de bu pazardan en azından ihracat bağlamında daha yüksek rakamlara ulaşılacaktır.
1: Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı veriler var. Nisan ayı iş gücü verileri ve işsizlik oranlarını açıkladı TÜİK. Nasıl bir tablo çıktı ortaya?
0: Şimdi o aslında biraz ayrıntıya girdiğimiz zaman verilerin çok da parlak olmadığını söyleyebiliriz. Tamam, uzunca bir süredir hep tek hanelerde işsizlik gerçekleşiyor. Çok cüzi bir rakamda artmış, 0,1 puanlık artarak %8,2 oranında gerçekleşmiş, ama asıl dikkat çekilecek şey istihdam edilenlerin sayısına, iş gücüne katılanların sayısında mutlak değer olarak düşüş olmuş. Dolayısıyla bu sadece mutlak değer olarak düşüşle kalmıyor, oransal olarak da gerilemeyi beraberinde getiriyor. İstihdam edilenlerin oranı 0,6 puan azalarak %48,1 olmuş. Yani bir önceki döneme göre %48,1

0: Bunu da biraz daha azalmaya başlamış. Bu şu anlama geliyor, havuz daralıyor. Dolayısıyla havuz daralırken bunların içerisinde çalışmayanların oranı olarak hesapladığımız işsizlik oranı 8'lerde çıksa bile orada biraz dikkat etmek lazım verileri yorumlarken. Çünkü toplam büyüklük azalınca işsizlik oranı belki aynı kalabilir. Burada gördüğümüz gibi belki 0,1 artış, o da çok yüksek değildir açıkçası. 0,1 düşse bile de aynı yorum yapacaktık. Dolayısıyla orada tek haneli rakamlar, tamam, uzunca bir süreden beri orada, ama şeyde katılım, iş gücüne katılım ve istihdam oranlarındaki gerilemenin çok dikkat çekici olması lazım. Bir de genç işsizlikte oranda 0,8 puan azalarak %14,5 olmuş. Bir başka konu ise bu istihdamdaki ve iş gücüne katılımdaki gerilemeyi, belki onun aksi yönde bir gelişme olmuş. Atıl iş gücü olarak tanımladığımız geniş tanımlı işsizlikte %30,1 olmuş ki bu da bir önceki aya göre 1,2 puanlık bir düşüş göstermiş. Şimdi bu açıkçası yüksek. %30'luk
1: Çok.
0: bir oran yüksek. Her ne kadar kendi içerisinde bir gerileme gösterse de bu ne demektir? Çalışabilir nüfusumuzun her üç kişiden birinin atıl olarak
1: Evet.
0: işsiz kalması demektir. Şimdi ben baktığımız zaman dezenflasyon programının ve geçen hafta açıklanmış olan, ya bu hafta başında açıklanmış olan büyüme rakamlarının da Türkiye uzun yılların ortalamasının hayli gerisinde olduğunu hesaba katacak olursak aslında hiç beklenmeyen durum değil. Ve açıkçası gene de dezenflasyon programının, o Merkez Bankası'nın şikayetçi olduğu yavaş gerilemenin, enflasyondaki yavaş düşüşün aslında bir göstergesi olarak da işsizliğin bu tek halde kalması. Normal koşullar altında siz daha şok programları uygulayacak olsaydınız hem büyümede büyük kayıplar olurdu hem de işsizlik verilerle karşılaşmazdık. Ama gene de her şeye rağmen Türkiye'nin önemli sorunlarından birinin işsizlik olduğunu göz ardı etmemeliyiz lazım.
1: Peki. Türkiye İstatistik Kurumu bir de hizmet üretici fiyat endeksini açıkladı.
0: Bu da hizmet kesiminde üretim yapanların kendi maliyetlerini yansıtan ÖGE. Aylık olarak Nisan ayında 3,23 artmış, yıllık olarak da 34,62 artmış. Az önce söylediğim gibi burada dikkat çekecek şey, yıllık olarak ortalamanın üzerinde gözüken ulaştırma ve depolama hizmetleri, ki bu da gayet normal, ulaştırmadaki o enerji fiyatlarındaki, akaryakıt fiyatlarındaki artış orada. Benim dikkatimi çeken şey konaklama ve yiyecek hizmetlerinin ortalamanın altında kalması. Biz geçtiğimiz yıllar içerisinde hep en çok şikayetçi olduğumuz konulardan biri de hizmetler sektöründe hem kiraların hem de lokanta ve konaklama sektöründeki fiyat artışlarının tüketici fiyat endeksinin hayli üzerinde olduğunu görüyorduk. Şimdi hizmetlere baktığımız zaman kendi içindeki ortalamanın altında olması o anlamda olumlu. Aylık olarak baktığımız zaman ise, aslında bir de yıllık olarak söyleyeyim, o da şaşırtıcı bir şey var. Yıllık olarak en yüksek artan sektör 48,24 ile büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetleri. Muhtemelen işte bürodaki yapılan işlemlerle ilgili şeyler.
1: Niye? Niye böyle olmuş?
0: Muhtemelen orada büro destek ve iş hizmetleri, ya bu daha en formal sektör dediğimiz sektörlerde işte temizlik vesaire, onlar olabilir. Artı daha nitelik gerektiren belki yardımcı hizmetler, muhasebe, finansman vesaire gibi destek hizmetleri. Onlara baktığımız zaman oradaki demek ki artış ortalamanın üstünde. Hizmet sektörünü hiç unutmamamız gereken bir şey, fiyatlama davranışında kendi fiyatını yapabilen bir sektör. Rekabete açık olmadığı için, dışarı rekabete açık olmadığı için oradaki fiyat yapıcı olan, eğer bölgesel bir özelliği şeye sahipse, tekel konumuna veya güçlü bir rakibi olmadığı zaman, kendisi fiyatlamayı yaptığı zaman o fiyatı karşı tarafa ne yapabiliyor, uygulatabiliyor. Dolayısıyla da hizmet sektörünün böyle bir özelliği var. Gene de mesela lokanta ve konaklamalar kendi içerisinde en rekabetçi sektör alan olmasına rağmen oradaki fiyatlama davranışı biraz daha ortalamanın altında seyrederken, mesela bunlar şaşırtıcı. Bilimsel araştırma ve gelişme hizmetlerindeki bir bilim insanı olarak %47,30'un artışını sevinmemiz lazım ama gene de tabii yüksek bir rakam olarak enflasyon üzerine katkı yaptığı için tabii onu olumsuz görebiliriz. Aylık
1: Peki.
0: olarak bakın, bir de onda ilginç şey var. Ulaştırma depolama hizmetleri aylık 4,45 artmış. Beklendiğimiz gibi yüksek. konaklama ve

0: Yiyecek hizmetleri 3,55 artmış. Onu da hemen belirtelim.
1: Evet, bu verileri değerlendirerek yavaş yavaş sohbetimizi tamamlayalım hocam. Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben teşekkür ederim.
1: programımıza katıldığınız
0: Sağ
1: için.
0: olun.
1: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Necat Coşkun konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ile Ankara'da bir araya geldi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını yaptı. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz nafaka hükmünü iptal etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşlara yönelik yeni konut kampanyasını duyurdu. Başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ile Ankara'da bir araya geldi. Afrika halklarının kara gün dostuyuz dedi. Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Afrikalı dost ve kardeş ülkelerin yanında olduğunu söyledi. Türkiye'nin askeri eğitim ve istihbarat alanlarındaki tecrübesini Nijer'le paylaşmaya hazır olduğunu belirtti.
2: Her fırsatta vurguladığım üzere, Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz. Biz bu münasebetleri sadece ticari ve ekonomik alanlarda değil, güvenlik, eğitim, kültür ve ulaşım gibi geniş bir yelpazede uzun vadeli işbirlikleri olarak görüyoruz. Kıtanın bilhassa Sahel bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terörleriyle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız. Sayın Tiani'nin liderliğinde Nijer güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini de takdirle takip ediyoruz. Kendileriyle bu çerçevede askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın işbirliği imkanlarını da değerlendirdik. Ülkemizin bu alandaki tecrübesini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik.
1: Nijer Cumhurbaşkanı da terörle mücadelede Türk savunma sanayi ürünleriyle istikrara kavuştuklarını belirtti. Türkiye'ye ve Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerli mevkidaşı Tiani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Liderler baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık etti. Görüşmelerin sonunda iki ülke arasında çeşitli alanlarda 4 yeni anlaşma imzalandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilk Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı yapıldı. Kurulun ilk kararı 38. Olağan Kurultay'dan bu yana partiyle ilişiği kesilenlerin yeniden partiye alınması için adım atmak oldu. İhraç kararlarının iptali için Merkez Yönetim Kurulu'na yazı yazıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ve açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, en yaşlı üye sıfatını taşıyan Garip Erdoğan'ın başkanlığında yürütüldü. Yapılan seçimde Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi.

Eski Ankara Milletvekili Ahmet Ersen Özsoy Başkan Yardımcısı, Sezgin Kaya ise kurul sekreteri olarak belirlendi. Öte yandan gözler CHP'nin en yüksek karar organında. Parti meclisi toplantısının 11 Haziran'da yapılması planlanıyor. Parti meclisinde Kılıçdaroğlu ve Özel'e yakın isimler ilk kez aynı masada bir araya gelecek. Parti yönetiminin bir diğer önemli unsuru olan Merkez Yönetim Kurulu da yarın bir kez daha toplanacak. Yaklaşık 4 saat süren ilk toplantıda 19 kişilik MYK yönetimi belli olmuştu. Ankara 3. Asli Hukuk Mahkemesi CHP'nin 38. olan kurultayıyla 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davayı karara bağladı. Mahkeme İstanbul İl Kongresi'nin İptali istemiyle açılan davayı karara bağladı. Mahkeme İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin davayı davacıların feragati nedeniyle reddetti. Kurultaya yönelik talepse başka bir mahkemede aynı konuda devam eden dava gerekçesiyle kabul edilmedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP milletvekilleri Özgür Özel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan ve Suat Özçağdaş hakkındaki dosyaları yetkisizlikle Ankara'ya gönderdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Uşak Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan eski belediye başkanı Özkan Yalım'ın dijital materyaline inceleme yapıldı. İncelemeler sonucunda elde edilen verilerle CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel hakkında rüşvet suçundan dosya düzenlendi. Soruşturma dosyasının yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine hükmedildi. Öte yandan Özgür Özel hakkında CHP 38. olağan kurultay seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında bir dosya da oluşturuldu. Kurultay soruşturmasında Özel'in yanı sıra CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş hakkında dosya düzenlendi. Başsavcılık 4 isim hakkındaki dosyayı fezleke düzenlenmesi için yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ek ifade verdi. Özgür Özel'in talebiyle seçim döneminde genel merkez ve adaylara toplam 1 milyon 950 bin avro, 200 bin dolar ve 15 milyon lira ödeme yaptıklarını iddia etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki paralel liderlik siyaset ve toplumsal istikrarı bozar dedi. CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, Özgür Özel'in krizi derinleştirici hamle yaptığını söyledi. Bahçeli, konunun sokaklara taşınması girişimlerinin çok tehlikeli olduğunu da belirtti. Bahçeli, CHP'de yaşanan son gelişmelerle ilgili Türkgün gazetesine açıklamalarda bulundu. Meselenin hukuk zemininden ve siyasi nezaketten uzaklaşmaması gerektiğini ifade etti. Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma siyasetinin teşkilat ve toplum üzerindeki olumlu karşılığının Özgür Özel tarafından engellenmeye çalışıldığını söyledi. Taraflara dil ve üslup uyarısında bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin kurumsal kimliğinin korunması gerektiğini belirtti. Siyasi partilerin parçalanarak, ufalanarak siyaset üretme fonksiyonlarını kaybetmelerini istemiyoruz dedi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 45. oturumu sürüyor. Silivri'deki İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen davada 68'i tutuklu 414 sanık yargılanıyor. 45. oturum tutuklu sanık iş insanı Hüseyin Köksal'ın avukatının savunmasıyla başladı. Ardından sanık iş insanı Murat Kapki'nin muhasebecisi tutuklu sanık Sinan Sepetçi'nin savunmasına geçildi. Sepetçi, sahte fatura kestiğine yönelik iddianın gerçeğe yansıtmadığını, bunların ticari işlemler olduğunu ileri sürdü. Sepetçinin ardından eski İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık savunma yaptı, hakkındaki iddiaları reddetti. Duruşma eski İBB Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu'nun savunmasıyla devam etti. Karaoğlu, fesat karıştırıldığı iddia edilen ihalelerin tanıtım ve organizasyon işleri olduğunu söyledi. CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz'a basın açıklamasındaki ifadesinden dolayı halkı kanunlara uymamaya tahrik suçundan dava açıldı. Savcılık Yalaz'ın 2 yıla kadar hapsini talep etti. İzmir Buca Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 54 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Soruşturmada dijital kayıtlarda belediyeye hiç uğramadan maaş aldığı iddia edilen kişilere yönelik önemli bulgulara ulaşıldı. Belediye

0: diye çalışanı bir memurun 13 yarış atına sahip olduğu ortaya çıktı. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz nafaka hükmünü iptal etti. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Antalya 12. Aile Mahkemesi 2025'te baktığı bir davada Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesindeki yoksulluk nafakasının süresiz olması hükmünün iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Yüksek Mahkeme başvuruyu genel kurul gündemine aldı. Başvuru esastan görüşüldü. Süresiz nafakaya ilişkin düzenleme oy çokluğuyla iptal edildi. Kararın gerekçesi ise daha sonra yazılacak. Adalet Bakanı Gürlek kararı değerlendirdi. Boşanma sonrası tarafların haklarını koruyan, toplumsal huzuru ve aile kurumunu gözeten dengeli bir model hedeflediklerini söyledi. Vatandaşlardan gelen talep ve uygulamalar doğrultusunda konunun hazırlanan yargı paketinin önemli başlıklarından olduğunu vurguladı. Akın Gürlek kararı adalet ve hakkaniyet açısından değerli bulduklarını ifade etti. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 9 aylık süreye dikkat çekti. Bir tarafı ömür boyu adil olmayan yükümlülük altında mağdur üretmeyen, hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi Yüce Meclisimizin takdirine sunacağız dedi. İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla haklarında dava açılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran ve kardeşi Alan Kenan Saran hakkında karar açıklandı. Saran kardeşler 2 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tokat'ta etkili olan aşırı yağışla ilgili açıklamada bulundu. Kerkit Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. Bakan Çiftçi, devletimiz güçlü, yaraları en kısa sürede saracağız dedi.
1: 4 tane vatandaşımız suya, sele kapıldı. Bunlardan 2 tanesi kurtulmuştu. Diğer 2 tane suya kapılan ve bir haftadır da arınan vatandaşlarımızdan birisinin cansız bedenine ulaşılmış oldu. İnşallah onu da kısa süre içerisinde bulmayı ümit ediyoruz. 161 personelimiz, 8 tane botumuz, 6 tane de drone'umuz ve diğer unsurlarımız görev almış durumda. Biz azaltma çalışmalarında da 2000'e yakın personelimiz, onlarca aracımız burada çok örnek bir çalışma yürüttüler. Yağışlardan etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Çünkü 11 tane köy ve mahallemizi de bu vesileyle tahliye etmiş olduk. 10 bin vatandaşımız bundan etkilenmiş oldu. Ama devletimiz güçlü. İnşallah yaraları da kısa süre içerisinde saracağız.
0: Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin son dönemde hız kazanan silahlanma faaliyetleriyle bölgedeki askeri girişimlerini yakından takip ettiklerini bildirdi. Bölgemizin ihtiyacı olan silahlanma yarışları yerine diyalog ortamının güçlendirilmesidir denildi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık toplantısı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İzmir Çiğli'de yapıldı. Toplantıda İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan tutumu da gündemdeydi. İsrail'in Lübnan'da işgali genişletmesine ve Mescid-i Aksa'daki provokatif eylemlerine tepki gösterildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Asya Pasifik turundaki yeni durağı Endonezya'nın ardından Güney Kore oldu. Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Yan'la bir araya geldi. Görüşmelerin gündeminde stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, savunma sanayindeki işbirliği, ticaret hacminin artırılması ve bölgesel gelişmeler yer aldı. Bakan Fidan, Güney Kore temaslarında ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı yatırımların artırılması yönündeki ortak iradenin teyit edildiğini ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İslami finans alanında Türkiye'de önemli fırsatlar olduğunu belirtti. Dünyada ilk 5'te yer almak istiyoruz dedi. 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Bakan Şimşek'in gündeminde makroekonomik gelişmeler de vardı. Enflasyonla mücadelede kararlılık ve mali disiplin mesajı verdi. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. Nisan ayında işsizlik oranı %8,2 oldu. Böylece işsizlikte tek hane serisi 36. aya taşındı. Verileri değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdam artırıcı politikaların devreye alınmaya devam edeceğini belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşa yönelik yeni konut kampanyasını duyurdu. Kampanyayla 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak. 2 milyon liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak konutlarda en düşük taksit seçeneği aylık 18 bin lira olacak. Satışlara 15 Haziran'dan itibaren başlanacak.
2: 2.1 milyondan başlayan 18 bin lira taksitle seçeneklerimiz var.

0: Tabii 3 ayrı seçeneğimiz olacak. Peşin ödeyene %25 indirim yapıyoruz. %50 peşin ödeyene yine %8 ekstra indirim yapıyoruz. 72 ay vade yapıyoruz. Eğer vatandaşımız peşinatının %50'nin yarısını şimdi, yarısını bir yıl sonra öderse de ona da 60 ay vade yapıyoruz.
1: Konut satışları 17 Temmuz'a kadar Halk Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştirilecek. Bakan kurum Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Yüzyılın konut projesinde inşaatın başladığını belirtti. İstanbul özelinde uygulanacak kiralık sosyal konutların ilk teslimlerinin Eylül'de yapılacağını söyledi. Murat Kurum, depozitosu olan ambalajlar uygulamasının Türkiye genelinde yaygınlaşacağını da açıkladı.
0: 1 Temmuz itibariyle bu ürünleri alan vatandaşımız artık bunu bir çöp olarak görmeyecek. Depozito iade makinalarına bu ürünleri götürdükleri zaman ürün başına 1 lira depozito iade ücreti alacaklar.
1: Şanlıurfa ve Bursa'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 135 şüpheliden 129'u tutuklandı. 6'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda günlük 1730 uçuşta rekor kırıldığını açıkladı. Türkiye'yi havacılıkta dünyanın parlayan yıldızı haline getirdik dedi. Gümüşhane'de konuşan Bakan Uraloğlu, Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın bu yıl bitmeden hizmete açılacağını söyledi. Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırısına devam ediyor. Gazze'nin farklı noktalarına düzenlenen saldırıda 11 Filistinli hayatını kaybetti. Batı Şeria'da da İsrail zulmü devam ediyor. Tumas kentinde Filistinlilere ait 42 dönüm araziye askeri bölge bahanesiyle el koyuldu. İsrailli işgalciler de gasp ettikleri topraklarda terör estiriyor. Nablus yakınlarında bir kez daha Filistinlilerin tarım alanlarını ateşe verdiler. ABD ile İran arasındaki savaşta sahada hareketlilik arttı. Kuveyt'te havalimanı vuruldu, bir kişi öldü, 63 kişi yaralandı. Tahran, saldırıyı biz düzenlemedik, Amerikan hava savunma füzesi terminale düştü açıklamasında bulundu. Müzakerelere ilişkinse taraflardan çelişkili açıklama geliyor. ABD Başkanı Donald Trump'a göre müzakere iyi gidiyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise ABD ile iletişim kesilmedi ancak müzakerelerde ilerleme yok dedi. ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen dördüncü tur görüşmelerin ardından İsrail ve Lübnan arasında ateşkes konusunda uzlaşıya varıldı ancak anlaşma sahaya yansımadı. Katliamcı İsrail ateşkesin daha ilk saatlerinde Lübnan'ın doğusuna ve güneyine saldırı düzenledi. 4 kişi hayatını kaybetti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ile Ankara'da bir araya geldi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını yaptı. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz nafaka hükmünü iptal etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşa yönelik yeni konut kampanyasını duyurdu. Spor. 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 5. hafta maçları oynanacak. A milli takımımız yarın Kuzey İrlanda'yı konuk edecek. Mücadele saat 20'de başlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde playoff yarı final heyecanı sürüyor. Beşiktaş Gen Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. Siyah beyazlıların 1-0 önde olduğu eşleşmede ikinci maç saat 20'de başlayacak. Galatasaray erkekler topunda Spor Toto Süper Lig şampiyonluğuna bir galibiyet uzaklıkta. Sarı Kırmızılılar Enka Spor Kulübü'nü yenerek seride 2-0 öne geçti.
2: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karaman hariç, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır, Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklığı da şöyle: Ankara 14, İstanbul, İzmir, Aydın, Adana 19, Bursa 18, Çanakkale, Gaziantep 16, Edirne, Konya, Trabzon 17, Antalya, Mardin 20, Bolu, Malatya 14, Sivas, Ağrı 10 ve Hakkari 13 derece.
2: Yol durumu.
1: Isparta Beyşehir yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı Ankara yolunun 44 ile 46. kilometresi arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışması nedeniyle

0: Kuaz, Yapracık ve Atayurt mahallelerinin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki inciler için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: kanun ne diyor?
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kanun Ne Diyor'la sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenler. Bugün 2 Haziran 2026 programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Melih Demirezer var. Sevgili dinleyenler, Kanun Ne Diyor'da bu hafta kira uyuşmazlıkları konusunu konuşacağız. Konuklarımız programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman'la hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sayın Yaman, konumuzu ilk önce sizinle başlayalım. Yurt dışında yaşayan bir ev sahibi, Türkiye'deki kiracısının evi amacı dışında kullandığını, örneğin iş yerine çevirdiğini ya da başkalarına devrettiğini öğrenirse hangi hukuki haklara sahip?
3: Evet, bildiğimiz üzere fiziki mesafeler gayrimenkul yönetimini zorlaştıran çok büyük etkenlerden birisi oluyor maalesef. Örneğin Türkiye'de ya da başka bir ülkede vatandaşlarımızın örneğin yatırım amacıyla veya ileride kullanmak üzere edindikleri taşınmazları kiraya verdiklerinde sürecin her aşamasını yakından takip etme imkanları fiziki koşullar, fiziki mesafeler nedeniyle maalesef mümkün olmuyor. Bu durumda da zaman zaman kiracıların aradaki kira sözleşmesinin sınırlarını aşması ya da taşınma sözleşmede belirtilen amacın dışında kullanması gibi maalesef böyle durumlar yaşanabiliyor. Yine aynı şekilde sizden habersiz bir şekilde kira sözleşmesini üçüncü kişilere devrederek alt kira oluşturmaza gündeme gelebiliyor. Hukukumuzda kira sözleşmeleri her iki tarafa da aslında belirli borçlar yükleyen sözleşmelerden mal sahibi taşınmazı kullanıma hazır bir şekilde kiracıya teslim etmekle yükümlüyken kiracının da sözleşmede belirtilen tüm koşullara eksiksiz bir şekilde uyması, sözleşmede belirtilen tahsis amacına uygun bir şekilde taşınmazı meskuru kullanması gerekiyor. Bu kuralı somut bir örnekle açıklayalım. Örneğin siz bir ailenin veya bir çalışanın barınma ihtiyacını karşılaması için bir dairenizi mesken olarak yani ev olarak, konut olarak kiraya veriyorsunuz. Sözleşmenizde de kullanım amacı açık bir şekilde konut olarak belirtilmiş. Ancak aradan birkaç ay geçtikten sonra apartman yönetiminden ya da diğer apartman sakinlerinden, komşularınızdan bir telefon alıyorsunuz. Ve öğreniyorsunuz ki kiracınız ev olarak sizin kiraya verdiğiniz daireyi, güzellik salonu ya da mimarlık ofisi ya da günümüzde çok yaygın olarak e-ticaret şirketlerinin ürün deposu haline çevirmiş olabiliyor. Ve apartmana gelen sürekli kargocular ya da ticari bir hareketlilik olması diğer komşuları rahatsız ediyor. Aynı şekilde yine bir ev olarak kullanma standartlarına göre bir mesken iş yeri olarak kullanması da yıpranma oranları arasında değişiklik yapacağı için yine aynı şekilde konutta yıpranmalar da söz konusu olabiliyor. İşte bu gibi durumlarda Türk Borçlar Kanunu kapsamında özenle kullanma ve borcuna ve sözleşmeye aykırılık olarak tanımladığımız bir ilke aykırılık söz konusu olabiliyor bu ilkeye. Kiracının kirayı zamanında ödüyorum, içerisinde ne yaparsam yapayım gibi bir ifadesi de tabii ki kişiyi kurtarmayacaktır. Böyle hukuki lükse sahip değiller. Eğer kira sözleşmesinde ev olarak yer alıyorsa o taşınmazı siz ev olarak kullanmak zorundasınız. Güzellik birkaç odasını güzellik salonu haline getirip birkaç odasını yine ev olarak kullanma gibi bir durumda söz konusu olmayacaktır. Kira sözleşmesinde hangi amaç için tesis edilmişse o amaç uğruna kullanılması gerekecektir ve böyle bu duruma yapılan aykırılıklarla gerekçe göstererek birçok davalar açılabilecektir akabinde. Yine sözleşmeye aykırılığın bir diğer yansıması söylemiş olduğumuz gibi alt kira ilişkisi olacaktır. Özellikle son yıllarda kısa süreli kiralama platformlarındaki yaygınlaşma ile birlikte bu sorunlar artık katlanarak artmakta. Kiracının sizden kiraladığı gayrimenkulü sizden habersiz bir şekilde başkalarına günlük olarak, haftalık olarak veya turistlere kiralayabiliyor veya taşınmazı tamamen boşaltıp aslında sözleşmede kiracı olarak kendisinin adının yer almasına rağmen başka bir kişiyi yerleştirerek aradan çekilebiliyor. Burada da kanunumuzun koyduğu kural son derece net. Konut ve çatılı iş yerleri kiralarında kiracı eğer ev sahibi tarafından kiracı yasal bir izin almadığı sürece bu taşınmazı bir başkasına kiralayamaz ve kullanım hakkını devredemez. Lütfen buradaki yazılı ibareye dikkat edelim Tülin Hanım. Çünkü mahkemelerde en çok karşılaştığımız savunmalardan birisi şu oluyor kiracılar tarafından. Ben ev sahibimi aradım, yurt dışındaydı, telefonla durumu izah ettim. Sözlü olarak bana izin verdi olabiliyor. Ancak hukuk sisteminde birçok konuda olduğu gibi bu konuda da yazılı belgeye bağlanmamış, sözlü izin iddialarının hiçbir geçerliliği olmayacaktır. Eğer alt kira ilişkisi kurulacaksa bunun için mutlaka kullanım hakkının devredilmesi için, alt kira ilişkisinin sağlanabilmesi için kiracıların ev sahiplerinden ıslak imzalı veya resmi bir noter tarafından verilmiş bir onaylarının bulunması söz konusu olacaktır. Bu onay yoksa yapılan sözlü anlaşmalar gibi durumlarda her türlü devir işlemleri hukuka aykırı olacaktır. Peki vatandaşlarımız böyle bir ihlali öğrendiğinde ne yapacaklar? Öncelikle yurt dışında yine yaşayan vatandaşlarımız tabii ki haklı bir tepkiyle karşı karşıya kalabiliyoruz bu durumda. Ancak burada tehlikeli bir eylemden bahsedelim. Mülk sahipleri bunu öğrendiklerinde, yani taşınmazlarının amacı dışında kullanıldığını öğrendiklerinde haklı olarak fiili bir müdahalede bulunma istiyorlar. Yani tahliye gibi ya da sözleşmeyi ihlal ettiği için çilingirle kilidi değiştirelim gibi ya da abonelikler eğer kendilerinin üzerine ise elektrik, su gibi abonelikleri kesme gibi girişimlerde bulunabiliyorlar. Ancak bu tür düşünceler veya davranışlar kişiyi mağdur konumuna, sanık konumuna itebilir.
1: Evet.
3: Çünkü hukukumuzda kişilerin kendi haklarını bizzat güç kullanarak elde etmeleri yasaktır. Elinizde eğer mahkemeden alınmış, kesinleşmiş bir tahliye kararı yoksa siz o taşınmaza müdahale edemezsiniz. Her ne kadar mülk sahibi olsanız da bu nedenle kendi başınıza kilit değiştirmeniz veya taşınmaza girmeniz Türk Ceza Kanunu kapsamındaki konut dokunulmazlığı ihlali veya hakkı olmayan yere tecavüz suçlarını oluşturacaktır. Bu nedenle dediğimiz gibi mağdur durumundan sanık konumuna gelinmemesi amacıyla davalar nezdinde süreci yürütmek daha doğru olacaktır. Bunlarla ilgili ilk olarak yapılması gereken delil tespiti. Çünkü hukuki süreç duyumlarla veya komşu beyanlarıyla başlatılmaz. Her ne kadar komşu tarafından burası güzellik merkezi olarak kullanılıyor gibi bir ifadeyle bir beyan da söz konusu olsa dava açmak için bu yeterli olmayacaktır. İddiayı mahkemede somutlaştırmamız gerekecektir. Bu nedenle ilk olarak sulh hukuk mahkemelerine başvurularak bir delil tespiti yapılması söz konusu olacaktır. Bilirkişi heyeti taşınmaza gidecek ve oranın gerçekten bir iş yeri, örneğin bir güzellik merkezi olarak kullanıldığını tespit etmiş olacaktır. İkinci olarak ihtarname aşaması olacak. Delillerimizi sağlam aldıktan sonra doğrudan bir tahliye davası açamıyoruz. Türk Boşver Kanunu'na göre sözleşmeye aykırılık hallerinde kiracıya bu durumu düzeltmesi için bir fırsat verilmesi öngörülüyor. Ve noterden bir ihtarname gönderilerek taşınmaz sözleşmeye aykırı olarak kullanıldığını ve bu durumu kabul edilmediğini, 30 gün içerisinde bu durumu değiştirilmesi, 30 günde burada kanuni süre olduğu için söylüyorum. Böyle bir süre verilerek taşınmazı bu şekilde, hani sözleşmeye aykırılık şeklinden onarılması yönünde kiracıya bir izin verme süreci de yine mümkün olacaktır. İhtarnamemiz de tebliğ edildi. 30 gün de geçti. 30 gün içerisinde kiracının eylemlerine devam ettiğini düşünelim. Artık burada vatandaşımız, ev sahibi olan kişiye bir dava açma hakkı doğacaktır. Taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde sözleşmeye aykırılık nedeniyle tahliye davası açılacaktır. Yine bu aşamada aldığımız delil tespitiyle beraber aldığımız tespit dosyasındaki bilirkişi raporları, yine çekilen ihtarname de sürecin hızlanmasını ve tahliyeyi hızlandıracak etkenlerden birisi olacaktır. Bu noktada genellikle şu soruyla da karşılaşıyoruz. Kiracım evi başkasına devretmiş, içeride tanımadığım şirket yetkilileri veya da farklı şahıslar var. Bu durumda bunlar, bu kişileri tahliye edebilir miyim gibi sorular da geliyor. Hukuken sizin muhatabınız bu aşamada tabii ki sözleşmeyi imzalayan kiracı

0: olacaktır. Bu nedenle buradan alacağınız mahkeme kararı taşınmazın içerisindeki üçüncü kişileri de bağlayacaktır tabii ki. Tahliye için icra memuru taşınmaza gittiğinde içerideki kişi benim sözleşmem ev sahibiyle değil, kiracıyla dese bile burada artık dediğimiz gibi taşınmazın maliki olarak siz kiracıyı bildiğiniz için taraf olarak onu göstermişsiniz ve çıkan karar o taşınmazdaki tüm kişileri etkileyecektir, kapsayacaktır. Bu nedenle dediğimiz gibi mahkeme kararıyla birlikte bu süreçlerin yürütülmesi çok kolay olacaktır.
1: Evet, Sayın Yiğit, sizinle devam edelim. Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları kira sözleşmesini anlamadan imzaladıkları için ciddi mağduriyetler de yaşayabiliyorlar. Özellikle yabancı dilde hazırlanan kira sözleşmelerinde hangi maddelere dikkat etmeleri gerekiyor?
2: Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın son yıllarda sizin de bahsettiğiniz gibi en sık karşılaştığı hukuki sorunlardan biri kira sözleşmeleri ile alakalı oluyor. Özellikle Almanya, Hollanda, Belçika gibi ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız da kira sözleşmelerini tam olarak anlamadan imzaladıkları için ciddi mağduriyetler yaşayabiliyorlar. Burada öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Avrupa mahkemelerine baktığımızda Avrupa ülkelerindeki mahkemelerde genel olarak ben sözleşmeyi imzaladım ama dili bilmiyordum, sözleşmeyi tam olarak anlamadım vesaire gibi savunmalar tek başına yeterli kabul edilmiyor. Yani kişinin imza attığı anda sözleşmenin içeriğini öğrenme sorumluluğunu da aslında mahkemeler kiracılara burada yüklüyor. Bunu özellikle belirtmek istiyorum ki netleştirmiş olalım. Burada yine Alman mahkemesine taşınan bir uyuşmazlıkta kiracı Almanca bilmediğini ve imzaladığı tahliye anlaşmasının da içeriğini anlamadığını ileri sürüyor. Ama zaten sözleşmeyi en başta imzalamış. Ancak mahkeme burada kişinin imza atmadan önce sözleşmenin içeriğini öğrenmekle yükümlü olduğunu belirtiyor ve ev sahibini haklı buluyor. Sonuç olarak da kiracı sözleşmeyi anlamadığını söylemesine rağmen evi boşaltmak zorunda kalıyor. Alman hukuk çerçevesine baktığımızda da burada oldukça dikkat çeken bir karardı ve özellikle yabancı uyruklu kiracılar açısından da önemli bir uyarı niteliği taşıdığını söyleyebiliriz ve emsal olduğunu da bu kararın söyleyebiliriz. Burada sorunuzun da ikinci kısmında gelecek olursak, burada ilk dikkat edilmesi gereken husus kira süresi. Bazı ülkelerde belirli süreli sözleşmeler bulunuyor. Bazı ülkelerde süresiz kira sözleşmeleri yaygın olarak kullanılabiliyor. Bu tamamen ülkelerin mevzuatına göre değişen bir husus. Vatandaşlarımızın da bazen bir yıllık kira sözleşmesi imzaladığını zannediyor. Ama aslında otomatik uzayan veya erken çıkış halinde ciddi cezalar öngören sözleşmelere taraf olabiliyorlar. Örneğin yine Hollanda'da son dönemde yabancı çalışanların sıklıkla karşılaştığı konulardan biri de diplomatik madde olarak bilinen hükümler. Bu tür maddeler bazen kiracının iş değişikliği, şehir değişikliği veya işten çıkarılması gibi durumlarda sözleşmeyi sonlandırabilmesine izin verirken bazı sözleşmelerde ise tam tersine kiracının erken ayrılmasını oldukça zorlaştıran hükümler yer alabiliyor. Bu nedenle sözleşmenin fesih şartlarının mutlaka okunması ve dikkatli bir şekilde analiz edilmesi gerekiyor. Burada ikinci önemli husus da kira artış maddeleri. Birçok vatandaşımız da yine ilk yıl ödeyeceği kira bedeline odaklanıyor. Ancak sonraki yıllarda uygulanacak artış hükümlerini hiçbir şekilde incelemiyor. Oysa bazı sözleşmelerde enflasyon artışına ek olarak farklı zam mekanizmaları da bulunabiliyor. Bununla alakalı da bizim hukuk sistemimize baktığımızda bizim kira sözleşmelerinde enflasyonla doğru orantılı paralel şekilde ilerleyen bir kira artışı söz konusu. Ama Avrupa ülkelerindeki sisteme baktığımızda da evet yine enflasyonla beraber ama diyelim ki 6 ay sonra şu kadar bir ara zam ya da işte 1,5 yıl sonra şu kadar böyle bir ara zam ya da 2 yılın sonunda yine tekrar ek bir zam şeklinde ek maddeler konabiliyor. Bunu da özellikle vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerekiyor. Yine burada da üçüncü olarak dikkat edilmesi gereken husus da tabii ki depozito hükümleri. Depozitonun ne kadar olduğu, hangi şartlarda kesinti yapılacağı, hangi süre içerisinde geri ödeneceği sözleşmede açıkça yazması gerekiyor. Avrupa'da özellikle yabancı kiracıların da depozitolarını geri almakta zorlandıklarını ve çok sayıda uyuşmazlık yaşandığını biliyoruz. Bazı vatandaşlarımız yine evden çıkarken profesyonel temizlik, boya veya tadilat masrafları adı altında yüksek kesintilerle karşılaşabiliyorlar maalesef. Yine Almanya'da kiracı derneklerinin uzun süredir vurguladığı bir konu bu esasen. Hatta bazı kira sözleşmelerine yazılan maddelerin de mahkemeler tarafından geçersiz kabul edilmesine rağmen yine aynı şekilde ev sahipleri bu maddeleri sözleşmeye eklemeye devam ediyor. Yani bununla alakalı da yine bir mağduriyet yaratıyor. Mahkemenin kararları aslında ortada. Bunların hiçbir şekilde sözleşmelere ilave edilmemesi gerekiyor. Çünkü hiçbir geçerliliği yok yargısal olarak baktığımızda. Ama yine ev sahipleri haksız bir şekilde kazanç elde etmek adına ve aslında kişilerin de yabancı olduklarını biraz da kullanarak açıkçası bu şekilde maddeleri yine koymaya devam ediyorlar. Yine burada çünkü kiracı haklarını bilmediği için ve bu talepleri de sorgulamadığı için aslında sözleşmeyi çoğu zaman imza atıyor. Yine burada dördüncü önemli konu da evin kullanım şartları. Yine birçok Avrupa ülkesinde kiralanan taşınmazın kiracının esas ikamet adresi olması şartı bulunabiliyor. Bu bizim mevzuatımızda ters bir durum. Bizim mevzuatımızda yer almayan bir durum. Ama yine dediğim gibi Avrupa ülkelerine baktığımızda bu gibi zorunlu haller olabiliyor sözleşmelerde. Bazı vatandaşlarımız da yine başka şehirde veya başka ülkede yaşarken kira sözleşmesini kendi üzerinde tutmaya devam ediyor. Yakın zamanda yine Hollanda'da görülmüş olan bir davada kiracı yaklaşık 20 yıl boyunca düzenli şekilde kira ödemesine rağmen kiralanan konutu kendi esas yaşam alanı olarak kullanmadığı gerekçesiyle kendisi tahliye ediliyor. Mahkeme burada kiranın ödenmiş olsa bile sözleşmedeki kullanım şartlarının ihlal edildiğine karar veriyor. Ve 20 yıllık bir kiraya veren ilişkisini ne de kiraların düzenli ödenmesini vesaire aslında burada mahkeme esas almıyor. Tamamıyla sözleşmeyi, sözleşmenin kendi genel hükümlerini ve nasıl bir şekilde ilerlemesi gerekiyor bu sözleşme tamamen buna bakıyor. Yani çok uzun yıllardır burada oturuyorum ya da zaten buranın vatandaşı oldum, yani Türk vatandaşı olabilirsiniz, belki çifte vatandaş olabilir. Bu gibi durumlarda tabii ki mahkemelerin dikkat ettiği hususlar değil, tamamen mahkemelerin esas inceledikleri şeyler sözleşmeler oluyor. Yine burada son olarak da vatandaşlarımızın özellikle nakit ödeme konusunda dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Avrupa'da yaşanan birçok yine uyuşmazlıkta kiracılar kira bedelini elden ödediklerini ancak bunu ispatlayamadıklarını görüyoruz. Bu nedenle kira ödemelerinin de mutlaka banka aracılığıyla yapılıyor olması, hatta bankadan sizi gönderdiğinizde yine açıklama kısmına bu şekilde nasıl bir kira bedeli ödüyorsanız, hangi ayı ödüyorsanız vesaire bunların da net bir şekilde yazılıyor olması, dekontların saklanması ve mümkünse tüm iletişimin de yazılı bir şekilde olması gerekiyor. Çünkü az önce aslında Türkan Hanım da bahsetti. Bu şekilde yazılı olmayan delilleri mahkemeler tabii ki ciddiye almayacaktır. Yine aynı şekilde bizim mahkemelerimiz de aynı şekilde Avrupa ülkelerindeki mahkemeler de tamamıyla yazılı deliller arayacaktır. Yine buradan Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın da kira sözleşmelerini sadece imzalanacak bir evrak olarak görmemesi gerekiyor. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına. Kira süresi, kira artışı, depozito, tahliye şartları, erken fesih hükümleri vesaire. Bunların çok dikkatli bir şekilde inceleniyor olması lazım. Anlaşılmıyorsa, eğer dil engeli varsa burada kesinlikle bir tercüme desteği almak lazım. Yine orada bir göçmen vakıflarından, göçmen derneklerinden vesaire de kesinlikle bir yardım almak gerekiyor. Çünkü burada birkaç saatlik bir hukuki sıkıntılar aslında bir sözleşmeler vesaire baktığımızda sizi yıllarca mağdur edebiliyor.
1: Evet, Sayın Yaman, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'deki evlerine kayyum, haciz veya icra işlemi uygulanması durumunda çoğu zaman süreçten geç haberi oluyor. Kiraya verilen bir taşınmaz üzerindeki hukuki işlemler uzaktan peki nasıl takip edilebilir?
0: Evet, hukuk sistemimizde hakkınızda açılan bir davanın ya da başlatılan bir icra takibinin veya bir haciz işlemlerinin geçerli olabilmesi için tabii ki size resmi bir bildirimin yapılmış olması gerekiyor ve bu resmi bildirimden sizin haberinizin olması gerekiyor. Yani elinize ulaşmayan bir tebligattan ya da tarafınıza usulüne uygun ulaşmamış bir tebligat sebebiyle mağduriyet yaşamanız durumunda tabii ki yapılan işlemlerin hepsi geriye alınacaktır. Çünkü dediğimiz gibi resmi bir bildirimin yapılmış olması ve bu resmi bildirimin tarafınıza usulüne uygun bir şekilde ulaşmış olması gerekiyor bu işlemlerin başlayabilmesi için. Eğer siz yurt dışında yaşıyorsanız ancak adres kayıt sisteminde hala Türkiye'deki adresiniz kalmışsa ya da Türkiye'deki güncel adresiniz farklı gösterilmişse adli makamlar tabii ki size ulaşmak için önceki sisteme girdiklerinde görünen adrese, yani muhtemelen kiracınızın oturduğu o taşınmazı tebligatı gönderecektir. Postacı kapıyı çaldığında kiracınız benim böyle bir şeyden haberim yok, ev sahibim yurt dışında da diyebilir ya da daha kötüsü postacı o mahallenin muhtarına bırakarak kapıya bir kağıt yapıştırarak tarafınıza hiçbir zaman haberiniz olmayacak bir tebligat sürecine de başlamış olabilir. Türk hukukuna göre çünkü resmi evrakın muhtarlara bırakıldığı gün tebligat size yapılmış sayılacaktır. Yani bu durumda artık usulüne uygun bir tebligat süreci başlayacaktır ve muhtara tebliğ gününden itibaren sizin eğer itiraz süreniz 7 günse 7 gününüz başlamış olacaktır. Bu durumda da maalesef yine iletişim adresleri güncel tutulmadığı için muhtara bırakılan bir tebligattan da haberinizin olması mümkün olmayacaktır. Yani siz örneğin Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da günlük hayatınıza devam ederken Türkiye'de muhtarda bekleyen o evrak süreci yüzünden itiraz süreleriniz kaçırılmış olabilecektir. Sonuç peki ne olacak? Hakkınızda örneğin bir borç varsa bu borç kesinleşecek. Tapunuz konutunuz varsa ki kiracı oturduğu için bulunan konuta haciz işlemleri olacak. Hatta taşınmazın icra kanalıyla satışı bile gündeme gelecektir. Tabii ki bunlar hiç fark edilmeyen bir senaryo halinde karşılaşacak bir tablo. Örneğin

0: Vatandaşımız yazın izne geldiğinde veya tapuda bir işlem yapmak istediğinde süreçten haberi olmadığı için örneğin kendisine ait bir tapu icra kanalıyla satılmış ve tapu üzerinden gitmiş bile olabilir. Dediğimiz gibi bunlar hiç fark edilmeyen icraî boyutlarda, icraî durumlarda karşılaştığımız senaryolar. Örneğin 10.000 TL'lik bir aidat borcunuz vardır ve ya da unutulmuş bir su faturası vardır. Yıllarca bu faturalar ödenmemiş, aidat borçları ödenmemiş. Hakkınızda icra takipleri başlatılmış. Ancak sizin elinize ulaşmış bir tebligat olmadığı için bu takiplerden haberiniz olmuyor. Her şey usulüne uygun bir şekilde yapılmış. Tebligatlar yapılmış. Haciz süreçleri usulüne uygun bir şekilde yürütülmüş. En sonki aşamada artık bu taşınmaz satış yoluyla satılmış. Bu durumda artık bakıldığında hukuken her şey usulüne uygun bir şekilde yapıldığı için bu işlemlerin geri alınması, geriye döndürülmesi tabii ki mümkün. Ancak yıllar süren ve korkunç masraflı davalar ile mümkün olacaktır. Bir diğer çarpıcı durum kayyum atanması riski. Bu durum özellikle Anadolu'da dedelerden kalma, babalardan kalma, yıllarca unutulmuş, gidilmemiş tapular, aynı şekilde yine web tapu üzerinden kontrol edilmemiş tapular durumunda yaşanabiliyor. Örneğin bir taşınmaz var ve o taşınmazın emlak vergileri ödenmemiş. Yine o bölgede örneğin bir kentsel dönüşüm süreci başlatılmış, bir kamulaştırma işlemleri yapılmış. Devlet veya belediyenin orada bir işlem yapması lazım ancak muhatap yok ve kimseye ulaşılamıyor. Güncel adresler yok, güncel iletişim numaraları yok. Bu gibi durumda mahkeme tarafından o malı korumak, yönetmek ve yasal süreçleri işletmek için bir kayyum tayin edilecektir. Kayyum atan mülkiyetiniz teorik olarak devam etse bile taşınmaz üzerindeki tüm yönetim, tüm tasarruf işlemleri artık kayyum tarafından yapılacaktır. Taşınmazınızı bir kayyum yönetecektir. Gerekirse kiraya veriyorsa kira bedeli yine kayyumun hesabına yatırılacaktır. Veya dediğimiz gibi eğer bir kamulaştırma işlemleri varsa, satış işlemleri varsa bu gibi durumlarda da size ulaşılamadığı için kayyum tarafından tüm süreç yönetilecektir. Ve yıllar sonra vatandaşımız memlekete döndüğünde ya da farklı bir yerde bulunan taşınmazına bakmaya gittiğinde karşılaştığı tabloda birikmiş kayyum maaşları olacaktır. Çünkü kayyum da o taşınmazı aslında sizin adınıza yönetmiş oluyor. Yine aynı şekilde yönetim masrafları vesaire gibi dediğimizde aslında malın çok az değerinde bir tutara satılmış olacaktır. Niye? Çünkü kayyum masrafları da tarafınıza yükletilecektir. Yine uzaktan mülkiyet yönetiminde değinmeden geçemeyeceğimiz bir diğer durumda, bir diğer kanayan yaramız da maalesef dolandırıcılık oluyor. Maalesef bazı organize çeteler tarafından özellikle gurbetçi vatandaşlara ait olan ve yılın neredeyse 11 ayı boş duran ve kapısında kilit vurulu olan taşınmazlar tespit edilebiliyor. Mal sahibinin yurt dışında yaşadığı anlaşılıyor. Sahte kimlikler veya yurt dışındaki bazı gayri resmi kurumlar aracılığıyla da düzenlenmiş bu sahte vekaletnameler ile tapu dairelerine giderek bu taşınmazlar üçüncü kişilere satılmaya çalışılabiliyor. Eğer tapunuz üzerinde koruyucu bir önlem almamışsınız ve yine web tapu üzerinden kontrolleri sağlamamışsanız bu gibi durumlarda maalesef sahte bir evrak ile mülkünde elden çıkması durumu söz konusu olabiliyor. Tüm bu haciz ve kayyum risklerini konuşurken gurbetçi vatandaşlarımız için de aslında ev sahipleri için de bir noktayı da söylemiş olalım. Seren Hanım da birazcık bahsetti. Kira bedelleri yatırıldığında tabii ki bizim öngördüğümüz bedel ödemesi bankalar üzerinden yapılması olacaktır. Bankalar üzerinden yapılıyor. Kişi kira gelirlerini alıyor ancak Türkiye'de vergi ödeme durumu söz konusu bazen unutulabiliyor, yapılamıyor biliyor. Kişi ben yurt dışındayım, vergi mükellefi yurt dışında bulunduğum ülkenin aslında gibi düşünebiliyor. Ancak hukukta ve maliyede kural şudur. Gelir nerede elde ediliyorsa vergisi de o ülkeye ödenecektir. Yani sizin Türkiye'de bulunan eviniz için kira geliri elde ediyorsanız bunu Almanya'daki vergi ne mahsup etmek gibi bir durum söz konusu olamaz. Türkiye'den gelir elde edildiği için Türkiye'ye bunun vergisi ödenmesi zorunludur. Bu gibi durumlarda eğer kaçırılırsa bu gibi durumlar maliyeler bunu tespit ettiğinde geriye dönük olarak 5 yıllık tüm vergi borçları ve ziyai cezalarla birlikte gecikme faizleriyle birlikte taraflarına yükletilebilir. Bu gibi durumda verginin de unutulmamasını söyleyelim.
1: Evet, Sayın Yiğit, son dönemde Avrupa'da ev sahiplerinin kiracı seçiminde gelir düzeyi, vatandaşlık veya aile yapısına göre ayrımcılık yaptığı iddiaları gündemde. Türk vatandaşları böyle bir durumla karşılaşırsa hangi hukuki başvuru yollarını
0: Evet.
1: kullanabilirler?
0: Bu Avrupa'da kiralama piyasasında son dönemde sizin de söylediğiniz gibi bazı ev sahiplerinin yabancı gruplarda dahil olmak üzere belli gruplara, örneğin yeterli gelire sahip olmama, yabancı köken, çocuklu aile gibi bu gibi gruplara karşı ayrımcı bir tutum gösterdiği iddiaları oldukça gündemdeydi. Hem sosyal medyada hem de haber sitelerinde vesaire bunların hepsini maalesef gördük. Bu durumda hukuken yapılabilecek şeylerden ziyade burada öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Avrupa Birliği ve üye devletler bazında

0: ulusal köken de dahil her tür ayrımcılığın yasakladığını çok net bir şekilde görüyoruz. Bu çerçevede bir ev sahibi ise hani Türk müsünüz, yabancı mısınız, çocuklu bir şekilde çocuklu aile istemiyoruz gibi gerekçelerle aslında reddettiğinde birçok ülkede bu eşitliğe aykırı kabul edilecektir. Bununla alakalı da ülkeden ülke buradaki mekanizmalarına farklılık gösterdiğini söyleyebiliriz. Yine Almanya'da başlayacak olursak buradayım. Gerçek hayattan örnekler vermek istiyorum. Hem de biraz daha nasıl bu direktifleri görüyoruz ya da Avrupa Birliği'nin buradaki sözleşmeleri görüyoruz vesaire. Dinleyeceğimizin daha da aslında somut bir şekilde oturması adına.
1: Evet.
0: Yine Türk asıllı bir kiracı Almanya'da Berlin'de bir başvuruda bulunuyor eve karşı ve olumlu kendisi cevap almıyor. Sonrasında sadece adını Almanca söylüyor ve yine aynı şartlarda kendisi başvuru yapıyor. Akabinde ev sahibinden tabii oturabilirsiniz şeklinde kabul şeklinde bir dönüş alıyor. Bunun sonrasında olay tabii ki de Berlin mahkemesine taşınıyor ve bu durumu etnik kökene dayalı ayrımcılık olarak değerlendiriyor mahkeme ve kiracıya 3.000 euro tazminat ödemesine hükmediyor. Mahkeme farklı bir isimle test yapmak gibi kanıta dayalı yöntemleri de kabul ediyor ve adının Alman olmadığı için evi kaybettiğine karar veriyor. Yani yabancı olduğu için buradaki ev kaybedildiği için ev sahibine aslında bir tazminat yükümlülüğü doğmuş oluyor mahkeme kararıyla. Hollanda'da yine örnek verecek olursak Amsterdam'da bir yabancı çalışan 6 aylık depozito talep edildiğini fark ediyor kendisinden ve bunun üzerine kira mahkemesine başvuruyor. Mahkemede toplam depozitonun makul sınırı aşması ve milliyete dayalı bir ayrımcılık ihtimalini deneyip depozitoyu düşürüyor. Yine burada La Haye'de de bir akademisyen çift diğer Hollandalı çiftlere göre aylık 300 euro daha yüksek kira ödemek zorunda bırakıldıklarını fark ediyorlar ve yine aynı şekilde şikayette bulunuyorlar. Yetkili mahkemede buradaki farkın da dolaylı bir ayrımcılık sayıyor ve düzeltme kararı veriyor. Yine burada diğer Avrupa ülkelerine de örnek teşkil eden bir durum var. Amsterdam'da yaşanan bir durum. Burada çoğu yerde ev sahipleri tarafından uluslararası öğrencilere ev verilmeyecek şeklinde. Yine sizi başvuruyor, evet başvurunuzu alıyor ama doğrudan ayrımcılık yasağına gireceği için bu şekilde reddetmiyor ama farklı bir bahane buluyor. Öğrenci olduğumuz için vesaire gibi ama bunun temelinde uluslararası bir ayrımcılık yatıyor esasen. Bu gibi durumların da ev ilanlarının vesaire de doğrudan zaten ilgili ilanların kaldırılmasına, erişimlerin engellenmesine ve bu şekilde kararlar verdiğini görüyoruz Amsterdam'da. Yine Fransa'da bahsedecek olursak burada bir kişi başvurusu reddediliyor ve burada aslında başvurusunun reddedilmesinin sebebi kiracı olan kişinin çocuklu olması. Sonrasında burada bir savcılığa suç duyurusunda bulunuyor bir ayrımcılıktan dolayı ve akabinde savcılıkta zaten burada bir ayrımcılık olduğunu, çocuklu bir kişinin bu şekilde çocuğundan dolayı aslında reddedildiğine karar veriyor ve akabinde zaten buradaki ev sahibine ceza kesiyor. Yine aynı şekilde Belçika'dan da bir örnek verecek olursam da yine Brüksel'de bir ev sahibi aylık gelirinin kiranın 3 katı olmasını şart koşuyor. Kabul edilmeyen adaylarda durumu artık şikayet ettiklerinde İlk derece mahkemesi ev sahibine bir para cezasına çarptırıyor ama olay yüksek mahkemeye gidiyor. Burada da mahkeme diyor ki aslında bu maddi koşulları ev sahibi rahatlıkla belirleyebilir. Burada şartların uymayan kişilerin de kabul etmeyebilir şeklinde bir dönüş yapıyor yüksek mahkemeden. Aslında burada şunu görüyoruz. Evet, ayrımcılık temelinde etnik köken vesaire, yabancı grup ya da çocuklu aile vesaire bu gibi ayrımcılıklarda kesinlikle mahkemeler ilgili kişilerin, kiracıların genellikle lehine karar veriyorlar. Ama onun haricinde bir maddi şart olabilir ya da farklı bir şekilde şartlar varsa kira sözleşmesinde tamamen bunların hepsi de ayrımcılıktır ya da herhangi bir şekilde farklı bir durum vardır şeklinde söyleyemiyoruz. Yani bu gibi temeli aslında ayrımcılığın dayanıyor olması lazım.
1: Ben de burada Selen Hanım'ın anlattıklarına ek olarak bir şey söylemek istiyorum. Tünel Hanım, müsaadeniz varsa.
2: Evet, tabii ki kısaca alalım.
1: Evet, Türk olduğu için mesela Selen Hanım da söyledi. Eğer kişi fazla kira ödüyorsa rayiçlerine göre bu gibi durumda vatandaşlarımızın aynı şekilde tabii ki örneğin 10 bin olan bir daire için komşular 10 bin öderken kendisi 15 ödüyorsa tabii ki burada mülk sahibi olan kişinin kendisi belirleyeceği için burada itiraz hakları yok. Ancak 10 bin ödenen rayiç 10 bin olan bir kiralanan yer için eğer vatandaşımız 30 bin 40 bin kadar bir tutar ödüyorsa bu gibi durumda yine dava açarak bu fark bedelleri öncelikle ödemiş olduğu bu farkları alabilir. Yine aynı şekilde bu konuda ayrımcılıkla ilgili tazminatları vesaire gibi bunlara bu yollara kanun yollarına başvurabilir.
2: Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Size de katkılarınızı katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz
2: çok sağ olun.
0: Ederiz.
2: Sevgili dinleyenler, programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen, ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Melih Demirezer vardı. Biz bu hafta kanun ne diyordu? Kira uyuşmazlıkları konusunu konuştuk. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız.

0: Ya şimdilik hoşça kalın.
1: Kanun ne diyor?

0: Eyvallah. Teşekkür ederiz.
1: Ağzınıza sağlık.
0: Teşekkür ederiz.
1: Gönlünüze sağlık tüm orkestranın ve değerli kardeşimin Sürünoğlu. Ağzına sağlık.
0: Eyvallah. Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz zamaneye.
1: Hoş geldiniz efendim.
0: Bayramda yine birlikteydik, ekran başındaydık efendim. Bayramdan sonra da programımız devam ediyor. Şimdi Uğur, hemen hız kesmeden devam
1: tabii
0: edelim
1: güzel
0: mi?
1: Konuklarımız var ama konukları tanıtmadan önce ben de hemen bir türkü okuyayım. Afyon Karahisar'a gidelim. Şöyle Dinar'ın Çöl Ovası'na gidelim. O bölgede çok yaygın olan kerem havalarından bir tanesi. Yağmur yağar şıpır şıpır buz gibi eriyorum ben de çürük tuz gibi diyelim efendim.
0: Haydi bakalım.

0: Teşekkürler efendim.
1: Yaşa Koca Yörük.
0: O güçlü güzel alkışlarınız için. İşte aradığımız zamane ortamı bu. Özlediğimiz zamane ortamı da bu. Ama şimdi uzun süredir aramızda olmayan genç yetenek, büyük üstad Buğra Kutbay. Farkındasınızdır. Zurnayla öyle bir giriş yaptı ki yani söylememe geldi değil. Kendi zaten zurnayı konuşturuyor. Biz söylemesek de olur. Tabii demiştik Kültür Bakanlığı sanatçısı oldu. Konserleri ne yazık ki bazen çakıştığı için gelemiyor. Kapıya dikilecekler Buğra Kutbay niye yok diye. Ama böyle bir durum var efendim. Kendisi çok gelmek istiyor ama şimdi böyle de bir şey olduğu için değerli yine Kültür Bakanlığı sanatçımız Ömer Altuntaş ara ara
1: ona da selam olsun.
0: Ona selam olsun. Böyle böyle idare edeceğiz artık. Buğra Kutbay arada gelecek, bizlere çalacak. Umarım hep beraber, hep birlikte oluruz. Teşekkür ediyoruz evet. Buğra Kutbay'a.
1: Efendim, tabii bugün sürprizlerimiz var ve burada bir çiçeğimiz var. Burada da benim üstadım, ustam Erkan Şölen var ve sevgili Eylül Eroğlu. Eylül hoş geldin.
2: Hoş bulduk Ubuç'um. Ben zamanenin başından beri aslında aileden sayılırım.
1: Evet.
2: Bas sanatçısı sevgili Özgün Eroğlu benim eşim. Sevgili Umut ve Uğur'u yıllardır takip ediyorum ama sizin aranızda takip ediyordum aslında. Ben de orada oturuyordum, sizlerle izliyordum programı. Bugün burada oturmak nasip oldu. Onun için çok mutlu ve gururluyum. Teşekkür ediyorum öncelikle.
1: Biz teşekkür ederiz. Seni ağırlamak bizim için çok güzel bir duygu. O zaman çok uzatmayalım lafı. Hemen bir türküyle başlayalım
2: tabii
1: mı?
2: Tabii ki.
1: Sen anons etmek ister misin? Hangi türküyle başlıyoruz?
2: Erzurum yöresinden bir türkümüz var. Haydar Telhüner'in bestesi olan Garibim deyip biraz dertlendireceğiz sizi ama daha sonra hep birlikte tekrar neşeleneceğiz. Merak etmeyin.
1: Evet. Uğur hemen derdimizi deşmeye başladı.

0: Bravo. Ağzına
1: sağlık.
2: Sazınıza, sözünüze sağlık efendim. Çok teşekkür ederiz. Ellerinizden kıyamasın. Sağ olun.
1: Eylül, çok teşekkür ederiz. Avazına sağlık, sesine sağlık. Efendim, şimdi burada bir diğer konuğumuz daha var. Biz bu stüdyoda sevgili ağabeyim Erkan Şölen'le çok saz çaldık beraber.
0: Evet.
1: Bu şerefe nail oldum abi seninle beraber. Burada uzun süre bağlama çalmaktan ve senden çok şey öğrendim. İyi ki varsın, iyi ki geldin. Hoş geldin, sefa getirdin.
0: Hoş geldin abicim. Sevgili Umut, uzun süredir görüşemiyoruz aslında. Evet. Telefonlaşıyoruz ama yüz yüze gelmemiz bugüne nasip oldu.
1: Evet.
0: Seni de özledim, işin gerçeği. Bu arada Uğur Önür kardeşime de çok teşekkür ediyorum.
3: Estağfurullah abi.
0: Beni burada konuk ettiniz. Bugün güzel bir anı olacak benim için.
1: Bizler için de öyle.
0: Çok teşekkür ediyorum.
3: O zaman biz de senin sazını özledik abi. Şöyle sazını da bir çal. Ne söyleyeceksin sen de kendine?
0: Şöyle, sözleri Rüstem Şahin'e ait. Müziği bana ait bir beste.
1: Harika.
0: Söylemeye çalışacağım.
1: Biz de zevkle dinleyeceğiz abi.
0: Gel, eşlik edelim. Diyeyim.

0: Şölen. Bravo. Abi. Vallahi harika bir eser çıkmış ortaya abi. Teşekkür ederiz.
1: Harikasın.
0: Sözüne sağlık.
1: Yüreğin var olsun abi. İlhamın bol bol daha da güçlenerek devam etsin.
2: İnşallah.
1: Evet. Eylül sende miyiz?
3: Bendeyiz.
1: Hatta şöyle şimdi biraz hüzünlendik de biraz
4: neşelenelim.
1: Neşelenelim. Bir şeyler yapalım mı? Özgün ne dersin? Sen hazırsın zaten.
4: Evet, siz böyle bir
1: evde hazırlık yaptınız değil mi? Peki o zaman.
4: Haydi bakalım.
3: Çankırı türküsü var şimdi sırada. Kaynak kişisi Mehmet Demiroğlu. Karanfil ekeceğim diyeceğiz ama sizler de eşlik ederseniz çok seviniriz.
4: Efendim, alkış tutmak, oynamak serbest.

0: Ağzına sağlık. Teşekkür ederiz.
1: Eylül Eroğlu efendim.
2: Eylül teşekkür ederiz vallahi, güzel oldu, keyiflendik.
0: Her şey sizlerle güzel. Böyle saz sanatçıları varken, ses sanatçıları varken burada çalıp söylemek benim için de çok keyifli.
3: Çok teşekkür ederiz.
2: Süper. Sağ olun. Arkadaşlar ellerinize sağlık. Efendim şimdi sevgili Erkan Şören'in çok güzel bir eseri var. Sevda nedir bilmeyenin vay haline vay. Bilenler var mı aranızda? Sağ olsun Erkan abi lütfetti. Dedi ki Umut bu eseri seslendirebilirsin demişti bana. Ben de sevgili arkadaşım Ünal Sofoğlu ile beraber bu eseri seslendirmiştik ve gerçekten çok beğenildi ve uzun zaman da geçti üzerinden. Ama bizim için çok kıymetli ve çok şanslı, uğurlu bir eser oldu. Evet. Abi sana bunun için çok çok teşekkür ediyorum.
4: Ben teşekkür ediyorum. Benim eserimi duyurduğun insanlara, dillerine
3: düşürdün.
4: O yüzden çok
2: eyvallah.
4: Ben teşekkür ediyorum.
2: Peki şimdi bu eseri beraber burada çalıp söyleyelim mi? Ne dersin?
4: Olur mu? Çok güzel olur, harika.
2: Eyvallah. Haydi bakalım dostlar. Vay haline vay diyelim.

0: Bravo Umut.
1: Vay içine vay. Eyvallah abi. Gönlüne, kalemine, sazına, sözüne sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir eser. Her söylediğimde de farklı bir duygu alıyor götürüyor beni. Teşekkür ediyoruz
2: abi. Ona ayrı bir ruh verdin sen.
1: Eyvallah.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Eyvallah.
0: Ben de böyle güzel birliklerin ortasında olmaktan çok büyük keyif aldım, mutluluk duydum.
1: Sayın hemşerim,
0: aranıza girmek istemezdim ama yıllarca beraber çaldınız ya. Ama aranıza ne yazık, bir tane kabakçı girdi. Olsun ama abi şimdi yaptığım bestlere baktığımızda biraz Orta Anadolu tarafları kokuyor ama insanlar diyecek ki bu adam Gırşehirli mi acaba, nereli diye sorarlar. Aslında benim hemşerim sayılırsın. Aynen. Kendisi Ispartalı efendim. Tabii Isparta'da doğmadın herhalde değil mi abi?
2: Isparta'da doğmadım. Ancak şöyle bir durum da var. Yani tabii ben İstanbul doğumluyum. Ankara'da yetiştim. Hı hı. Müzik yaşantımda Orta Anadolu çok özel bir yer aldı. Çok dinledim ve çok seviyorum. Şöyle de bir şey var. Isparta'da belli bir bölgede Neşet Ertaş gerçi her yerde çok
0: özellikle
2: seviliyor.
0: Özellikle Konya bölgesine doğru yaklaştıkça.
2: Evet, böyle bir bölgede Orta Anadolu etkisi var.
0: Evet, doğru.
2: Biraz da oralardan mı geliyor?
0: Ama ben biraz daha bize yaklaşalım diyorum.
2: Olur, yanaşalım hadi.
0: Şimdi sen de gelmişken sana bir sürpriz yapmak istedim.
2: Çok
0: İki tane şöyle güzel Isparta türküsü koydum ben efendim.
2: Harika.
0: Tüm Isparta'ya da Burdur'a da selam olsun.
1: Selam olsun, selam olsun.
0: Sen de selam göndermek istersen. O zaman çok bilinen güzel bir türkü, Çayır Çimen Geze Geze diyelim. Arkasından da gene Isparta türküsü, Bizim Gakkil Havaları Vardır, Tekez Ortatmaları gibi, Aykır Havaları gibi, böyle tüngüyerek, zıplayarak oynarsın. Onlardan biri TRT'nin ilk kabak kemane sanatçılarından Yalçın Özsoy'un derlediği bir türkü, Isparta Barla'dan, Taşlı Tarla Ayrıklı diyelim efendim. Tüngüyecek olan varsa tüngüyebilir, yani sıkıntı yok.
1: Haydi bakalım.
3: Son 2, 3.

0: Teşekkürler. Bravo. Efendim, sağ olun. Demek ki Güssün ne kadar güzel bir isimse, o zaman kız doğuran analar Güssün koysun adını demiş. Ne mutlu Güssünlere efendim. Buradan ben bu sonucu çıkardım. Teşekkürler.
1: Elin ağzına sağlık sevgili Uğur. Evet. Sırada bir Neşet Ertaş türküsü var. Erkan abi, onu senden dinleyeceğiz. Efendim, dağlar başı karlı olur diyeceğiz değil mi?
2: Evet, yani çok hızlanıyoruz. Birdenbire benim türküyle tekrar aşağıya doğru düşüyoruz. Kusuruma bakmayın.
1: Gah eğleniyoruz, biraz... gah hüzünleniyoruz abi.
0: Tam koşuyorum böyle. Nabızı evet. Hızlandırıyorsun, sonra birden düşüyorsun.
2: Tamam.
0: O zaman... Ama vücudun ihtiyacı var abi böyle şeylere. Ara ara dinlenmemiz lazım.
1: Haydi bakalım.

0: Erkan Şölen efendim.
1: Yaşa abi, var o.
0: Abi bu sazın da üstadısın yani. Sazı da coşturuyorsun, bu sazın da üstadısın diyorum.
2: Eyvallah.
0: Tezenene sağlık.
2: Bu işin sonu yok.
0: Gönlüne sağlık.
2: Teşekkür ediyorum. Gönüllere ulaşabiliyorsak.
0: Eyvallah.
2: Ne mutlu bizim için.
0: Ama

0: Neşet değdi Erdaş... abi, gönlümüze değdi, bam telimize değdi. Çok teşekkür evet. ederiz. Eline koluna sağlık. Harikaydı.
1: Eyvallah abi. Eline sağlık. Yani şöyle bakıldığı zaman Neşet Ertaş bu konuda da bağlamada da çok büyük bir çığır açmış. Bir yol açmış bir

0: Bir şey mi söyleyecektin?
1: Yo, ben sana baktım. Heh.
0: Şimdi eserden önce ben evine bir dönmek istiyorum. Şimdi biz senin neler yaptığını biliyoruz ama seyircilerimizin de bilmesi açısından birazcık böyle bahsedebilir misin bize çalışmalarınızla alakalı, bulunduğun tabii, toplulukla ilgili?
2: Tabii ki. Kültür Bakanlığı sanatçısıyım ben. Ankara Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu sanatçısıyım. Hatta mesai arkadaşım da Buğra kendisi. Evet. Geçen yıl başladım göreve. İkinci sezonumu bitirmek üzereyim. Orada ses sanatçısıyım. Aynı zamanda aslında ben keman da çalıyorum.
0: Evet, ben öyle aslında bunu söylemen için birazcık da sordum.
2: Aslında burada da çok istedik yer verelim diye ama biz bebek bekliyoruz. Biraz yoruluyoruz. Teşekkürler. O yüzden bir sonraki programa onu da ekleyelim, renk katalım dedik.
0: Bebekle beraber belki bakarsın hani bizim çocuklar gibi.
2: Evet.
0: Kucağında Özgün kucağında tutarsan keman çalarsın bize. Belli mi olur? Efendim elleri onunla bir kez daha bir alkış alalım.
2: Teşekkür ederim. Alalım. Sağ olun.
0: Ve şimdiden Allah sağlığıyla kucağınıza i̇nşallah, almayı nasip etsin inşallah diyelim. Evet sevgili Uğur, bir türkümüz var. Anons etmek ister misin? Kim söyleyecek?
1: Şöyle Erkan abi gene kendi bestesini söyleyecek herhalde değil
3: yine
1: mi Erkan?
3: Bana mı geldi?
1: Evet sana geldi. Çok bir oyun havası tarzında bir eserim vardı abi.
3: Hep değil ben mi? Yavaş söylüyorum ya.
1: Güzelim bağında güller derilir.
3: Olsun. Tamam olur.
1: O zaman şöyle ellerimizi ufaktan şöyle şık şık yapabiliriz.
0: Sonra da sevgili Eylül'den yine böyle fıkır fıkır hareketli bir türküyle.
3: Bu eserin sözü ve müziği bana ait.
1: Size ait.
0: Efendim söz müzik Erkan Şölen.
1: O zaman abi şöyle bunun 3 kıtası var mı?
3: 3 kıta var.
1: 3 kıta varsa 3 kıta yapalım. Bir de araya bana bir şöyle bir...
3: Sen de güzel bir şöyle bir doğaçlama bir şeyler yap.
1: Doğaçlama bir şeyler yapalım. Olur abi güzel olur.
3: Hadi bakalım.

Zamanenin sonuna geldik yine. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Ekran başındaki seyircilerimize selamlar olsun. Stüdyodaki seyircilerimize de ayaklarınıza sağlık diyoruz.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Atalardan Armağan.
1: Kültürel çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın temelidir ve bu çeşitliliğin en canlı hali yaşatılan geleneklerdedir. Ülkemizin belleğini, kimliğini, sesini, rengini oluşturan ve yaşatan değerlerimize yolculuk yaptığımız Atalardan Armağan başlıyor.
2: Ben giderim, adım kalır, dostlar beni hatırlasın. Düğün olur, bayram gelir, dostlar beni hatırlasın. Can kafeste durmaz uçar, dünya bir han konan göçer. Ay dolanır, yıllar geçer, dostlar beni hatırlasın. Can cesetten ayrılacak, tütmez baca, yanmaz ocak. Selam olsun, kucak kucak, dostlar beni hatırlasın. Ne gelsemdi, ne giderdim, günden güne arttı derdim. Garip kalır yerim yurdum, dostlar beni hatırlasın. Açar solar türlü çiçek, kimler gülmüş, kim gülecek. Murat yalan, ölüm gerçek, dostlar beni hatırlasın. Gün ilkindi, akşam olur, gör ki başa neler gelir. Veysel gider, adı kalır, dostlar beni hatırlasın.

0: Müziğinin 20. yüzyıldaki en önemli temsilcilerinden biri. Bu programımızı gönül gözüyle dünyayı gören bu büyük ustaya ayırıyoruz. Halk felsefesini günlük yaşamında nasıl yaşadığına, şiirlerinde varoluşçu felsefesinin izlerini nasıl taşıdığına ve geride bıraktığı mirasa odaklanıyoruz. Konuğumuz Halk Bilimi ve Metaverse, Dede Korkut Etik İndeksi, Halk Felsefesi ve Halk Bilimsel Meta Etik Kuram gibi önemli çalışmalara imza atmış bir halk bilimci ve düşünür olan Doktor Sacide Fikret Çobanoğlu. Sayın Çobanoğlu, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Aşık Veysel, Türk aşıklık geleneğinde birçok aşıktan biri olmasına rağmen eserleri günümüzde hala çok popüler. Sizce bunun nedeni nedir?
1: Evet. Tabii Türk aşıklık geleneğinde birçok aşığımız var. Şimdi biraz düşünmek lazım. Kaçının şiirleri günümüzde gruplar tarafından yapılıyor, yeniden formatlanıyor, coverlanıyor yani. Kaçının ki? Düşündüğün zaman işte Veysel'in "Gidiyorum gündüz geceyi, benim sadık yerim kara topraktır." Bunu bilmeyen var mıdır?
0: Yani yok.
1: Yani yoktur.
0: Hemen tamamlayabiliyoruz.
1: Hemen tamamlarlar. Hele özellikle yeni jenerasyon söylediğin zaman hemen katılıyor sözleriyle, evet. Birlikte söylüyor. Peki neden? Şimdi buna gelelim her şeyden önce. Tabii ki halk felsefesinde yatıyor bunun cevabı. Şimdi Veysel'in şöyle bir sözü var. "Şu ölümlü dünya ne misal olursak o kalır." Şu ölümlü dünyaya. Şimdi o kadar çok şeye misal olmuş, o kadar çok şekilde kalmış ki bunları neyle sağlamış? Şimdi masallar, fıkralar, atasözleri, deyimler bu halk felsefesinin devamını sözlü kültürle sağlıyor. Hı hı. Onlarla vererek bir yerlere hem etik felsefesini hem de varoluş felsefeyi bir arada götürüyor. Onun haricinde ahlaki, sosyal, dini geleneklere son derece yer vererek ama sıkmadan, tadında bırakarak birer sözcük birer sözcükle Alevi ve Sünni toplumunu aynı potada eritiyor. Bu da çok önemli bir şey. Halk felsefesinin ne olduğunun bilincinde ve bu bilinçle toplumun nabzını tutuyor. O nedenle günümüzde devamlık sağlıyor.
0: Halk felsefesi toplumu birleştiren ortak değerler ve eserlerinde işlediği ahlaki, sosyal, dini ve cumhuriyetçi unsurlar bu popülerliğe sizce nasıl katkı sağlıyor? Çok önemli çünkü bu unsurlar.
1: Tabii ki. Şimdi zaten o dönemlerde cumhuriyetin kazanımlarının tam olarak yerleştirilmesi gerekiyor. Çünkü onun sözcülüğünü yapması lazım zaten. Dolayısıyla öncelikle anlattıkları cumhuriyet kazanımları, ardından gelenler

0: belgesel var. Yani çok acılar çekmiş. Mesela Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Kurtuluş Savaşı'nın ikisinde de seferberlik ilan ediliyor. Ama kör olduğu için Veysel alınmıyor. Bak bundan çok etkilenmiş mesela. Ardından bir ilk evliliğini yaptığında mutsuz bir evlilik bu. Eşi başkasıyla kaçıyor gidiyor. Bu da mutsuz. Ve çocuğunu bırakıyor. 6 aylık bebesini bırakıp gidiyor. Veysel çocuğuna bakıyor kızcağızına ama 6 ay sonra vefat ediyor çocuk. Yani bunun gibi birçok hayatında olumsuzluklar var.
1: Dramatik.
0: Ama dramatik. Şey. Ama ne yapıyor? O dramatikleri içselleştiriyor. Biraz sonra varoluşçulukta daha ayrıntılı bir şekilde bahsederim onlardan. İçselleştirip içinden güçlü, çok güçlü bir insan çıkıyor. Hı hı. Ve çevresine sürekli örnek olan. Doğumunda başlıyor aslında olağanüstülüğü. Biraz ondan bahsedeyim
1: evet,
0: isterseniz.
1: Tabii
0: çok
1: ki.
0: Olağanüstü. Veysel 1894'te Şarkışla'da Sivrialan köyünde dünyaya gelmiş. Annesinin adı Gülizar. Gülizar ana bir yaz günü köyün yakınında Ayıpınar mağarasına gidiyor. Koyunları yem verecek. Orada mağarada tutuyorlar koyunları. Saldırı olmasın, koyunlar şey yapmasın diye. Fakat yolda doğum yapmış Gülizar ana kendi kendine. Bebeğinin şeyini de kendisi kesiyor.
1: Bağını
0: kendisi
1: bağına.
0: Kesiyor. Sarıyor bir çaputun içine, yürüyerek köye dönüyor. Tabii böyle bir doğumu var. Çok seviniyor babası onun doğumu haberini alınca ve adını Veysel koyuyorlar. Çünkü orada Veysel Karani türbesi var. Veysel Karani ünlü bir evliyamız biliyorsunuz. Evet. Çok önemli. Ama Veysel'den önce annesinin üçü olan bebeği daha olmuş ama bebekler yaşamamış. Hı hı. Belki bir hastalık var, belki de bir taşıyıcılık durumu söz konusu.
1: O yüzden
0: konusu.
1: Veysel'in doğması
0: evet,
1: çok önemli
0: çok
1: onlar için.
0: Çok önemli hı hı. Veysel'in doğumu. Şimdi Veysel maalesef sol gözünü biliyorsunuz bir çiçek bey yüzünden kaybediyor. Bir süre sonra da sağ gözüyle ilgili bir kaza oluyor, onu da kaybediyor. O çocukluğunda şöyle anlatıyor, çok hoşuma gitmişti yani anlatım şekli, şöyle diyor. Ben çocukluğumla ilgili olarak da şunu hatırlıyorum. Babam bana diyordu ki güneşin ışıklarını yakala da getir. E köylük yerin eğlencesi ne olacak diyor. Neyle oyalasın adam beni? Küçücük çocuk, bez yok, oyuncak yok, bilmem ne yok. Ben de diyor ışıkları yakalıyorum, koşturuyorum onları. Evet yavrum içine alıyorum hepsini. Koşa koşa geliyorum, açıyorum ellerimi. Aa hiçbir şey yok. Ama baba hepsini topladım diyorum dedi. O da diyor ki ah yavrum bir daha topla vesaire.
1: Bu
0: ama
1: şekilde
0: gözü bu şekilde
1: işte.
0: Oyalanıyormuş. Hı hı. Ama tabii gözleri kör olduktan sonra artık sağ gözünde ışığı ve aydınlığı seziyor ama göremiyormuş. Göremediği için küçük kardeşi onu elinden tutarak gezdiriyor. Artık onun acısını düşünün. Şimdi şöyle demiş, çok da etkileyici bir söz. Ulu Tanrı bana bu dünyayı zindan olarak bağışlamış olacak ki bir gün ahırda bir kaza geçirdim. Değnek gözüme çarptı. Sağ gözüm de görmez oldu.
1: Yani
0: anlatıyor.
1: Hafif ışığı görebiliyordu o
0: çok
1: ışık
0: da. Evet o da maalesef
1: kazayla birlikte,
0: gitti. Şimdi Veysel'in nasıl bir saz şairi olduğundan biraz isterseniz bahsedelim.
1: Evet evet saza nasıl
0: evet,
1: başladı.
0: Nasıl başladığına. Hı-hı. Şimdi babası çok bilinçli bir insan Veysel'in. Eline bir saz veriyor onun. Veysel de zaten saza aşık meclislerinden meraklı çünkü bu saz onu içine düştüğü travmadan kurtarmış. Yani aslında bir nevi onu yeniden yapılandıran sazı olmuş. Çünkü mükemmeliyetçi bir insan. Mesela diyor ki şey dönemlerinde saz öğretmenliği yaptı çok uzun yıllar.
1: Köy enstitülerinde değil mi?
0: Evet orada. O zaman diyor ki ben önceleri sazı çalmıyordum. Çalmak istemiyordum. Çünkü kulağıma sesi çirkin geliyordu. Hı-hı. Yani iyi çalanları gördüğü için aşıklar o zaman çok fazla. Hı-hı. Hele Sivas'ta menba gibi ve çoğu şeyin evine geliyor. Veysel'in evine geliyor çocukluk dönemlerinde. İlk orada duyuyor zaten kulak şey yapıyor.
1: Babası getirtiyor aslında.
0: Babası getirtiyor evet, tabii onu. Tabii babası getirtiyor. İlk Molla Hüseyin Veysel'in hocası. Hı-hı. Arkasından da Ali Ağa. Ya, öğrendiği her şeyi ondan öğreniyor zaten. Şimdi Ümit Yaşar'la konuşurken Ümit Yaşar şöyle aktarmış onu. Şimdi diyor ki hepsi onun kör olmasına, kötü kaderine çok üzülmüşler ailede. Dolayısıyla Elif adında bir kız kardeşi var, bir de Ali adında abisi var. İkisi de ona yardımcı olmaya çalışıyorlar ama çok üzülüyorlar. Babası da meraklı adam. Hemen bir saz buluyor, buluşturuyor, yapıyor. Oğlunun eline veriyor ki saz şairleri geldiğinde oğlan da onlarla meraklı dinlesin, onlarla çalmaya çalışsın diye. Şimdi bu yıllar sonra Veysel'den bunu şöyle dinliyoruz. Sazın diyor mükemmel çalmadığım için kulağıma hiç hoş gelmiyordu. Ne zaman diyor iyice ben onu anladım, içselleştirdim. Ondan sonra çalmaya başladım doğru düzgün. Hmm. Yoksa baştan pek elime almak istemedim. Sazdan ururdum diyor. Ururdum almazdım yani. Hmm. Sazdan ururdum. Çünkü mükemmeliyetçi bir insan. Çok iyisini yapmak istiyor. Çok iyisini şey yapmak istiyor. Böyle bir yönü var. Şimdi burada neyi görüyoruz biz? Tabii zamanla sazı öğrendi. Hatta öğretti.

0: Muhteşem bir aşk oldu. Burada aslında jeofelsefeyi görüyoruz. Şimdi jeofelsefe nedir? İbn Haldun'un bakış açısı. Hani coğrafya kaderdir diyor ya.
1: Doğduğun yer kaderin, evet.
0: Kader, bir anlamda kaderim. Bakın şimdi nasıl? Şöyle düşünün. Şimdi Veysel'in döneminde çiçek hastalığı ölümcül bir hastalık. Yani yakalananı %90 öldürüyor. Kurtulan da böyle Veysel gibi, evet, işte farklı arızalarla kurtuluyor. 1970'lerde, belki de 60'larda başlandı. Çiçek aşısına başladı Türkiye devlet olarak. Ve öyle bir şey çalıştı ki seferberlikle, evet, çiçek olayını sonlandırdı. Şimdi düşünün. Veysel bu döneme çiçek aşısına ulaşabilseydi ya da o döneme denk gelmeseydi. Gözünü çiçekten kaybetmeseydi. Hiç eline saz almasaydı. Veysel diye biri olacak mıydı? Olmayacaktı. Evet. Ben bu şeyi örnek veririm hep. Mozart'ı mesela, bunun babası Avustralya Kraliyet Orkestrası'nda kemancı olmasaydı da Mozambik'in Matola şehrinde efendim bir teknede balıkçı olsaydı, bu dehası ortaya çıkacak mıydı? İşte o yüzden bazı şeylerin kazançlarını jeofelsefeye bakarak, bazı anormallikler ya da zararlı gördüğümüz şeyler aslında kazanç olabiliyor. Şimdi Ayşe sormak lazım ama tabii. Veysel'i hangisini tercih ederdin? Çok tanınan, gözleri gören, tanınmayan bir Veysel mi? Yoksa gözlerini kaybetmiş bir Veysel mi diye sormuşlar nitekim.
1: Aslında evet, değil mi? Doktorlar tedavi edelim demişler ama yani.
0: Sormuşlar dolaylı yoldan şöyle. Tıp fakültesindeki doktorlar tabii çok ünlü olduktan sonra bir İstanbul'da. Aşık Veysel, biz seni tedavi edelim falan, hı-hı, diyorlar. Soruyorlar. Diyor ki bakın çok güzel cevap. Benim diyor bunca yıl kendime göre düşünüp kurduğum bir dünya var. Evet. Ben onu görmeden hayal edip yaratmışım. Dışarıdaki dünyaya benzer mi benzemez mi bilmiyorum ki. Ama diyor gözlerimi açacaksanız bu dünya yitip gidecek. Ben buna razı değilim. Ben diyor körlüğümden şikayetçi değilim. Ben körlüğümden başkaları müteessir oluyor diye üzülüyorum diyor. Evet. Mesela güzel bir benzetme yapıyor orada. Rakı diyor içene tesir eder. Ama ya rakı şişesi? Sarhoş olur mu hiç rakı şişesi? Ben de rakı şişesi gibiyim. Körlüğüm bende kaldığı müddetçe bana dokunmuyor. Başkaları onu görüp müteessir oluyor. Gene Niyazi Ozan'la bir sohbetinde şöyle bir şey söylemiş, o da güzeldir. İnsanoğlu diyor her şeyi görüp bilemez. Fransa'yı, Almanya'yı mesela gitmedik, görmedik, bilmiyoruz ama bize oralar sorulduğu vakit öyle bir millet yok, orada o insanlar yaşamıyor mu diyeceğiz diyor. O imkansız. Ben nice bakar körler bilirim diyor. Onlar gibi olmaktansa ben böyle kalmayı tercih ederim diyor. Bırakın beni. Benim diyor bir alemim var. Güzel bir alem içindeyim ben. Yaşadığım hayattan memnunum diyor,
1: evet,
0: yani.
1: Kendine çok çok güzel, evet, bir dünya yaratmış içinde. Evet.
0: İç dünyası çok zengin. Hı hı. Kişiliği, sazıyla sözüyle onu dışa vurduğu bir kişilik yapısı var Veysel'in. Yani kendi eliyle yarattığı o iç dünyayı, dış dünyayı görerek o dünyanın bozulmasını istememiş.
1: İstememiş, evet. Hı-hı. Aşık Veysel eserlerinde bir de halk felsefesini işledi. Hı-hı. Bu halk felsefesini nasıl işledi? Etik anlayış ve etik eylem, evet, örnekleri üzerinden Veysel'in birlik, dayanışma ve, hı-hı, ayrımcılık yapmama gibi değerleri hayatına ve eserlerine nasıl aktardığını siz nasıl anlatırsınız?
0: Çok güzel bir konuya değindiniz. Gerçekten aktarılması gereken bir şey bu. Özellikle yeni neslin dinlemesi ve öğrenmesi gereken bir şey. Şimdi halk felsefesinin en önemli yapı taşlarından bir tanesi etik anlayıştır. Hani bunu Legolara benzetiyorum. Birer birer küçük Legoların birleşmesi, işte halk mutfağıdır, halk danslarıdır, hı-hı, halk felsefesinin yapı taşları. Onlardan bir Legoyu da etik anlayış olarak düşünün. Birleştiği zaman halk felsefesini ortaya çıkartırlar. Şimdi burada benim tanımımla, ben ahlakı hayatı kullanma kılavuzu olarak tanımlıyorum. Hayatın kullanma kılavuzudur ahlak. Eğer beceremezsiniz zaten kullanamayacaksınız. O hayatı yaşayamayacaksınız. Hı-hı. Hakkını veremeyeceksiniz. Şimdi biz Veysel'de bu etik davranışı, yani ahlak kurallarını, etik eylemi, yani ahlak kurallarının eyleme dökülmüş halini ve etik felsefesinin sonucu çok net bir şekilde görüyoruz. Şimdi Veysel'in hayatından bunlara birer tane örnekle gidelim isterseniz. Tamam. Çünkü çok şenlikli, çok güzel bir örneklemeleri var. Şimdi her kademede etik anlayışın varlığı görülüyor. Günlük hayatında hem de eserlerinde bunları ifadelendirmiş. Mesela bir etik davranış örneğini vereyim. Bir gün ona soruyorlar, ölüm nasıl bir şey diyorlar. Şöyle cevap veriyor, tatlı bir şey ölüm. Hele diyor bizim gibi ihtiyarlar için tatlı bir şey. Hı hı. Elden ayaktan düşüp çoluk çocuğa rahatsız edeceğine, milleti senden bıktıracağına, paşalar gibi git öl zamanı geldi. Kimseye yük olma. Nasılsa diyor gideceğimiz yer orası değil mi? Hem diyor bir bakın burası da çok enteresan. Yol kısaldıkça adama yaşamak için heves kalmıyor adamda diyor. Yani sen yaşın geldikçe evet. heves de bitiyor. Bu gerek de kalmıyor. 21 Mart 1970'te vefat ediyor. Ölümünden birkaç saat önce oğlu Ahmet Şatıroğlu bir teybi açmış. O zaman teyplerimiz vardı. Şimdi evet. nesil bilmez.
1: Kayıt onlar. Alabiliyorduk o
0: evet,
1: zaman.
0: Evet, kayıt yapıyorduk onlarla. Teybi açmıştı. Baba diyor artık gidiyorsun. Bir hatıra kalsın sana, bir şeyler söyle bize diyor. Veysel de bakın şimdi ne diyeyim. Bak birbirinizle diyor konu komşuyla iyi geçin. Dirliğinizi düzenliğinizi bozmayın. Herkesin günahı sevabı kendine. Birliğinizi beraberliğinizi yürütün diyor. Şimdi biz buradan aldığımız bu etik davranış örneği nereden geliyor? Bakın bu halk felsefesi ta Orhun abidelerinden gelir. Evet. Orada der Bilge Kağan, birliğinizi dirliğinizi bozmayın. Yer çökmedikçe, gökyüzü inmedikçe senin birliğini töreni kimse bozamaz. Bozmayın. Bakın o felsefeyi devam ettiriyor. Bir etik eylem örneği vermek istiyorum ki bu çok sevdiğim bir etik eylem örneğidir. Bir gün Pamukpınar Köy Enstitüsü'nde bu derse giriyor Veysel. Günaydın diyor. Bakıyor ki öğrenciler konuşmaya devam ediyorlar. Biraz duraksıyor, ondan sonra sessiz olmalarını istiyor. Ardından çocuklar sunca diyor ki bakın çocuklar şimdi biraz öncesinden daha güzelsiniz. Daha aydınlıksınız. Ben sizi şimdi daha iyi görüyorum diyor. Herkes gülüyor tabii doğal olarak. Sonra oturuyor ve anlatmaya başlıyor. Günaydın demekle gün aydın olmaz diyor. Günü aydınlatacak olan bizleriz, sizlersiniz. Günaydın demenin anlamı günümüzün güneşle aydınlatılması değildir diyor. Günü insanların aydınlatması lazım. Günümüzü aydınlatan bilimdir, bilgidir. Bakın diyor bunu karartan da cahilliktir. Eğer benim güneşle aydınlanan dünyam bir cahillik sonucunda kararmasaydı, yani çiçek hastalığım tedavi ettirilebilseydi, bugün ben de bu gönül gözüyle gördüğüm dünyayı belki de sizin gibi canlı canlı görebilecektim diyor. İki gözümle sizlerin bana baktığı gibi bakabilecektim. Ama olmadı diyor. Sonra arkasından hemen ekliyor. Konumuz da bu değil diyor. Günaydın diye birbirimizle selamlaşırken aydınlanmayı ve çevrenizi aydınlatmayı sakın unutmayın. Konu da bu diyor. Tabii çocuklardan bir alkış kopuyor. Hepsi ayağa kalkıyorlar. Bakın ne kadar net, ne kadar sıra dışı bir bakış açısıyla bu etik eylemi gösteriyor. Bir de etik anlayıştan örnek vermek istiyorum. Bu da onun ne kadar öngörü sahibi olduğuna dair çok hı hı. vurucu bir örnek. Yavuz Bülent Bakiler anlatmış bu anekdotu. Onu da rahmetle analım evet, kısa bir süre evet. önce vefat etti. Kaybettik. Evet, Allah rahmet eylesin. Veysel'le kavuşmuşlardır. Çok iyi arkadaşlardı zaten. Şimdi Bakiler 1955 yılında Ankara'dan Sivas'a dönüyor. Bir arkadaşı diyor ki Veysel burada. İğneci Ali'nin evinde kalıyor. İstersen Python'a atla git de diyor. Bak duyarsa bozulur seni şey yapmadın. Tabii diyor kalktım gittim. Anlatıyor şimdi. Kalktım gittim içeriye girdik diyor. Veysel zengin bir yer sofrasının başında bağdaş kurmuş oturmuş. Başında her zamanki gibi fötör şapkası oturmuş. Büyük bir bakırsının etrafında yerde her yanında da birkaç kişi var. İğneci Ali bize ısrarla tabii sofraya çağırıyor. Orada yemeklerde bulunandan biri hemen Veysel'in kulağına eğiliyor uyarmak istiyor. Aman aşık diyor dikkat et. Bu gelenler bizden değil. İkisi de sünni. Ona göre konuş diyor. Şimdi bakın. O anda o da sanki sağır bir sessizlikle doldu diyor Bakiler. Kaşıklar elimizde kaldı. Aşık Veysel'in yüzüne baktım. Çiçek bozuğu yüzü kararmaya başladı. Elindeki kaşığı büyük bakır siniye atar gibi bıraktı. Başı bir süre göğsünün üzerinde durdu. Ne söyleyeceğini şaşırdı. Elleri çaresizlikle çevirdi döndürdü sinirlendiğinde bunu evet. yaparmış. Ondan sonra başını birden kaldırdı diyor. Yahu ne demek? Bunlar bizden değil sözü. Yahu ne demek Alevilik, ne demek Sünnilik? Hala mı siz biz kavgası? Bu gelenler Türk mü? Türk. Müslüman mı? Müslüman. Evet. İnsan mı? İnsan. Hı-hı. Dahası var mı? Bizden sizden ne demek? Bıkmadınız mı bu ayrımdan? Allah aşkına diyor bırakın bu kafayı. Ben hoşlanmıyorum bu ikilikten. Şuraya ağzımın tadıyla bir lokma yemek yemeye geldim. Senlik benlik kavgası yapıyorsunuz. Ben bunun için gelmedim. Adam olun. Herkesle iyi geçin diyor. Bakın ne kadar önemli o dönemde köklü bir etik anlayışı görüyoruz. Burada birlik, beraberlik, dayanışma, ayrımcılık yapma, ötekileştirmeme her şeyi söyleyebilirsiniz.
1: Bozkır'ın ortasında evet. evrensel değerler yaratmış
0: hem
1: bir
0: de
1: insan.
0: Nasıl, yani, hem de nasıl? Yani çok çok derin bir felsefe. Çok derin. Hı-hı. Atatürk'ün ilkeleriyle tamamıyla bağlı evet, evrensel bir bakış açısı evet. sürekli konuşuyor. Hı-hı. Dolayısıyla çok çok önemli yaptığı doğruldu.
1: Evet. Aşık Veysel halk felsefesini günlük yaşamına da aktarmış biri. Nasıl taşımış onu? Özellikle meyve bahçesi ve toprakla kurduğu ilişki üzerinden nasıl anlatırsınız?
0: Evet,
1: halk çok... felsefesini somut bir yaşamsal faaliyet alanına dönüştürüyor
0: kesinlikle.
1: Çünkü.
0: Bu çok güzel bir noktaya değindiniz. Onun bir meyve bahçesi var. Bak çok kişi bilmez, bundan bahsedelim. Çok önemli çünkü.

gözlerini kaybettiği zaman Gülizar'a da şey diye anlatıyor. Yeşili diyor, elleriyle tutup tanırdı o diyor, yeşili. Son renk kırmızıyı hatırlıyormuş, yeşili de elleriyle tutup tanıyormuş. Ümit Yaşar Veysel'in bahçesinden bahsederken onunla konuşmuş. Nasıl yaptın, nasıl ettin, şöyle anlatıyor ona. Kirazlarla, cevizlerle oluşturulan büyük bir bahçesi var. O yapmaya başladığı zaman köylü diyor ki, ya atalarımız bunca yıldır bunu yapmamışlar. Eğer diyor olabilecek bir şey olsaydı zaten yaparlardı diyor. Veysel hiç dinlemiyor tabii, yapıyor. Ama bir bakıyor bahçe oluştuktan sonra demişler ki,

0: köyde babası ilk kez patates yetiştirmiş. O da onun oğlu olarak bir bahçe yapıyor. Ve gene ekliyor tabii, şu ölümlü dünyada neye misal olursak o kalır diye kalmış. Biliyor musunuz, bir şey var, elma var, Aşık Veysel elması. Onun yetiştirdiği elmayı o isimle anarlar. Önce o yetiştiriyor, sonra bölge, sonra köyde, yöre. Evet. Şimdi sanırım coğrafi işaret de aldı bildiğim kadarıyla. Böyle bir yönü de var. İkinci eşinin adı da Gülizar Ana, ilk eşi Esma. Gülizar Ana şöyle anlatıyor, ben çok sevdim onun anlatmasını. Çok sevdiği şeydi diyor, bahçede toprakla uğraşmak. Türkü çağırır diyor. Karnın yardım kazma ile belinen, yüzün yırttım tırmı ile belinen. Yine beni karşıladı gülilen, benim sadık yarim kara topraktır. Bizim bahçede çalışmamızdan çok hoşlanırdı, titizlenirdi diyor. Ağaç hasat mevsiminde de keyfine değme. Gene türküsünü söylerdi. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece. Toprağı diyor çok severdi, ağaçları, çiçekleri. Biz diyor fakir olduğumuzdan her şeyi, varımızı yoğumuzu misafirin önüne koyardı. Oh, zaten konulmasını isterdi. Yüreğini dökerdi. Aa, şöyle de bir laf var. Yüreğini ortaya koyanın evinden aç kalkılmaz. Bakın lafa, gördünüz mü? İşte halk felsefesi burada bakın. Veysel'in sazı doyuruyor insanı. Yüreğini ortaya koyanın evinden aç kalkılmıyor. Şimdi bakalım çevremizi bu yeniden diriltmek kolay mıdır? Olsun, biz diriltmek için yola çıkmamız gerekiyor.
1: Evet. Yapmamız bir yerden gerekiyor. Başlamamız gerekiyor.
0: Kesinlikle yapmamız gerekiyor. Evet.
1: Aşık Veysel'in eserlerinde varoluşçu felsefenin izlerini de görüyoruz. Nasıl görülüyor ve bu felsefeyi hem yaşamında hem şiirlerinde nasıl uygulamış?
0: Şimdi benim son çalışmam Halk Bilimsel Metaetik Kuram'la, gene kendi kuramımla incelediğim Aşık Veysel Poetikası'nda Türk Halk Felsefesi ve Varoluşçuluk'ta inceledim ben. Veysel'i çalışırken Søren Kierkegaard'dan varoluşçuluk etiğini, Jean-Paul Sartre'dan sahicilik etiğini, Albert Camus'un da saçma etiği bağlamında çalıştım. Buna göre temellendirdim. Şimdi bulgularıma göre biraz anlatayım isterseniz. Hı hı. Şimdi kendini gerçekleştiren insan, yani az önce bahsettiğim gibi başkaldırıyla doğrulan insan, kendini gerçekleştirmiş insandır. Veysel de bunlardan bir tanesi. İlk konuşmamızın başında bahsettiğimiz gibi gözlerinin kaybı, askere alınmaması. Sonra mesela Atatürk'le görüşemiyor. Atatürk onu çağırttırıyor. O gittiğinde başka bir yerde oluyor veya haber vermekten imtina ediyorlar vesaire. Çok üzüldüğü olaylardan bir tanesi bu. Yani hayatının doneleri var böyle içinden atamadığı. Yabancılaşma, işte ölüm duygusu, umutsuzluk, kaygı duygularını görüyoruz. Mesela bir şiirinde, bir küçük dünyam var içimde benim. Mihnetim, zinetim bana kafidir. Görenler dar görür, geniştir bana. Sohbetim, ülfetim bana kafidir. Bak böyle dile getiriyor kendi dünyasını. Bir başka olaydan bahsedeyim. Veysel küçükken çeşmenin başına gidiyor su almaya. Ama oradakiler Veysel'i itekliyorlar. Çek şuradan kör olan diyorlar. Vardır böyle,
1: evet,
0: hareketler.
1: Evet, ne yazık ki. Zorbalıklar vardır, oluyor.
0: Vardır böyle. Bunu yapıyorlar. Tası da düşüyor. Kendi de yuvarlanıyor. Tabii çok üzülüyor ve tabii duyarlı insan tavrıyla onu hemen bir şiire çeviriyor. Elimde bir kadeh vardım kurnaya. Hucum eylediler bana vurmaya. Dilimdeki kadehimi kırmaya. Tuttular birkaçı. Koy vermediler. Böyle şiirine. Şimdi buradaki umutsuzluk, yalnızlık duyguları Veysel'in satırlarına yansıyor ama öyle kalmıyor. Veysel para kazandıktan sonra gidiyor köyüne bir çeşme yaptırıyor.
1: Eyleme dönüştürüyor.
0: Tabii. Aşık Veysel Çeşmesi. Ve diyor ki buradan herkes su alacak. O herkesin altında yatan yani belli.
1: Evet.
0: Ne öylesi ne böylesi, öyle değil. Herkes su alacak. Kendini çok farklı alanlarda gerçekleştiriyor. Kendini meyve bahçesi yapan biri, mutluluk yolunda yürümeye çalışan biri, yaşadığı olumsuzlukları, çaresizlikleri çareye dönüştüren, hem kendi için etik felsefesini geliştiriyor. Yani değerlerini ortaya koyuyor. Hayatını anlamlandırmak için etik değerler üretip koyuyor. Bunlarla yürüyelim diye. Ve onları şarkılarında, şiirlerinde kullanıyor. Onun için söylüyoruz. Hissettiğimiz için devam ediyoruz bunları. Örnek olmuş yani. Özellikle ben Alevi-Sünni ayrımı yapmamış. Hani kendi bir Alevi şair ama hiçbir zaman bunu gündem maddesi yapmamış. Bir potada eritmiş. İsterseniz Veysel'e son kitabımın, ben kitabımı

0: istedim özellikle, öyle yayınladım. İsterseniz oradan son sözlerle sonlandıralım. Gözlerini gönlüne çevirmeden önce dünyada gördüğü son renk kırmızıyı hatırlayan, yeşili de elleriyle dokunarak, hissederek bulup seven Aşık Veysel'in anısına saygıyla. Dostlar seni hatırlıyor. Devrin daim olsun Koca Veysel.
1: Sevgili dinleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Doktor Sacide Fikret Çobanoğlu'na teşekkür ediyoruz ve sizlere bu koca yürekli ozanın dizeleriyle veda ediyoruz. Ben gidersem sazım, sen kal dünyada. Gizli sırlarımı aşikar etme. Lal olsun dillerin, söyleme yağda. Garip bülbül gibi ah üzar etme. Gizli dertlerimi sana anlattım. Çalıştım sesimi sesine kattım. Bebe gibi kollarımda yaylattım. Hayali hatır et, beni unutma.

Kültürel miras geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşır. Hatırlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Atalardan Armağan programını sizler için Aysel Baynal hazırladı. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.

0: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Bugün İspanya'dan mektubumuz var. José Luis Corcuera'nın mektubu. Herkese kucak dolusu sevgiler. Kışı yavaş yavaş geride bıraktığımız şu günlerde bahar artık kendini hissettiriyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu büyük keyifle dinlediğim radyolardan biri. Yayın kaliteniz çok yüksek, içerikleri de harika. Yayınlarınızı dinledikten sonra hem kültürümüzle hem de diğer birçok güncel konuyla ilgili bilgi sahibi oluyorum. Bu beni daha çok araştırmaya yöneltirken kendimi geliştirmemi de sağlıyor. Her şey için bir kez daha teşekkür ederim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Şimdi müzik zamanı.
1: Bizim Eller programını dinliyorsunuz.

0: Bizim Eller programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin sesi radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Saat 23.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika halklarının kara gün dostuyuz dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayı ve İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davalar reddedildi. CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in krizi derinleştirici hamleler yaptığını söyledi. NATO zirvesi nedeniyle 6 ile 12 Temmuz tarihleri arasında bazı kamu görevlileri idari izinli sayılacak. Nisan ayında işsizlik oranı %8,2 oldu. Orta gelirliler için yeni konut

0: kampanyası başlıyor. Başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ile Ankara'da bir araya geldi. Afrika halklarının kara gün dostuyuz dedi. Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Afrikalı dost ve kardeş ülkelerin yanında olduğunu söyledi. Türkiye'nin askeri eğitim ve istihbarat alanlarındaki tecrübesini Nijer'le paylaşmaya hazır olduğunu belirtti.
1: Her fırsatta vurguladığım üzere Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz. Biz bu münasebetleri sadece ticari ve ekonomik alanlarda değil, güvenlik, eğitim, kültür ve ulaşım gibi geniş bir yelpazede uzun vadeli işbirlikleri olarak görüyoruz. Kıtanın bilhassa Sahel bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terörleriyle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız. Sayın Tiani'nin liderliğinde Nijer güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini de takdirle takip ediyoruz. Kendileriyle bu çerçevede askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın işbirliği imkanlarını da değerlendirdik. Ülkemizin bu alandaki tecrübesini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik.
0: Nijer Cumhurbaşkanı da terörle mücadelede Türk savunma sanayi ürünleriyle istikrara kavuştuklarını belirtti. Türkiye'ye ve Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerli mevkidaşı Tiani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Liderler baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık etti. Görüşmelerin sonunda iki ülke arasında çeşitli alanlarda 4 yeni anlaşma imzalandı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını yaptı. Toplantıda Özgür Özel döneminde alınan disipline sevk, ihraç ve yaptırım kararlarının iptali için Merkez Yönetim Kurulu'na yazı yazıldı. Yapılan seçimde Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na oy çokluğuyla İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. Mahir Polat, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. İhraç iptallerine tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın dahil olup olmadığına ilişkin soruya "Kimseyi affettiğimiz yok" diyerek yanıt verdi. Parti yönetiminin bir diğer önemli unsur olan Merkez Yönetim Kurulu yarın bir kez daha toplanacak. Yaklaşık 4 saat süren ilk toplantıda 19 kişilik Merkez Yönetim Kurulu yönetimi belli olmuştu. Ankara 3. Asli Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'yla 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nin iptal istemiyle açılan davayı karara bağladı. Mahkeme, İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin davayı davacıların feragati nedeniyle reddetti. Kurultay'a yönelik talep ise başka bir mahkemede aynı konuda devam eden dava gerekçesiyle kabul edilmedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve CHP'li 3 milletvekili hakkında düzenlenen dosyalar için yetkisizlik kararı verdi. Dosyalar fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki paralel liderlik siyaset ve toplumsal istikrarı bozar dedi. CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, Özgür Özel'in krizi derinleştirici hamleler yaptığını söyledi. Bahçeli, CHP'de yaşanan son gelişmelerle ilgili Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. Meselenin hukuk zemininden ve siyasi nezaketten uzaklaşmaması gerektiğini ifade etti. Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, arınma siyasetinin teşkilat ve toplum üzerindeki olumlu karşılığının Özgür Özel tarafından engellenmeye çalışıldığını söyledi. Taraflara dil ve üslup uyarısında bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin kurumsal kimliğinin korunması gerektiğini belirtti. Siyasi partilerin parçalanarak, ufalanarak siyaset üretme fonksiyonlarını kaybetmelerini istemiyoruz dedi, Özgür Özel'i eleştirdi. Bahçeli, Özgür Özel'in devlet adabından, CHP'nin tarihi ve kurumsal kimliğinden kopuk, Türk siyasi hayatının hafızasını doğru okuyamayan ve Türk milletini politik ajandasındaki gündem maddeleri doğrultusunda provoke eden görünüşte ergen devrimciliğine CHP ne de Türkiye için sorumlu bir siyaset anlayışını barındırmaktadır dedi. 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi nedeniyle bazı

0: ilçelerdeki kamu görevlileri 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak. Ankara Valiliği'nin açıklamasına göre Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalli ilçelerindeki kamu görevlileri 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak. Zirvede görevli olanlarla zirve sürecini doğrudan etkileyecek kritik hizmet alanlarında çalışanlar idari izinden muaf tutulacak. Bu kapsamda sağlık, güvenlik, göç, ulaşım, lojistik, 112 acil çağrı merkezi, altyapı, haberleşme, itfaiye, acil durum ve afet yönetimi gibi alanlarda görev yapan personel idari izinli sayılmayacak. Bunların dışında kalan birimlerde ise acil ve zaruri hizmetlerin yürütülmesi ve vatandaşların mağdur olmaması için yeteri kadar personel bulundurulacak. Söz konusu hafta boyunca sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama ve benzeri etkinlikler yapılmayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkmenistan'la Türkiye arasındaki ilişkilerin stratejik öneminin arttığını belirtti. Aşgabat'ta temaslarda bulunan Yılmaz, enerji işbirlikleri, orta koridor ve karşılıklı yatırımların ekonomik ilişkileri daha da güçlendireceğini ifade etti. Orta koridor, Avrasya'nın ticaretini, enerjisini ve geleceğini taşıyan ana güzergahtır dedi. Yılmaz, Türkmenistan'la Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin geçen yıl 2 milyar 200 milyon dolara ulaştığını vurguladı. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz dedi. Türkiye'nin hedeflerine adım adım ilerlediğini vurguladı. Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarı elde etmek durumundayız ifadesini kullandı. Yılmaz, Koç topluluğu 100. yıl töreninde konuştu.
1: Ülkemiz artık her alanda en üst ligi hedeflemek durumunda. Ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız. Bu yüzyılda ülke olarak Türkiye yüzyılının hedeflerine yürürken bunu hep birlikte başaracağız. Bütün unsurlarımızla, kamusuyla, özeliyle, sivil toplumuyla, farklı düşünceden, farklı bakış açılarından bütün toplumsal kesimlerle, bir taraftan da farklılıkları zenginlik olarak görüp ülkemizin iç barışını güçlendirme, iç cephesini güçlendirme, bölgemizde çok daha huzurlu bir ortam oluşturma hedefiyle Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz.
0: Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran ve ABD arasında devam eden müzakere sürecinde tarafların pozisyonları ve gelinen son nokta ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'e gerçekleştirmekte olduğu ziyaret kapsamında Bangladeş Dışişleri Bakanı ile havalimanında bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim birimlerinin inşasını onaylama kararını kınadı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Netanyahu hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da toprak gaspı amaçlı faaliyetleri genişlettiğine dikkati çekti. İsrail yönetiminin yerleşimci terörünü teşvik ettiği ve mevcut uluslararası çabalarla iki devletli çözümün temellerini hedef almayı sürdürdüğünü belirtti. Açıklamada İsrail'in işgal ve ilhak politikalarının bölgesel gerilimi daha da tırmandırmasına ve sahadaki kırılganlığı derinleştirmesine izin verilmemesi gerektiği vurgulandı. Filistin halkının meşru haklarının ihlal edilmesinin engellenmesi için uluslararası toplumu hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz ifadesi kullanıldı. Katil İsrail, Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze şeridindeki katliamını sürdürüyor. Farklı bölgelere yönelik son saldırıda 11 Filistinli daha katledildi. Ateşkesten bu yana can kaybı 947'ye yükseldi. Hamas, İsrail'in saldırısını sürdürmesine tepki gösterdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail'in zulmü devam ediyor. ABD ile İran arasında savaşta sahada hareketlilik arttı. Kuvvet

0: Şahinbeyli'de havalimanı vuruldu. Bir kişi öldü, 63 kişi yaralandı. Tahran, saldırıyı biz düzenlemedik. Amerikan hava savunma füzesi terminale düştü açıklamasında bulundu. Müzakerelere ilişkinse taraflardan çelişkili açıklamalar geliyor. Tahran, müzakerelerde ilerleme yok diyor. Washington ise iyi gittiğini öne sürüyor. ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen dördüncü tur görüşmelerin ardından İsrail ve Lübnan arasında ateşkes konusunda uzlaşıya varıldı. Ancak anlaşma sahaya yansımadı. Katliamcı İsrail ateşkesin daha ilk saatlerinde Lübnan'ın doğusuna ve güneyine saldırı düzenledi. 4 kişi hayatını kaybetti. Nisan ayında işsizlik oranı %8,2 oldu. Böylece işsizlikte tek hane serisi 36. aya taşındı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, kararlı politikalar sayesinde işsizlik tek haneli seviyesini sürdürmektedir dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da istihdam artırıcı politikaların devam edeceğini belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Nisan ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 5000 kişi azaldı. İstihdam edilenlerin sayısı 32.166.000 olarak kayıtlara geçti. İstihdam oranı %48,1 oldu. İş gücü 35.034.000 kişi, iş gücüne katılma oranı ise %52,4 olarak hesaplandı. Genç nüfusta işsizlik de azalmaya devam ediyor. 15-24 yaş grubunu kapsayan gençlerde işsizlik 0,8 puan azaldı, %14,5'a geriledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşa yönelik yeni konut kampanyasını duyurdu. Kampanyayla 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak. 2 milyon liradan başlayan fiyatla satışa çıkacak konutlarda en düşük taksit seçeneği aylık 18 bin lira olacak. Satışlara 15 Haziran'dan itibaren başlanacak.
1: 2.1 milyondan başlayan 18 bin lira taksitle seçeneklerimiz var tabii. 3 ayrı seçeneğimiz olacak. Peşin ödeyene %25 indirim yapıyoruz. %50 peşin ödeyene yine %8 ekstra indirim yapıyoruz. 72 ay vade yapıyoruz. Eğer vatandaşımız peşinatının %50'nin yarısını şimdi, yarısını 1 yıl sonra öderse de ona da 60 ay vade yapıyoruz.
0: Konut satışları 17 Temmuz'a kadar Halk Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştirilecek. Bakan Kurum, Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. 100 yılın konut projesinde inşaların başladığını belirtti. İstanbul özelinde uygulanacak kiralık sosyal konutların ilk teslimlerinin Eylül'de yapılacağını söyledi. Murat Kurum, depozitosu olan ambalajlar uygulamasının Türkiye genelinde yaygınlaşacağını da açıkladı.
1: 1 Temmuz itibariyle bu ürünleri alan vatandaşımız artık bunu bir çöp olarak görmeyecek. Depozito iade makinalarına bu ürünleri götürdükleri zaman ürün başına 1 lira depozito iade ücreti alacaklar.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda günlük 1730 uçuşla rekor kırıldığını açıkladı. Türkiye'yi havacılıkta dünyanın parlayan yıldızı haline getirdik dedi. Gümüşhane'de konuşan Bakan Uraloğlu, Bayburt Gümüşhane Havalimanı'nın bu yıl bitmeden hizmete açılacağını söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sevgi, güven ve aidiyet duygusuyla yetişmelerinin önemini vurguladı. Devletimizin koruması altında büyüyen her evladımızın kendini değerli, güçlü ve güvende hissetmesini istiyoruz dedi. Bakan Göktaş, devlet korumasındaki çocukları kültür, sanat ve bilimle buluşturan Herkadaş projesinin sertifika törenine katıldı. Projenin Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 7 Haziran Pazar günü Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik beldesinde ara seçim yapılacağını söyledi. Milletimizin her kararını başımızın üzerine taç eğildik dedi. Bakan Çiftçi, hizmet siyaseti yapan AK Parti hep birlikten yan oldu ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Çiftçi, Tokat'ta etkili olan aşırı yağışla ilgili açıklamalarda da bulundu. Kerkit çayında akıntıya kapılarak kaybolan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. Bakan Çiftçi, devletimiz güçlü. Yaraları en kısa sürede saracağız dedi.
2: 4 tane vatandaşımız suya, sele kapıldı. Bunlardan 2 tanesi kurtulmuştu. Diğer 2 tane suya kapılan ve bir haftadır da arınan vatandaşlarımızdan birisinin cansız bedenine ulaşılmış oldu. İnşallah onu da kısa süre içerisinde bulmayı ümit ediyoruz. 161 personelimiz, 8 tane botumuz, 6 tane de drone'umuz ve diğer unsurlarımız görev almış durumda. Biz azaltma çalışmalarında da

0: 2000'e yakın personelimiz, onlarca aracımız burada çok örnek bir çalışma yürüttüler. Yağışlardan etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Çünkü 11 tane köy ve mahallemizi de bu vesileyle tahliye etmiş olduk. 10 bin vatandaşımız bundan etkilenmiş oldu. Ama devletimiz güçlü. İnşallah yaralarını da kısa süre içerisinde saracağız.
1: Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesinde Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın işbirliğinde düzenlenen Sıfır Atık Festivali başladı. TRT'nin resmi iletişim sponsoru olduğu festival enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm temasıyla gerçekleştiriliyor. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivalde özel etkinlikler, tiyatro ve konserle ziyaretçilere hem eğlenceli hem de öğretici bir çevre deneyimi sunuluyor. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini oy çokluğuyla iptal etti. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek bir tarafı ömür boyu yükümlülük altında bırakmayacak yeni düzenlemenin meclise sunulacağını açıkladı. Akın Gürlek kararı adalet ve hakkaniyet açısından değerli bulduklarını ifade etti. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 9 aylık süreye dikkat çekti. Türk Kızılay'ın görev ve yetkileri ilk kez müstakil kanunla düzenleniyor. AK Parti'nin hazırladığı Türk Kızılay Kanun teklifi Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenleme ile afet ve acil durumlarda stratejik ürünler ihalesiz temin edilebilecek. Kızılay'ın faaliyetleri için afet ve savaş bölgelerinde görev alan personele nakdi tazminat ödenecek. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika halklarının kara gün dostuyuz dedi. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davalar reddedildi. CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in krizi derinleştirici hamleler yaptığını söyledi. NATO zirvesi nedeniyle 6-12 Temmuz tarihleri arasında bazı kamu görevlileri idari izinli sayılacak. Nisan ayında işsizlik oranı %8,2 oldu. Orta gelirliler için yeni konut kampanyası başlıyor. Spor. Trabzonspor 23 yaşındaki oyuncu Sidney Lopez Cabral'ı resmen kadrosuna kattı. Bordo Mavililer bu transfer için Benfica'ya 7 milyon avro ödeyecek. 5 yıllık anlaşma sağlanan Cabral'a her yıl için 1 milyon 300 bin avro garanti ücret ödenecek. 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 5. hafta maçları oynanacak. A milli takımımız yarın Kuzey İrlanda'yı konuk edecek. Mücadele saat 20'de başlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde playoff yarı final ikinci maçında Bahçeşehir Koleji deplasmanda Beşiktaş Gey'ini 101-79 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Diğer yarı final eşleşmesinde ise Anadolu Efes yarın serinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Mücadele Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde 20'de başlayacak. Fenerbahçe Beko seride 2-0 önde bulunuyor. Milli tenisçimiz Ahmet Kaplan Roland Garros'ta tarih yazdı. Tekerlekli sandalye tenisi kuat kategorisinde mücadele eden Ahmet Kaplan finale yükselen ilk Türk tenisçi oldu. Ahmet Kaplan şampiyonluk mücadelesinde turnuvanın 2 numaralı seri başı Nils Wink ile karşı karşıya gelecek. Roland Garros kuat tekler finali 6 Haziran Cumartesi günü oynanacak.
2: Hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı çok bulutlu Marmara'nın güney ve batısı İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karaman hariç, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır, Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 14, İstanbul, İzmir, Aydın, Adana 19, Bursa 18, Antalya, Mardin 20, Muğla 14, Van 10 ve Hakkari 13 derece.
2: Yol durumu.
1: Büyükçekmece Çatalca yolunun 18 ile 20. kilometresi arasında yol çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak olup ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Toprakkale İskenderun yolunun 34 ile 38. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

0: Çalı Kuşu 7. Bölüm. Yazan Reşat Nuri Güntekin, uygulayan Necati Cumalı, mikrofona koyan Nüvit Özdoğru. Bu bölümde rol alan sanatçılar: Feride Jeyan Mahfi Ayral, Munise Birsen Kaplangı, Hayrullah Sami Ayanoğlu. Çalı Kuşu Feride'nin romanı. 6 yaşındayken annesini kaybediyor. Bir süvari subayı olan babası onu Sörler Okulu'na yatırdıktan birkaç yıl sonra ölüyor. Feride tatillerini bazen Besime teyzesinin koz yatağındaki köşkünde, bazen de Ayşe teyzesinin Tekirdağ'ındaki köşkünde geçirmektedir. Feride, Besime teyzesinin oğlu Kamran'ı için için sevmektedir. Teyzesinin kızı Müjgan, Feride'nin bu duygusunu sezer ve Kamran'ı açar. O zaman Kamran da Feride'yi sevdiğini anlar. İki sevgili nişanlanır. Kamran 4 yıl için elçilik katibi olarak Avrupa'ya gider. Dönüşünde düğün hazırlıklarına girişilir. Düğüne birkaç gün kalmıştır ki uzun boylu, kara çarşaflı bir kadın köşke gelerek Feride'ye şu haberi verir. Kamran Avrupa'dayken Münevver adında dul bir kadınla tanışmış, aralarında bir macera geçmiştir. Hastalıklı bir kadın olan Münevver, Kamran'ın kendisiyle evleneceğini ummaktadır. Feride ile nişanlı olduğundan da haberi yoktur. Kara çarşaflı kadın, Münevver Kamran'la evlenmezse yaşayamayacağını söyler. Üstelik Kamran'ın Münevver'e yazdığı bir de mektup gösterir. Feride yıkılmıştır. Hemen köşkü terk ederek Anadolu'nun yolunu tutar. Feride'nin bundan sonraki hayatı bir Anadolu destanı anlamını kazanır. Feride, Bursa Merkez Rüştiyesi coğrafya ve resim öğretmenliğine tayin edilmiştir. Halbuki bu öğretmenliğe bir hafta önce Huriye isminde bir başka öğretmen tayin edilmişti. Hangi emrin muteber olacağını Marif Müdürü'yle kalem şefi ve Rüştiye Müdüresi uzun uzun tartışırlar. Derken Huriye gelir ve elinden işini aldığı gerekçesiyle Feride'ye hakaretler savurur. Feride büyük bir olgunlukla tek münhal olan Zeyniler Köyü öğretmenliğini kabul edeceğini bildirir. İstanbul'un rahat havasından başka bir şey bilmeyen Feride, Anadolu'nun yoksul çocuklarına hizmet etmek için fakir Zeyniler Köyü'ne doğru yola çıkar. İlk yabancılık hissinden kurtulduktan sonra Feride bu yaşanması imkansız gibi görünen izbe köye yavaş yavaş alışmaya başlar. Eski bir köy öğretmeni olan Hatça Hanım ona her türlü yakınlığı gösterir. Muhtarın dediğine göre köyün ölüsünün de dirisinin de her hizmeti Hatça Hanım'da biter. Mevlut okur, gelinlerin yüzüne yazar, hastaların son nefesinde ağızlarına zemzem damlasını akıtır, ölü yıkar, yaşmaklar, hasılı Hatça Hanım'ın hizmetleri saymakla bitmez. Çok geçmeden Feride'yi sevenlerin sayısı artar. Hatta Nazife Molla onu kendi oğluna almak için hayaller kurmaya başlar. Feride'nin öğrencileri sefil, perişan, çorapsız, potinsiz çocuklardır. Bunların arasında bir de Munise vardır ki, bakın Feride hatıra defterinde onu nasıl anlatıyor.
1: Burada belki en sevdiğim insan kimsesiz bir küçük kızdı. Derse başladığımın galiba 5. sabahıydı. Sıralara göz gezdirirken birdenbire kalbim tatlı bir heyecanla çarptı. En arka sıranın ucunda beyaz denecek kadar uçuk sarı saçlı, duru beyaz tenli, melek gibi güzel çehreli bir kız çocuğu inci gibi dişleriyle bana gülümsüyordu. Bu çocuk kimdi? Birdenbire nereden çıkmıştı? Elimle işaret ettim. Yanıma gel bakayım dedim. Bir kuş hafifliğiyle yerinden atladı. Benim mektepte yaptığım gibi sıçraya sıçraya yanıma geldi. Yavrucak son derece fakirdi. Ayakları çıplak, saçları darmadağınıktı. Arkasındaki rengi kaybolmuş basma enterinin yırtıklarından beyaz, nazik teni görünüyordu. Mini mini ellerini tuttum. Yüzüme bak küçük dedim. Korka korka başını kaldırdı. Kıvırcık kirpiklerin arasında İki lacivert göz parladı. Zeynilerde çektiğim ıstırap beni ağlatmamıştı. Fakat bu yarı çıplak çocuğun gözleri, kırmızı ağzının içinde iki inci dizisi gibi gülen dişleri,

0: anda kendimi tutamasaydım beni hıçkıra hıçkıra ağlatacaktı. Hafifçe çenesini okşadım. Bütün kızlara sorduğum gibi ona da "Senin adın Zehra mı küçük yoksa Ayşe mi?" dedim. O temiz İstanbul telaffuzu inanılmayacak kadar tatlı bir sesle "Benim adım Munise hocam" dedi. "Niçin kaç gündür mektebe gelmedin?" diye sordum. "Abam göndermedi hocam, işimiz vardı. Bundan sonra gelirim" dedi. "Senin annen yok mu?" dedim. "Abam var hocanım" dedi. Munise ablaya aba diyordu. "Annen ne oldu?" diye sordum. Küçük kız gözlerini önüne indirdi, sustu. Bana öyle geldi ki bu çocuk kalbinde bilmeden bir gizli yaraya dokunmuştu. Vakitsiz ve haksız bir mihnete uğramış bütün çocuklar gibi Munise'de de büyük bir insan hali var. Benim daha bir iki aydan beri anlamaya başladığım bazı şeyleri o çoktan öğrenmiş. Evet, üç küçük kardeşinin kahrını hep o çekermiş. Böyle olduğu halde üvey annesini bir türlü memnun edemez, her gün birkaç kere dayak yermiş. Bir hafta evvel bahçeye komşusunun ineği girmiş. Munise onu kovmaya uğraşırken en küçük kardeşi salıncaktan düşmüş. Abası onu bir temiz dövdükten sonra ahıra kapamış. İki gün kuru ekmek kırıntılarından başka bir şey vermemiş. Munise bana fil dişleri gibi beyaz teninde mor lekeler, çürükler gösteriyordu. Bunlar hep o dayağın izleriymiş. Dayanamadım. "Peki Munise" dedim, "baban sana acımıyor mu?" Cahilliğime acır gibi derin derin yüzüme bakıp gülümseyerek, "O bana acıyor, ben de ona acıyorum" dedi. "İkimizin de elimizde bir şey yok ki." Bu sözleri söylerken öyle bir göğüs geçirmesi, iki elini açarak bu mini mini avuçlardaki çaresizliği öyle bir göstermesi vardı ki yüreğimi eritti. Bebek oynar gibi seve seve, sevine sevine uğraşarak Munise'yi süsledim. Küçük kıza bir el aynası içinde kendisini gösterdiğim vakit sevinçten kıpkırmızı oldu. Pembe bir kordele ile iki yandan örülmüş saçlarına, lacivert yünlüden kısa entarisine, uzun siyah çoraplarına bir yabancı seyreder gibi korka korka bakıyordu. Sonradan anladığıma göre Munise'nin süsü günlerce Zeyniler köyüne dedikodu sermayesi olmuş. Bazıları benim iyiliğimden hoşlanmış. Fakat birçok kimse de memnun kalmamış. Anası dağlarda gezen bir yılan yavrusuna bu kadar merhamet fazlaymış. Sonra süsün bu derecesini günah sayanlar, çocuğu annesinin gittiği fena yola teşvik addedenler de bulunmuş. Zavallı Munise. Pembe kordelasından, kısa etekli lacivert entarisinden, siyah çoraplarından hevesini alamadı. Üvey annesi bu elbiseleri kim bilir ne düşünerek sandığa kaldırmış. Çocuk iki gün sonra aynı yırtık entari içinde mektebe geldi. Bir gün muhtara, "Bu küçük kızı bana verin, kendime evlat edineyim, bağrıma basayım, onların elinde ziyan olacak" dedim. Muhtar efendi gözlerini kapadı, sakalını çekiştirerek bir zaman düşündü. Sonra, "Pekala kızım, babası zaten öteki çocuklarına bakmaktan aciz, vermeyip de ne yapacak" dedi. Babası Munise'yi bana vermeye razı olduğu zaman sevinçten çıldırmadığıma hayret ediyorum.
1: Ne yapıyorsun?
2: Minderi düzeltiyorum abacığım.
1: Gel hadi saçlarını tarayayım.
2: Abacığım, senin nem var.
1: Nasıl nem var?
2: Üç gündür yüzün sapsarı.
1: Farkında değilim.
2: Bir yerin mi ağrıyor?
1: Biraz başım ağrıyor sadece, geçer.
2: Abacığım, böyle sordum diye darılmadın değil mi bana?
1: Darılmadım kızım. Bu sesler ne?
2: Her zaman olur o sesler abacığım. Jandarmalar eşkıya kovalıyorlar herhalde.
1: Öyle mi? Ben ilk defa duyuyorum.
2: Benim güzel abacığım.
1: Aa, uslu dur bakayım.
2: Sen çok güzelsin.
1: Sen doğru duracak mısın?
2: Peki abacığım.
1: Hem sen bundan sonra bana anne desen daha doğru olur.
2: Hiç olur mu abacığım?
1: Neden olmasın?
2: Sen küçüksün abacığım. Ben sana nasıl anne derim?
1: Seni şeytan seni. Neden küçük olayım? Ben 20 yaşını geçmiş koskoca bir kadınım. Ne bakıyorsun yüzüme öyle maymun maymun? Yalan mı? Koskoca bir kadın değil miyim?
2: Sen benden o kadar büyük sayılmazsın ki abacığım. Sen daha gelin olacaksın. Ben senin düğününde saçımın iki tarafına teller takacağım. Kendin gibi güzel bir...
1: Bir daha böyle şey duyarsam...

0: Ağzından dudaklarını koparırım senin. Monise, neden dönüp dönüp rafa bakıyorsun? Nerede mektuplar?
1: Ben bir kabahat yaptım abacığım.
0: Ne yaptın?
1: Sen o mektuplar geleli beri hep üzülüyordun. Ben de belki senin elin varmıyor diye onları yaktım.
0: Ne yaptın sen öyle?
1: Abacığım, ben yalan söyledim. Ben mektupları yakmadım. Sana mahsus öyle söyledim. Ama üzülmeseydin yakacaktım. Galiba çok sevdiğim birisinden geliyor.
0: O nasıl söz öyle?
1: Ne bileyim abacığım. Sevdiğinden olmasa böyle ağlar mıydın?
0: Mektuplar benim sevdiğim bir kimseden gelmiyor yavrum. Aksine nefret ettiğim bir düşmanımdan geliyor. Bak işte senin gözünün önünde yakıyorum onları. Şimdi inandın mı bana?

0: Parmaklarım donmuş be. Muhtar, Allah bilir bu kalem senden de eski. Canına okuduğumun köyü, senin neren yeni ki?
1: Beni istetmişsiniz efendim.
0: Muallime hanım mı? Kusura bakmayın. Yahu muhtar, hatırın kalmasın ama sana ayı dayı diyenlerin yerden göğe kadar hakları varmış. Aramızda kadın varmış da ne diye beni kibar kibar söyletiyorsun? Geldiğinizi görmedim hemşire hanım. Yan odaya geçin, hazırlanın, bana yardım edeceksiniz. Orada musluk var. Elleriniz temizdir ama bir daha yıkayın. Bu muallime İstanbullu.
2: Hemen de nereden anladın doktor bey?
0: Yürüyüşünde. Görmedin mi nasıl keklik gibi sekiyor? Şimdi istersen yaşını da söyleyeyim. Hatun taş çatlasa 40'ını aşmamıştır. Efendim, akşamki silah seslerini elbet duymuşsunuzdur. Onun neticesi. Şakiler postayı soymaya kalkışmış. Jandarmalardan biri ölmüş. Bu yaralı olarak kurtulmuş. Ehemmiyetli bir şey değil. Fakat bakılmaya muhtaç. Ben biraz sonra gideceğim. Yapılacak şey ehemmiyetsiz bir pansuman ama ağızlarına yüzlerine bulaştırmalarından korkuyorum. Onların doktora da itimatları yoktur. Fırsat buldular mı hemen koca karı ilaçlarına başvururlar. İster misiniz yaranın üstüne türlü muzahrabat yapıştırsınlar? Sizin görgünüz elbette ki başka. Yapılacak şeyleri ben size tarif ederim. Adamcağıza ayaklanıncaya kadar bakarsınız artık. Yalnız bilmem yüreğiniz kaldırır mı?
1: Kaldırır doktor bey. Sinirlerim oldukça kuvvetlidir.
0: Sen açsana yüzünü bakayım. Sen ne arıyorsun burada?
1: Zannederim beni tanıdığınızı iddia etmeyeceksiniz doktor bey.
0: Şahsını değil. Nevini tanırım kızım. Nevini. Hatta maalesef yeryüzünde çok azalmaya başlayan nevini tanırım.
1: Mamutlar gibi mi efendim?
0: Bırak şu sevimsiz mahlukları canım. O filazmanların tamamen tersine. Ufacık, hayat dolu, sağlam, zarif. Hatta yaşlı olduğum için benim dememde zarar yok. Güzel bir kibar çocuğu. Söyle bakayım, sen nereden düştün buralara?
1: Ben muallimeyim doktor bey. Hizmet etmek istiyordum, buraya gönderdiler. Ben yer ayırt etmem. Nerede isterlerse çalışırım.
0: Ha demek sen buraya hizmet etmek için geldin. Sırf muharife, memleket çocuklarına hizmet için, öyle mi?
1: Evet, maksadım bu.
0: Bu yaşta, bu çare, bu yaratılışta mı? Sen doğruyu söylesene bana. Gözlerime bak bakayım. Şöyle, ben bunları yutar mıyım sanıyorsun? Değil kızım, asıl sebep başka. Hatta geçim derdi de değil. Sen saklamaya çalıştıkça daha iyi görünüyor. Kim olduğunu, aileni, evinizi falan sorsam söylemezsin değil mi? Bak nasıl biliyorum. Bunda bir muamma var. Derin karıştıracak değilim. Aramızda bir işaret kafi. Sana küçük bir hizmet etmeme müsaade eder misin? Seni daha iyi bir yere göndersem ister misin? Benim tek tük bildiklerim vardır marifte.
1: Hayır, teşekkür ederim. Ben yerimden memnunum.
0: Çok iyi. Çok güzel. Fakat fedakarlıklar böyle kır sür gitmez. Günün birinde canın sıkılırsa bana iki satırlık bir şey yaz. Adresimi de bırakayım sana. İnsanlıktır bu.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu da bitti. Şimdi gelelim işimize. Sana yapacağın işi göstereyim.

0: Nasılsın molla? Biraz ferahladın mı? Kımıldama, yat. Ağrın sızın var mı?
1: Yok. Çok şükür. Sadece buram.
0: Göstermeye çalışma oğlum, ağzından söyle. Neren ağrıyor?
1: Kemiğim. Elmacık kemiğim ağrıyor.
0: Ah benim sevgili ayılarım. Ağrıyan elmacık kemiğin değil, diz kapağın senin. Benim ayıcıklarım bunlar. Benim ayıcıklarım hep böyledir. Diz kapağını elmacık kemiği sanır, midesini tabanında bilir ama yerine göre karşısına dikilenlere duman attırır. Geçer molla, bir şeyin kalmaz. 10 güne kadar benden sağlam olursun. Vartayı atlattın. Allah'a şükret ki az sala sapmamış o kurşun. Şimdi beni dinle. Bir haftaya kadar ayağa kalkmak ister misin?
1: Ha, isterim.
0: Ha, öyleyse bu kızcağız ne derse yapacaksın, anladın mı? Hı. Doktorun artık o. Yaranı o değiştirecek. Eğer ev ilacı falan diye bir halt karıştırdığını duyarsam bay haline. Lamı cımı yok, tekrar gelir çatır çatır keserim bacağını. Şimdi sargılarını açalım bakalım. Çüş.
1: Aman bey.
0: Kes sesini be. Allah kahretsin. Yazık senin erkekliğine. Koskoca bıyıklı delikanlı herif. Parmak kadar kızın yanında bağırmaya utanmıyor musun? Şöyle sık dişini. Aferin, gördün mü? Bu yara değil, oyuncak. Böyle bir hasta bakıcıya düşeceğimi bilsem ben bile bir tarafımı şöyle zararsızca kestirivelirdim.
2: Reşat Nuri Güntekin'in yazdığı Çalı Kuşu isimli sürekli oyunumuzun 7. bölümü bitti. Uygulayan Necati Cumalı, mikrofona koyan Nüvit Özdoğru. Bu bölümde rol alan sanatçılar: Feride Jeyan Mahfi Ayral, Munise Birsen Kaplangı, Doktor Hayrullah Sami Ayanoğlu, anlatan Zihni Küçümen.

bilsem ki bu acılar bir gün gelip dinecek ve bu gözyaşlarımı o ellerin silecek. Bilsem ki döneceksin bir gün sen yine bana. Yıllarca usanmadan beklerdim, beklerdim. İnan, inan.

Burası Kısa Dalga, 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uygularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

İmparatorluğunun taş saraylarına uzanan bir serüven. İslamiyet öncesinden bugüne Türk tarihine yön veren şehirlerin hikayesi, mimarisi ve stratejik derinliğiyle Türk başkentleri her salı Türkiye saatiyle 15.40'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Şiir Perisi yine kanatlarının altında şiiri, şarkıyı birleştirdi ve huzurlarınıza geldi. Safa Aktan'la çalışıyoruz teknik masada. Nilay Yazar Kankeleş yapım sorumlumuz ve ben Yasemin Pamukçu. Birlikte olacağız yaklaşık bir saat boyunca. Çift 090 312 463 34 19 463 34 21 numaralarından bizi arayabilirsiniz. Canlı yayındayız ve Şiir Perisi'ni radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçeneklerinden dinleyebilirsiniz. Televizyonunuzun radyo seçenekleri bölümünde de yine TRT TSR olarak kayıtlıyız ve TRT Dinle mobil uygulaması zaten işinizi çok daha kolay kılacaktır. Evet, bugün özel bir gün çünkü bugün ayın 4'ü ve ayın 4'ünde 1933 yılında biz Ahmet Haşim gibi dev bir şairi kaybetmiştik. Ahmet Haşim 1884 yılında dönemin Osmanlı toprağı olan Bağdat'ta dünyaya gelmişti ve küçük yaşta annesini kaybetmiş. Daha sonra da babasıyla birlikte İstanbul'a gelmişti. Eğitim hayatını burada sürdürmüştü, İstanbul'da sürdürmüştü ama ailesine bakacak olursak babası yüksek rütbeli bir memurdu ve annesi de Bağdat'ın ileri gelenlerinden bir ailenin, ileri gelen ailelerinden birinin kızıydı. 1933 yılında Kadıköy'deki evindeki yardımcısı Zarife Özgünlü ile evlendi yıllar sonra ve ne yazık ki 18 gün sonra evliliğinden 4 Haziran 1933'te de aramızdan ayrıldı. Özellikle Fecaati topluluğu içinde yer almış ve bu topluluğun en önemli temsilcilerinden de birisi olmuştur. Ahmet Haşim, Fecaati sanatçıları sanatın nasıl bir özelliği var diye soracak olursanız sanatın kişisel ve saygın bir uğraş olduğuna inanıyorlar. Ahmet Haşim de şiirlerinde zaten bireysel duygulara, hayallere ve doğa tasvirlerine pek sık yer vermiştir. Haşim'in en önemli özelliklerinden birisi doğa unsurlarını kullanması, onları farklı edebi sanatlarla birleştirmesidir. İşte şimdi dinleyeceğiniz bu şiir aslında güzel bir örnek oluşturuyor. Sonrasında da eserin bir de bestelenmiş hali var. Bir nihavend eser olmuş. Müfit Kuraner'in bestesiyle Kaya Bekat sizler için seslendirecek o eseri. Akşam yine toplandı derinden. Canan gülüyor eski yerinde. Canan ki gündüzleri gelmez, akşam görünür havuz üzerinde. Mehtap kemer taze belinde, üstünde sema, gizli bir örtü. Yıldızlar onun gülüdür elinde.

Sevgili dinleyenlerimiz, Ahmet Haşim'i kaybedişimizin 93. yılında anıyoruz kendisini şiir perisinde. Bilinen ilk manzumesi Hayali Aşkım, 1901'de Mecmuai Ebediye'de yayınlanmış ve bu dönemde Muallim Naci, Abdülhak Hamit, Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin'in tesiri altında, etkisi altında kalmış ve son sınıfta da Fransız şiirini ve sembolistleri tanımış Ahmet Haşim ve bundan sonra zaten kendi şahsiyetini göstermeye başlıyor. Ve ilk şiirlerini kitaplarına almamış olması da önemli. Çünkü böyle büyük dev yazarların, şairlerin kimi zaman ilk eserlerini hiç kimselere göstermeden hatta yıktığı, yaktığı, yırttığı da bilinir. O da bu tepkisini, o eserlerine bu beğenmeme durumunu demek ki kitaplarına almamasıyla göstermiş. 1905 ve 1908 yılları arasında yazmış olduğu ve Piyale başlıklı kitabına aldığı Şiiri Kamer dizisindeki şiirleri hayal zenginliğini, iç ahenkteki kuvvet ve büyük telkin kabiliyetiyle dikkat çekmiş ve beğenilmiş sevgili dinleyenlerimiz. Ahmet Haşim'e göre şiir açık ve doğrudan anlatım aracı değildir. Şiir okuyucuda bir duygu ve çağrışım uyandırmalıdır ve bu nedenle onun şiirinde anlam bazen kapalı olabilir. Şair kelimelerin müziğine ve ahengine büyük önem vermiştir. Ahmet Haşim'in şiir anlayışını en iyi açıklayan yazılardan biri Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar adlı eseridir. Burada şiirin bir açıklama değil, hissettirme sanatı olduğunu savunur. İşte şimdi sizlere bir şiir incelemesi yapacağım. Ve bu şiiri incelerken lütfen bunu unutmayınız. Onun için şiirde anlam kapalı olabilir. Biz de o kapalı anlamları adım adım açmaya çalışacağız sizinle. Eserimiz Mukaddime. Şimdi acaba düşünüyorum şiiri önce bir okusam, sonra mı açıklasam diye. Yo, adım adım gidebiliriz bence. Örneğin ilk kıtaları şunlar. Zannetme ki güldür ne de lale. Ateş doludur. Tutma, yanarsın. Karşında şu gülgün piyale. Yani karşında duran şu gül renkli şarap kadehini gül veya lale zannetme. O ne gül ne de laledir. İçi ateş doludur. Sakın tutma, yanarsın. Şiire adını veren içki kadehi anlamındaki ise piyale burada ve şiirdeki aşkın sembolüdür piyale. Bu kadehi içenler de yanmakta, yani aşk belasına uğramaktadır diyor bu kıtada. Ve devam ediyor şiir. İçmişti Fuzuli bu alevden, düşmüştü bu iksir ile Mecnun, şiirin sana anlattığı hale. Türk edebiyatının en içli, en lirik şairi Fuzuli, bu alevden içmişti diye bir hatırlatmada bulunuyor. Edebiyatın en ünlü aşığı Mecnun da bu esrarengiz içkiyle şiirin Leyla ile Mecnun mesnevisinden bahsediyor. Şiirin sana anlattığı hale düşmüştü diye de anımsatıyor. Ve devam ediyor şiir mukaddime bu dizelerle. Yanmakta bu sagardan içenler. Doldurmuş onçün şebi aşkı baştan başa efgan ile nale. Yani başa ıstırapçılıkları ve inlemeleri doldurmuştur diye atıfta bulunuyor. Ve ateş doludur. Tutma, yanarsın karşında şu gülgün piyale. Diyerek de karşında duran şu gül renkli yani kırmızı şarap kadehi ateş doludur. Sakın tutma, yanarsın diyor mukaddimede Ahmet Haşim. Evet, Ahmet Haşim'in elbette bestelenmiş şiirleri de vardır sevgili dinleyenlerimiz. Ve bu bestelerden birisini de Supi Ziya Özbekkan, Kürdeli Hicazkar makamında bestelemiştir. Diyor ki eser, bir gamlı hazanın seherinde ısrara ne hacet yine bülbül. Bil kalbimizin bahçelerinde can verdi senin söylediğin gül. Savrulmada gül şimdi havada, gün doğmada bir başka ziyadan. Bil kalbimizin bahçelerinde can verdi senin söylediğin gül.

Sevgili dinleyenlerimiz, edebiyatı ideolojinin değil, estetiğin emrine vermek anlayışından hareket eden Feciati grubunun yayın organı Servet-i Fünun dergisinde şiirler yayınladı. Ahmet Haşim ve Servet-i Fünun topluluğuna yapılan hücumlara da makaleleriyle katıldı. Empresyonizm ve sembolizm akımlarından etkilendi. 1911'de yayınlanan Göl Saatleri başlıklı şiiriyle haklı bir şöhret de kazandı. Feciati dağıldıktan sonra siyasi ve edebi akımların dışında kendisine has bir şiir ve nesir anlayışının tek temsilcisi olarak kaldı Ahmet Haşim. Ve Ahmet Haşim denince akla ilk gelen şiirlerden birisi Merdiven şiiridir. Bu şiirde insan hayatı bir merdivenden çıkmaya benzetilir. Sonbahar renkleri, akşam ışıkları ve hüzün duygusu dikkat çeker bu şiirde. Şair doğa görüntülerini kullanarak insanın yaşam yolculuğunu anlatır aslında. Merdiven şiiri Türk edebiyatında sembolist şiirin en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilir. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Sular sarardı. Yüzün perde perde solmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Eğilmiş arza kanar muttasıl kanar güller. Durur alev gibi dallarında kanlı bülbüller. Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer? Bu lisanı hafidir ki ruha dolmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta.

Evet, ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Hümeyra da gerçekten bu eserin en iyi yorumlayıcısı herhalde. Bundan önceki şiirde akşam oldu toplandı derdinde Nihavend makamında bestelendiğini söylemiştim. Nusret Yılmaz'ın sesinden dinlediğim söylemi ihmal etmiş olabilirim. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, bir başka şiire geçeceğiz ama şunu bilmenizi isterim ki Ahmet Haşim'in şiirlerinde sıkça karşılaştığımız bazı temalar var. Örneğin akşam vakti, ay ışığı, göl ve su görüntüleri, yalnızlık, hüzün, hayal dünyası, doğa yani şair dış dünyayı olduğu gibi anlatmak yerine onu kendi duygularının süzgecinden geçirerek okuyucusuna sunar. Şimdi bir başka şiir var. Burada da yine adım adım ilerleyip bir inceleme yapacağız. Burada da kıta kıta gidip açıklamalarını yapmayı daha hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Bir günün sonunda Arzu adlı şiiri Ahmet Haşim'in. Yorgun gözümün halkalarında güller gibi fecr oldu nümayan. Güller gibi, sonsuz iri güller. Güller ki kamıştan daha nalan. Gün doğdu, yazık arkalarında. Yorgun gözlerimin halkalarında fecir güller gibi, tıpkı sonsuz iri güllerden farksız olarak belirtiyor. Kamıştan daha inleyici olan güllerin arkalarından ne yazık ki güneş doğdu da diye de ekliyor ve açıklamasına gelecek olursak şair güneşin doğmasından, gecenin karanlığının bitişinden rahatsız olan bir insanın ruh halini aslında dile getirmeye çalışmış ve güneşin doğuşunu da sonsuz iri güllere benzetmiş. Güneşin doğuşu sırasında gökyüzünün kızarması, güller de kırmızı renkte olduklarından ikisi arasında bir benzerlik kurmuş aslında. Ve güller karanlıkta tam seçilemediklerinden daha esrarlı bir hava taşırlar. Şair güneşin doğmasıyla onların bu müphem halleri kaybolduğundan yazık arkalarından güneş doğdu demiş. Güller gibi fecr oldu nümayan sözleriyle aslında teşbih sanatını kullanmış, sonsuz iri güller sözleriyle de mübalağa yapmış Ahmet Haşim. Uykusuzluktan çevresi halka halka olmuş yorgun gözlerinin önünde güller gibi kırmızı sabah şafağı görünmeye başladı. Tan vaktinde güneşin ilk ışıklarıyla kızaran doğu ufku sonsuz derecede irileşmiş güllere benzer ve güller kamıştan daha inceydi. Yazık, şimdi arkalarından güneş doğdu der. Şairin merdiven şiirinde kanayan bir yara olarak hayal ettiği güller ve ney denilen o yanık sesli Türk sazının yapıldığı sarı benizli kamış teşhis edilerek biri bir dertle inleyen iki insan gibi tasavvur ediliyor. Ve yine şair güllerin kamıştan daha dertli, daha inleyici olduğunu söylüyor burada. Bunların daha inleyici olması belki de şairin onları kırmızı renklerinden dolayı yine kanayan birer yara gibi hayal etmiş olmasındandır, bilemeyiz. Ve güneşin doğmasıyla gecenin büyüsü bozulmuş ve şairin hayalinin bütün bir gece oyalandığı güllerde gerçek halleriyle ortaya çıkmıştır. Şairin insan benliği vererek hayal aleminden kim bilir nerelere sürüklediği gece arkadaşları uçup gitmiştir ve arkalarında güneşin doğmuş olmasına da yazık deyişi işte bundandır. Ve şiir devam ediyor. Altın kulelerden yine kuşlar tekrarını eder ömrün ilan. Kuşlar mıdır onlar ki her akşam alemlerimizden sefer eyler? Kuşlar altın kulelerden ömrün tekrarını ilan etmektedirler ve bunlar her akşam alemlerimizden göçüp giden o kuşlar mıdır diye soruyor. Sabahları güneş doğmadan kuşlar cıvıldaşmaya ve adeta yeni bir günün başladığını ilan etmeye başlarlar ya, güneş batınca da ortalıktan çekilerek adeta başka bir aleme, bu görünen hayatın dışındaki başka bir boyuta geçerler sanki. Ve şair güneşin doğmasıyla adeta altın rengi olan dallarından kuşların ömrün tekrarı ilan ettiklerini söylemesi de işte bundandır. Altın kuleler mi?
İşte bu sözlerle teşbihi beli sanatı yapılıyor. Kuşların ilan ettikleri söylenerek de teşhis sanatı yapılmış ve kuşlar mıdır sözleriyle de istifham sanatını yapmıştır şair. Kuşlar güneşin sarı ışıkları altında altın gibi parıldayan yuvalarından veya kondukları dallardan cıvıl cıvıl ötüşerek hayatın yeni bir başlangıcını, her zamankine benzer yeni bir tekrarını ilan ederler diyor. Artık güneş doğmuş ve her biri öncekilerden farklı olmayan insan ömrünün günlerinden biri daha başlamıştır diye de ekliyor ikinci bölümünde şiirinin. Akşam. Yine akşam, yine akşam. Bir sırma kemerdir suya baksam. Akşam, yine akşam, yine akşam. Göllerde bu dem bir kamış olsam. Şair bu.

da akşamın gelmesiyle suların bir sırma kemere benzediğini ve akşamın bu vaktinde göllerde bir kamış olmak istediğini dile getirmekte. Akşam yine akşam sözleri tekrarlanarak tekrir sanatı yapılmıştır. Bir sırma kemerdir suya baksam sözleriyle de su sırma bir kemere benzetilerek teşbih sanatı yapılmıştır. Sonunda gün bitmiş ve yine akşam olmuştur. Akşam yine akşam mısra 24 saatlik zaman dilimleri içinde gündüzle akşamın birbiri ardınca gelen değişmez tekerrürlerini hissettirdiği gibi şairin akşama olan sempati ve düşkünlüğünü de anlatmaktadır aslında Ahmet Haşim tanıyanlar için. Akşam yine akşam derken adeta akşam hiç bitmesin, hep akşam olsun demek ister gibi. Çünkü akşam olunca dünya istediği rengi, istediği şekli verebilmekte. Bütün varlığı istediği gibi düzenlenebilmektedir. Mesela akşamın gölgeli ve yarı karanlık ortamında güneşin suya vuran son solgun ışıkları orada bir sırma kemer gibi parıldamaktadır. Oysa böyle bir hayale gündüz vakti imkan var mıdır? Elbette yoktur. Bunun yanı sıra akşamda hüzün verici bir taraf da vardır ve bu belki varlığın bir ürpermesi ve garipliğe benzer duygular uyandırıyor insanda ve böyle duygular özellikle hüzün Haşim'in ruhunun temel dokusu. İşte bu sebeple akşam yine akşam son arzusu da bu an gölgelerde bir kamış gibi olmaktadır. Haşim Piyale'den önce yayınladığı Göl Saatlerinde 1911'de o şiir serisinde öğretmen olarak İzmir'de bulunduğu sırada Halkapınar'daki sazlıklardan topladığı ilhama meydan aslında. İlhamla meydana gelen bir benzetme bu. Ve bu bakımdan kim bilir kaç akşam güneş batarken önlerinden hayal kurduğu o saz kamışların onun hayal dünyasında özel bir yeri olduğu bilinmez. Evet sevgili dinleyenlerimiz, devam edelim bakalım sırada bir başka şarkı. Dönsek mi bu aşkın şafağından, gitsek mi ekalimi leyale, bizden daha evvel erişenler ağlar bir gün evvelki hayale. Dönmek mi, ne mümkün geri dönmek, düştüyse gönüller bu melale, bir eldir ufuklardan uzanmış, zulmet bizi çekmekte visale. Supi Ziya Özbekkan'ın bestesi, Müstehar şarkıyı dinliyoruz şimdi de.

Sevgili dinleyenlerimiz, Ahmet Haşim yalnızca şair değil, aynı zamanda başarılı bir nesir yazarıdır da. Şair, dış dünya gözlemlerini kendi prizmasından geçirerek anlatır. Sonbahar, akşam kızılı ve karamsarlık gibi temaları öndedir. Ahmet Haşim fıkraları, denemeleri ve gezi yazılarıyla da önemli bir yazardır aslında. Düz yazılarda dili sade ve oldukça başarılıdır. İşte bunlardan en ilginç örneklerinden birini buldum ben sizin için. Bakalım siz de sevecek misiniz? Yüzünüze bir tebessüm oluşacak mı? Ahmet Haşim'in şu ana kadar en ağır şiirlerini dinlediniz. Bakalım bu nesir sizde nasıl bir izlenim bırakacak? Müthiş bir böcek. Gece uykusunun en derin yerinde keskin bir ısırışla fırladım. Elektrik düğmesini çevirdim. Karnı patlayacak kadar taze kanla dolu bir tahta kurusu, odayı bir anda dolduran göz kamaştırıcı ışık içinde ne yapacağını, nereye gideceğini, nasıl saklanacağını bilemeyerek sırtında koca yükle yakalanmış bir hırsız telaşıyla beyaz örtülerin kıvrımları arasından aptal aptal kaçıyordu. Küçük böceğe dokunmadım ve çetin talihi, müthiş cesareti hakkında hayretle düşünceye daldım. Hiç şüphe yok ki Arslan bile bu bir kahve damlası kadar küçük hayvandan daha fazla cesur değildir. Tırnakları hançerlerden daha kesici, dişleri en müthiş kılıçlardan daha delici, sesi gök gürlemeleri gibi hava tabakalarını dalgalandıran, kuyruğunun her vuruşu yerleri sarsan koca arslan için boş çöllerde ince ayaklı ceylanlar ve güçsüz öküzler boğazlamak bir iş mi? Her hayvanın avı kendisinden daha küçük, daha korunmasız bir yaratıkken, tahta kurusunun gıdası kendisinden 1 milyon kez büyük, güçlü olan insanın derisinin altındadır. Ne ağlanacak bir talih. Uzanmış yatan bir adam bir tahta kurusu için nedir? Herhalde Himalaya dağları gibi korkunç bir girinti ve çıkıntı dünyası. Her kımıldanışında 1000 tahta kurusunu ezip patlatacak güçte olan bu korkunç avın burnu ucundaki tatlı kan damlasını emmek için küçük böceğin silahı nedir? Ezilirken parmağa bulaştırdığı yalnız bir iğrendirici küçük koku. Ne müthiş cesaret!

Sevgili dinleyenlerimiz, evet bu da nesir örneklerinden biriydi. Herhalde şaşırmışsınız. Ben böylesi bir örnekle karşılaştığımda açıkçası bir şaşkınlık yaşamıştım. Bir tahta kurusunun yaşamı nasıl beslendiği ve bir arslanla olan benzerliği ya da tamamen ayrı, o kıyas gerçekten çok çarpıcıydı. Arslan, evet, koskocaman bir hayvan ama onun avı nedir ki diyor. Yani kendisinden güçsüzleri, ceylanları avlamak iş mi? O asıl iş tahta kurusunun işi. Siz diyor bir insan gördüğünde herhalde bir Himalaya dağları gibi korkunç ve girintili çıkıntılı bir gördüğü bir varlıktır ve onun her kımıldanışında bin tahta kurusunu ezip patlatacak güçte olan bu korkunç av diyor, çünkü onunla besleniyor ve bu benzetmeler gerçekten insanı hayrete düşürecek kadar etkili, vurucu ve çarpıcı. Evet, şimdi ne yapalım, bir şarkı çalalım mı? Var mı bir şarkımız? Hadi bakalım, Safa Sesin bizim için bir şarkı. Oradan nerelere gideceğiz bilinmez.

Sevgili dinleyenlerimiz, bu bir Yusuf Nalkesen eseriydi. Sevgili Sefa Aktan bizim için bu şarkıyı seçti. Hicaz bir şarkı dinlediniz. Ve yine Ahmet Haşim'e dönecek olursak, veda etmeden önce çok sevilen bir şiiri vardır. Onu okuyayım sizlere. Sonrasında da önümüzdeki hafta buluşmak üzere vedalaşalım. Bülbül. Bir gamlı hazanın seherinde ısrara ne hacet yine bülbül? Bil kalbimizin bahçelerinde can verdi senin söylediğin gül. Savrulmada gül şimdi havada, gün doğmada bir başka ziyada. Gün doğarken başka ziyada, biz yine yanı başımızda şiirimizle, şarkımızla sizinle olacağız. Önümüzdeki hafta Perşembe günü yine memleket saati 14.05'i gösterdiğinde şiir perisinde buluşmak üzere. Safa Aktan ve Yasemin Pamukçu ve yapım sorumlumuz Nilay Yazarkankeleş veda ediyoruz sizlere. Hoşçakalınız.

0: Halk sazlarından ezgiler dinlediniz.
1: Turkuaz.
2: Bir zamanlar demir yay kullanabilen benzersiz ustalıkta Akıncı okçular vardı. 600 metre uzağa ok atabilen bu yiğit okçuların sadaktan ok çekmeleriyle hedefi vurmaları arasındaki süreyi ölçmek bile zordu. Kemankeş denilirdi onlara. Ellerindeki bu marifetli aletlerin pabucunu ateşli silahlar bile gözden ırak damları atamamıştır. Delikli demirin icadıyla biraz geri planda kalmış gibi görünseler de, mertliğin bozulmadığı yüz yüze savaşlarda kendi gitse namı kalacak nesnelerdir ok ve yay. Türk kültürünün yüzyıllar boyu savaş meydanlarındaki demirbaşı olmuşlar, Osmanlı'nın son dönemlerine kadar okçuluk sporu içinde de varlıklarını sürdürmüşlerdir. Uzun menzilli ve etkili atışlar yapabilen kemankeşler, savaşın kazanılmasında etkin vazife yüklenmişlerdi orduda. Fakat bu vazifeye nail olabilmek için atıcılar tekkesine başvuranlar uzun imtihanlardan geçirilirlerdi önce. Hatta hakiki yayı ele alabilmek için bile adaylar, kepaze denilen çekiş ağırlığı düşük, yumuşak yayı günde 50 kereden başlayıp 500'e kadar çekip bırakma talimi yaparlardı aylar boyunca. Sonraki aylara kalıp sabretmiş olanlar, ucu lastik toplarla kapatılmış oklarla her gün sabah 150 defa, akşam 150 defa talim atışlarına devam ederlerdi. Vücut ve zihin, yayı germeye ve oku sarsmadan atmaya iyice alışana kadar. Bu uzun eğitim sürecinden başarıyla geçmiş ve çilesini tamamlamış olan kemankeş, şahitler huzurunda diz çökerek şeyhin önüne gelir, şeyhin elini ve yayı öperdi. Şeyh de kabzayı onun sol eline bırakır ve kulağına kemankeşlik sırrını fısıldardı.

0: Turkuaz.
1: Saat 1.
2: Haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. Ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ile Ankara'da bir araya geldi. Afrika halklarının kara gün dostu izledi. Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelelerinde Afrikalı dost ve kardeş ülkelerin yanında olduğunu söyledi. Nijer Cumhurbaşkanı da terörle mücadelede Türk savunma sanayi ürünleriyle istikrara kavuştuklarını belirtti. Türkiye'ye ve Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını yaptı. Toplantıda Özgür Özel döneminde alınan disipline sevk, ihraç ve yaptırım kararlarının iptali için Merkez Yönetim Kurulu'na yazı yazıldı. Seçimde Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na oy çokluğuyla İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? CHP'nin salı yapılacak meclis grup toplantısında hangi siyasinin milletvekillerine sesleneceği merak konusu. Taraflar arasında krize neden olan grup toplantısı için gözler pazartesiye çevrildi. CHP meclis grup yönetim kurulunun toplantısında kararın netleşmesi bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve CHP'li 3 milletvekili hakkında düzenlenen dosyalar için yetkisizlik kararı verdi. Dosyalar fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin son dönemde hız kazanan silahlanma faaliyetleriyle bölgedeki askeri girişimlerini yakından takip ettiklerini belirtti. Bölgemizin ihtiyacı olan silahlanma yarışları yerine diyalog ortamının güçlendirilmesidir denildi. Haftalık basın bilgilendirme toplantısında İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan tutumu da gündemdeydi. İsrail'in Lübnan'da işgali genişletmesine ve Mescid-i Aksa'daki provokatif eylemlerine tepki gösterildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bangladeş'i resmi ziyaret edecek. Görüşmelerde ikili ilişkiler, ticaret ve savunma sanayindeki işbirlikleri ele alınacak. Fidan'ın Myanmar'daki iç savaştan kaçarak Bangladeş'e sığınan Rohingya Müslümanlarının yaşadığı mülteci kamplarını ziyaret etmesi planlanıyor.

7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu görevlileri 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak. Söz konusu hafta boyunca zirveye katılanların konakladığı oteller ve civarında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ATO Kongre ve Sergi Merkezi'nin bulunduğu bölgede sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, konser, eğlence ve benzeri etkinlikler de yapılmayacak. İran asıllı şarkıcı Muhsin Namcu 13 Haziran'da Ankara'daki konser Namcu'nun 13 Haziran'da Ankara'daki konserine izin verilmedi. Açıklama Çankaya Kaymakamlığı'ndan geldi. Konser etkinliğine kamuoyunda oluşan haklı hassasiyetler doğrultusunda izin verilmemiştir ifadelerine yer verildi yapılan açıklamada. Kırıkkale'de Fethullahçı terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Haberleri sunduk.

0: Ekonomi Penceresi.
1: Ekonomi Penceresi'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'de ve dünyada neler yaşanıyor? Bu yaşananlar Türkiye ve dünya ekonomisine nasıl yansıyor? Ekonomi Penceresi'nde her hafta bunları konuşuyoruz. Programımızı sizler için hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırladı. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci sesimizi size Sefa Aktan ulaştırıyor. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 16.40'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Program boyunca bizlere 0-90-312-463-34-19 ve 0-90-312-463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Evet, bu haftanın konularına göz atmaya başlıyoruz. Hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim Azal Hanım. Çok sağ olun.
1: Yine çok hareketli bir gündem var ve tabii ekonomiye de önemli yansımaları var. Euro bölgesiyle başlayalım. Euro bölgesi enflasyonu 2,5 yıldan uzun bir süreden sonra ilk kez %3 barajını aştı. Euro bölgesinde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Nisan ayında %6,3 seviyesinde sabit kaldı. Bu oranları, değerleri nasıl değerlendirirsiniz?
2: Evet, tabii geçen hafta Türkiye'de bir 9 günlük tatil vardı. Dolayısıyla sakin bir seyir izledi. Tabii burada da kurban ekonomisini anlattık. Dolayısıyla sakin, rutin bir tabloydu. Tabii bu hafta artık bayramdan sonra daha hareketli bir tablo ile karşı karşıya kaldık. Gerek içeride gerekse dışarıda. Tabii ekonomik gelişmelere ilişkin olarak baktığımız takdirde de şu anda tabii henüz daha İran-ABD arasında herhangi bir barış anlaşması söz konusu değil. Müzakereler devam ediyor.
1: Ama bir çözümsüzlük de var. Belirsizlik de var.
2: Tabii belirsizlik var. Ama yani bir hamle de söz konusu değil. Ya yani savaşa ilişkin olarak. Bir şekilde tamamlamalar lazım. Ama tabii Hürmüz'ün kapalı olma süreci tabii tüm dünyayı etkiliyor. O açıdan da en önemli problemlerden bir tanesi bu. Tabii şükür Brent petrolün varil fiyatına baktığımız takdirde 100 doların altına indi. Bu evet, güzel bir şey. Evet. Yani 110-115 dolarlardan bu seviyeye gelmesi de gerçekten güzel bir durum. O açıdan yani yeteri kadar aşağı inmesi lazım. Biz bu yıl içerisinde 80 dolarları en azından görmesi lazım ki ülkeler, piyasalar biraz daha rahatlayabilsin. İşte bu noktada Arzu Hanım en önemli problem fiyat istikrarı problemi, enflasyon problemi. Ve Euro bölgesine baktığımız takdirde Mayıs ayı içerisinde özellikle enerji fiyatlarının

0: artması dolayısıyla Euro bölgesinde enflasyonun arttığını görüyoruz.
1: İşte bu söylediğiniz savaş ve Hürmüz Boğazı'nın
0: Gayet
1: kapalı
0: tabii.
1: olması değil mi? Çok
0: Tabii
1: etkili
0: enerji
1: oluyor.
0: fiyatları %10 civarında artmış Euro bölgesinde. Ve baktığınız takdirde bu enflasyonu da tetikleyen önemli bir maliyet unsuru ve bu çerçevede artık Avrupa Merkez Bankası da 11 Haziran'da toplantı yapacak Türkiye ile aynı gün. Dolayısıyla orada muhtemelen harekete geçecek ve bir faiz artışına gitme durumu söz konusu olacak. Tabii bu Eurostat, yani Avrupa Birliği'nin TÜİK'i şeklinde değerlendirdiğimiz Eurostat tarafından açıklanan verilere göre Mayıs ayı yıllık enflasyon verisi %3,2 olarak gerçekleşmiş. Tabii bu Eylül 2023'ten beri en yüksek rakam. Dolayısıyla yani aşağı yukarı 3 yıl içerisinde artık zirveye ulaşmış. Bunun da tabii temel sebebi İran savaşı. Tabii bu beklenti de bu noktada %3,2 civarında aslında beklenti çerçevesinde gerçekleştiğini görüyoruz. Ama Nisan ayı yıllık enflasyona baktığımız takdirde Euro bölgesinde %3,0. Dolayısıyla Mayıs ayında enflasyonun arttığını, artık savaşın etkilerinin ciddi bir şekilde hissedilmeye başladığını net bir şekilde görmek mümkün. Ama en fazla artan ürün fiyatlarına baktığımız takdirde Euro bölgesinde enerji ürünlerinin en önemli kalem olduğunu da değerlendirmek mümkün. Ve baktığımız zaman %10,9'luk bir fiyat artışı söz konusu. Hizmetlerdeki fiyat artışına baktığımız zaman bu daha mütevazı kalıyor. %3,5. Gıda, alkol ve tütün ürünlerinde ise %2,0 olarak gerçekleşmiş fiyat artışı Euro bölgesinde. Dolayısıyla burada özellikle enerji ürünlerinde ciddi bir artış söz konusu. Tabii ülkelere baktığımız takdirde de en fazla enflasyonun arttığı ülkelere baktığımız zaman Bulgaristan bu noktada tabii başı çekiyor. Tabii bunlar nedir? Daha sonra Euro bölgesine dahil olan ülkeler. %6,3 ile lider konumunda. Bunu Litvanya %5,1 ve daha sonra %5 ile de bizim Yunanistan komşumuz takip ediyor. Zaten Yunanistan eskiden beri bu tür sıkıntılarla boğuşuyor. Dolayısıyla onlarda da enflasyonun yüksek olması normal. Almanya'ya baktığımız takdirde aslında Almanya fena değil. %2,7 oran gerçekleşmiş ve baktığınız takdirde de bu %3,2'lik yıllık oranın altında. Dolayısıyla Euro bölgesi enflasyonun altında bir enflasyon ile karşı karşıya. En düşük enflasyon da Malta'da %2,1. Şimdi tabii az önce ifade ettik, Avrupa Merkez Bankası 11 Haziran'da toplantı yapacak ve burada bu enflasyondaki gelişmeler çerçevesinde bir karar alması lazım. Bir yol haritası belirlemesi lazım. Enflasyon artışında %2 hedeflenen noktaya gelebilmesi için faiz oranını ne yapması gerekiyor? Ve bakıldığı takdirde piyasaların beklentisi şu anda bir faiz artışına
1: Öyle mi?
0: gidilmesi gerektiği şeklinde tabii. Yani buna ilişkin çok ciddi beklentiler var. Çünkü şu var, enflasyon ılımlı ve sürekli bir şekilde yükselmiş. Bakın, yani son 3 yıldaki en yüksek yükseliş Mayıs ayında gerçekleşmiş. Ve İran savaşı henüz daha neticelenmemiş. Henüz daha Hürmüz Boğazı açılmamış. Hürmüz Boğazı açılmış olsa dahi enerji ürünlerin, petrolün ve türevlerinin lojistiğinin sağlanması belirli bir zaman alacak.
1: Belki bu artış devam edecek o zaman
0: Tabii
1: enflasyonun.
0: veya en azından bu seviyelerde olsa dahi ne olacak? Yine ciddi bir maliyet problemi ortaya çıkacak ve bu 2026 yılının sonuna kadar bu şekilde devam edecek. Ve enflasyonun da düşme durumu söz konusu olmayacak. İşte o noktada o zaman ne yapması gerekiyor? Avrupa Merkez Bankası'nın 11 Haziran'da muhtemelen bir faiz artışına gitme durumunun söz konusu olması gerekiyor.
1: Peki.
0: Tabii işsizlik rakamları da önemli. Tabii merkez bankalarının tek derdi fiyat istikrarı değil. İşsizlik de önemli. Tam istihdam da önemli.
1: Bizde de açıklandı işsizlik
0: Tabii.
1: oranları,
0: Yani,
1: değil mi?
0: tabii bize de açıklandı. Yani o bizim Merkez Bankası da o verileri takip ediyor. FED de takip ediyor. Hı hı. Çünkü sadece fiyat istikrarına bakarak ne yapamazsınız? Karar verici olarak bir takım kararlar alamazsınız. Hı hı. İşte baktığımız takdirde Eurostat verilerine göre Nisan ayı işsizlik oranı %6.3 olarak gerçekleşmiş Avrupa Birliği'nde, Euro bölgesinde. Ancak piyasa beklentisi %6.2. Evet. Dolayısıyla işsizlik oranı nedir? Beklentinin üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz.
1: Ama
0: demek
1: çok
0: ki
1: az üstünde gerçekleşmiş. Yani ama
0: sonuçta evet, bir artış var. Hı hı. Onu görmek mümkün. Mart ayında zaten %6.3'müş. Dolayısıyla aslında Mart ve Nisan ayında stabil bir durum söz konusu. Ama beklenti düşük olmuş ama gerçekleşmemiş maalesef beklenti. Genç işsizlik oranına baktığımız takdirde burada Euro bölgesi için olumlu bir tablo var. Mart ayında %15.1 iken Nisan ayında %14.7'ye düşmüş. Dolayısıyla genç işsizliğin Euro bölgesinde azaldığını görüyoruz. Ve Euro bölgesi genelinde işsiz sayısı 84 bin kişi azalmış Nisan ayında. Ama geçen yıla göre bir yıllık değerlendirme yapıldığı takdirde oran bazında 45 bin kişinin arttığını, işsiz sayısının arttığını görüyoruz. Yani Nisan ayında işsiz sayısı azalırken ama son bir yılda 45 bin kişi işini kaybetmiş. Dolayısıyla işsiz kategorisine düşmüş pozisyonda. Bunun yanında Euro bölgesi genelindeki işsizlik oranına baktığımız takdirde %6 ile karşı karşıyayız. Tabii genel itibariyle baktığımız takdirde bu istihdam piyasasında, Euro bölgesinde yatay bir hareket söz konusu. Genç işsizliğin azaldığını, işsizlik sayısının aylık bazda düşerken yıllık bazda arttığını, uzun vadeli istihdam ivmesi halen sınırlı bir seyir takip ettiğini de söylemek mümkün.
1: Peki. Hemen arkasından Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Nisan ayı işsizlik oranına bakalım mı? O da bu sabah geldi.
0: Tabii. Oranlarda. O da bugün açıklandı TÜİK tarafından. Baktığımız zaman tabii %6'larda biz konuşuyoruz şeyde, Euro bölgesinde. Hı hı. Ama Türkiye'de yüzde bu 8'lerde.
1: Biraz daha
0: yani
1: yüksek.
0: Yani bir türlü 8'in altına inemedik. Şu anda Nisan ayı itibariyle de %8.2 oranı ile karşı karşıyayız. Tabii 15 yaş ve üzerindeki kişilerde bu 5 bin kişi azalarak işsizlik sayısında toplam 2 milyon 868 bin kişinin işsiz olduğunu söylemek mümkün. İşsizlik oranı %0.1 artarak %8.2 oranda gerçekleşmiş. Tabii erkeklerde işsizlik oranı daha yüksek. Çünkü çalışma eğiliminde olanlar genelde bizim henüz daha erkek toplamı. %68 erkeklerde işsizlik daha yüksek. Kadınlarda ise bu oran %11.
1: İstihdam yani kadınlar daha az iş arıyorlar belki.
0: Tabii.
1: Onun için de
0: ondan da tabii. İstihdam oranına baktığımız zaman istihdam edilenlerin sayısı 356 bin kişi azalarak 32 milyon 166 bin kişi olmuş. İstihdam oranı %0.6 düşerek %48.1 oranda gerçekleştiğini görüyoruz. Erkeklerde İstihdam oranının %65'lerde, kadınlarda ise %31'lerde olduğunu söylemek mümkün.
1: Kadınlarda biraz düşük.
0: Tabii yani kadınlarda istihdam oranı bayağı düşük, %30'larda. Hı hı. Demek ki çalışanların önemli bir kısmı erkek oluyor. Tabii baktığınız takdirde de değil mi? Yani kurumlarda erkek hakim bir yapı olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Genç nüfusta işsizlik oranı da tabii önemli. Şimdi artık şu anda üniversitelerde artık mezuniyet programları yapılıyor.
1: Evet. Değil öyle mi? Bir dönemdeyiz.
0: Görüyorsunuzdur tabii,
1: evet,
0: basında.
1: Tabii ki.
0: Yani artık onlar da yeni kervana katılacak. İşte iş arama potansiyeli olan kimseler. Gerçekten zor bu olay. Yani para önemli. Keşke herkesin cebinde para olabilse. Bu noktada o yüzden ne olması gerekiyor? Bir an önce işe girmeleri gerekiyor. İşte bu noktada 15-24 yaş grubunda olanlarda işsizlik oranı %0.8 düşerek %14.5 olmuş. Dolayısıyla Türkiye açısından aslında olumlu bir tablo. Dolayısıyla genç bu işsizliğin azalması gençlerin demek ki iş alanı oluşturabildiğini görebiliyoruz. Tabii atıl iş gücü oranı önemli. Bu asıl
1: ne demek?
0: Asıl işsizlik oranını veren aslında bu oran. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan bir yapıyı ortaya koyuyor atıl iş gücü oranı. Yani normalde az önce açıklamış olduğumuz %8.2 oranı dar anlamdaki işsizliği ortaya koyarken geniş anlamdaki işsizliği bu atıl iş gücü oranı ortaya koyuyor.
1: Yani
0: oraya
1: hani
0: bakmamız
1: şu
0: lazım.
1: İşsiz olan ama iş aramayan, iş aramaktan umudunu, iş bulmaktan umudunu kaybetmiş onlar bu kategoriye mi giriyor?
0: Yani bunu tabii geniş çerçevede değerlendirmek lazım. İşte nedir? Part-time çalışanlar, işte zamana bağlı olarak eksik çalışanlar.
1: Kendi mesleğiyle ilgili çalışmayanlar, öyle mi?
0: Yani o var, kısmi çalışanlar var. Dolayısıyla onları da bu çerçevede değerlendirmek lazım. Halihazırda işi olmayan, iş arayıp işte bulamayanların tamamında bu kategoriye sokulması gerekir. Şimdi geniş kapsamlı bir alan oluştuğu için bu çerçevede buradaki yani orana baktığımız zaman bu orandaki değişim aslında gerçek anlamda işsizlik oranını veriyor. Ve baktığımız zaman bu Nisan ayı itibariyle %1.2'lik bir azalış ile %30.1'lik bir oran söz konusu. Dolayısıyla Nisan ayı itibariyle olumlu bir tablo ile karşı karşıyayız ama oran tabii yüksek yani
1: Evet.
0: %30'larda.
1: İşsizlik meselesi bütün dünyanın problemi hocam. Öyle değil mi? Hele genç işsizliği her yerde bir sorun öyle görünüyor.
0: Tabii yani işsizlik gerçekten sıkıntılı bir şey. Hangi ülkeye giderseniz gidin yani ekmek önemli. Bir babanın akşam eve gittiği zaman ekmek götürebilmesi, çocukların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi gerçekten de önemli. Yani bir baba düşünün. İşte çocuğunun bir talebi var, o talebi karşılamıyor. Niye? Cepte para yok.
1: Evet.
0: Yani böyle bir durumda vicdanen rahat olabilir misiniz? Olmanız
1: Kesinlikle
0: mümkün değil.
1: öyle. Kesinlikle öyle.
0: Dolayısıyla yani orada hani şey var ya hadis-i şerif, işte komşusu açken tok yatan bizden değildir Peygamber Efendimizin. O noktada yani aç iken ihtiyaçlarını zorunlu ihtiyaçları karşılayamayan bir yapı söz konusu ise komşu söz konusu ise yani vicdanen rahat olmak gerçekten mümkün değil. O açıdan
1: Kesinlikle.
0: burada devletin ne yapması gerekiyor? Buna ilişkin politikalar üreterek iş alanları oluşturarak işsizlik sayısını azaltması gerekiyor. Mesela biz burada FED'i konuşuyoruz. Şimdi ABD'de en önemli verilerden bir tanesi tarım dışı istihdam verileridir. Oradaki verilerde bir olumsuz tablo var ise FED onu dikkate alıyor. Enflasyon artsa dahi. Diyor ki yani burada eğer işsizlik sayısında bir artış varsa bu piyasalar açısından olumsuz bir durum. O zaman faiz indirimine gidiyor. Nitekim 2025 yılı içerisinde bunu yaptı. O açıdan bu verilerin de önemli olduğunu söyleyebiliriz.
1: Peki, başka veriler de var. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla verilerini açıkladı TÜİK. Buna göre ekonomi ilk çeyrekte yıllık bazda %2,5 büyüme kaydetti diyor. Bunları nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii baktığımız zaman gayri safi yurt içi hasıla içerisinde birinci çeyrekte yani Ocak-Mart dönemi içerisinde büyüme hızımız %2,5 olmuş. Tabii hangi alanlarda büyüme söz konusu olmuş? İktisadi faaliyet kolları açısından değerlendirme yaptığımız takdirde burada en büyük büyüme oranının bilgi ve iletişim alanında %9,5 oranında gerçekleştiğini görüyoruz. Tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında %4,6, inşaatta %3,2, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde ise %3,7 oranında bir büyüme gerçekleşmiş. Ama sanayi sektörüne baktığımız takdirde burada maalesef negatif bir seyir var. Dolayısıyla burada %0,8'lik bir düşüş var. Negatif yönlü. Dolayısıyla bir daralma olduğunu görüyorsunuz. Tabi bu da olumsuz bir durum olarak değerlendirilebilir. Tabi bir de cari fiyatlarla baktığımız takdirde bu çeyrekte 2026'nın ilk çeyreğinde 16,9 trilyon TL'lik bir cari fiyatlarla gayri safi yurt içi hasılamız var. Dolar bazlı değerlendirme yaptığımız takdirde de 389 milyar dolarlık bir cari fiyatla bir gayri safi yurt içi hasılaya ulaşmış durumdayız. Ve 2025'in ilk çeyreğiyle karşılaştırdığımız takdirde ilk çeyreğine göre %35,7'lik bir artış söz konusu. Bu 2026'nın ilk çeyreğinde aslında biz burada şunu görüyoruz. Yani açıklanan enflasyon oranının üzerinde bir artış ile karşı karşıya kalmış oluyoruz. Tabi burada özellikle harcama yöntemi açısından da gayri safi yurt içi hasılayı değerlendirdiğimiz takdirde burada özellikle ihracat ve ithalat noktasında 2026'nın ilk çeyreğinde negatif bir pozisyon ile karşı karşıyayız ve büyümeye etkileri negatif olmuş. Özellikle ihracatta bu rakamın gerçekten çok düşük olduğunu, olumsuz bir etki oluşturduğunu, %12'lerde, ithalatın da %2'lerde olumsuz bir etki oluşturduğunu söylemek mümkün. Bunun yanında yerleşik hani halklarının tüketiminin bu çerçevede önemli olduğu ve %4,8 ile büyüme oranını artırdığını görüyoruz. Ve burada aslında baktığımız takdirde Türkiye'deki bu 2026'nın ilk çeyreğindeki büyümede özellikle tüketim harcamaları çerçevesinde bir büyümenin ortaya çıktığını ve ivmenin tüketim endeksi olduğunu söylemek mümkün.
1: Peki, bir de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı fiyatlar var. 2026 yılı için hububat alım fiyatlarını açıkladı Tarım ve Orman Bakanlığı. Bu verilere, fiyatlara bakarsak neler söylersiniz?
0: Şimdi tabii hububat çok önemli.
1: Tabii ki.
0: Arpa, buğday, özellikle bu yem sektörü açısından arpanın önemli olduğunu görüyoruz. Ama bizim özellikle gıda noktasında da buğday çok önemli. Tabii denizde açıklamadan önce bu bayramda yoğun bir şekilde işte şeyler var. Hararetli bir şekilde konuşmalar var. Bu sene hububat fiyatları ne olacak falan. İşte diyorlar ki 18 TL olacak falan. Niye? İşte deniyor işte bu sene yüksek olduğu takdirde işte bir seçim durumu söz konusu olabilir çerçevesinde.
1: O fiyatlara bakarak aslında siyasetin gidişatını
0: Tabii.
1: da okuyoruz, öyle değil
0: Tabii
1: mi?
0: tabii. Rakamlar veriler çok önemli çünkü. Ve çiftçinin beklentisi de bu şekilde. Çünkü baktığınız zaman Arzu Hanım, yani gerçekten bu sene yağmurlar rahmet çok
1: Tabii.
0: fazla oldu.
1: Tabii.
0: Ve baktığınız zaman arpa, buğday tarlalarına gerçekten muhteşem. Ve şu anda beklenti 24 milyon ton rekolte civarında. Bu 18 kuraklık dönemlerinde 18 milyon tona kadar düşmüş. Tabii fiyatların belirlenmesi noktasında şey de önemli. Yani bu rekolte de önemli. Ciddi bir rekolte ile karşıya olduğumuzu görüyoruz. Tabii rakamlar açıklandı. Bu 2026 yılı hububat müdahale alım fiyatları. Ve baktığımız takdirde kırmızı, beyaz, sert ekmeklik buğday ve makarnalık buğdayın tonu 13.500 TL'den 16.500 TL. Yani 2025'te 13.500 TL iken 2026'da 16.500 TL olmuş. Yani kilogramı nedir? 13.5 TL iken 2025'te 2026'da 16.5 TL olmuş. Yani ne oluyor? 3 TL'lik bir artış var. Yani aslında %22,22'lik bir artış var prim hariç. Arpa alım fiyatına baktığımız takdirde de ton başına 11.000 TL'den 12.750 TL'ye bir artış var. Yani 2025'te 11.000 TL iken 12.750 TL'ye yükseltildi 2026'da. Dolayısıyla kilogram 11 TL'den 12.75 TL'ye yükselmiş ve böyle bir durumda da %15,9'luk bir artış var.
1: Tamam.
0: Şimdi tabii şu noktaya geleceğiz. %22'lik, %15'lik bir artış söz konusu iken prim hariç böyle bir durumda seçim yapılabilir mi? Yani Türkiye'nin siyasal hayatına baktığımız takdirde mümkün değil.
1: Mümkün değil,
0: Dolayısıyla
1: değil mi?
0: yani 2026'da bu çerçevede
1: Bir seçim olmaz
0: tabii öyle
1: diyorsun.
0: gözüküyor. Bu tablodan o gözüküyor. Çünkü burada geçmiş işte tecrübelere bakıldığı takdirde yani işte enflasyonun üzerinde bir artış yapılsa %32'nin üzerinde, o zaman dersiniz ki tamam, seçimin ayak sesleri duyuluyor. O zaman onu anlarız. Tabi burada özellikle ürün bedellerinin 45 gün sonra ödenmesi, böyle bir

0: durumda tabii çiftçinin de o zaman şunu yapma ihtimali çok çok güçlü bu durumda. Toprak mahsulleri ofisine değil de tüccara verecek. Ama tüccara da hangi fiyattan verecek? İşte şu anda 2026 buğday fiyatı 26 16,5 TL iken tüccar hiçbir şekilde bu fiyattan almaz. 15 TL civarından alır. Tabii. Çünkü peşin para veriyor. Diyor ki hemen ürününü getir buraya yık diyor. Ona 15 TL'den fiyatını gör diyor.
1: Yani Tarım ve Orman Bakanlığı'nın söylediği fiyattan daha düşük
0: E
1: verir
0: tabii. E
1: tüccar.
0: tabii. Zaten şu var, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin görevi piyasayı regüle etmek. Yani alım yapmak değil. Diyor ki ben bu fiyattan alırım. Taban fiyat.
1: Yani bir piyasa belirleniyor
0: Tabii
1: onlar
0: taban
1: için verdiği
0: fiyattır.
1: oranlarla.
0: Dolayısıyla bu fiyattan ben alırım. Ve 45 gün içerisinde de ödemeni yaparım. Fakat genelde üretici ne yapıyor? Toprak Mahsulleri Ofisi'ne satmayıp hemen nakdini alabilmek için tüccara satıyor ve bu çerçevede parasını alıyor. Ama tüccar da düşük fiyattan alıyor. Daha sonra da ek ödemeler oluyor işte Eylül, Ekim aylarında. Nedir? Aslında tüccar orada ciddi bir para kazanabildiğini görebiliyoruz.
1: Peki. Evet, tabii bu hafta için beklenen en önemli veri Türkiye İstatistik Kurumu 5 Haziran Cuma günü saat 10'da Mayıs ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Bu verilere ilişkin beklenti anketi de yayımlandı. 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı bu anket. Önce bu anket, sonra Cuma günü nasıl bir veri açıklanır, nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet, buna ilişkin tabii çeşitli firmaların anketleri var. Anadolu Ajansı finans biriminin işte yapmış olduğu, ekonomistlerle yapmış olduğu anket var. İşte diğer firmaların yapmış olduğu anketler var. Tabii aslında beklenti şuydu. Yani Mayıs ayında %1 civarında enflasyon oranı olacak şeklinde. Tabii baktığımız zaman anketlere %1,20 ile %2,35 oranı bandı arasında bir beklenti hakim. Ve ortalama da %1,65'e tekabül ediyor. Ve böyle bir durumda da nedir? Enflasyon tabii hangi oranda gerçekleşecek bu önem arz ediyor. Tabii Nisan ayı enflasyonunu biliyoruz. %32,37 yıllık olarak gerçekleşmişti. Şimdi ortalama enflasyon %60 beklenti noktasında 1,65 ise böyle bir durumda diyelim yarın saat 10'da açıklandı. 1,65 dendi. O zaman yıllık enflasyon %32,53 olacak. Yani Nisan ayı yıllık enflasyonun üzerinde gerçekleşecek. Tabii enflasyon artışı söz konusu olmuş olacak. Ama bu beklenti anketine ilişkin olarak yıl sonu anket bir çalışması da olmuş ve bu noktada şunu görüyoruz. Bu beklentiye sahip olan kimseler yıl sonunda enflasyonun %29,40 olacağını öngörmüş.
1: Yani düşecek, değil mi
0: Tabii,
1: yıl sonuna
0: tabii.
1: kadar?
0: Hatta bugün Mehmet Şimşek'in de bir açıklaması var. Basında görmüşsünüzdür.
1: Tabii.
0: Yani açıklamada %20'nin ortaları diyor. Yani herhalde benim o ifadeden anladım %25 civarı.
1: Öyle mi?
0: E
1: Yani
0: tabi.
1: 29'un da altında
0: E
1: olur.
0: tabi öyle gözüküyor. Tabi bu ekonomik şartlara göre yani bu savaş şartlarına göre yine şu
1: İyi,
0: aşamada
1: değil mi?
0: tabi iyi. Çünkü biz şunu biliyoruz. Brent petrol varil fiyatında 10 dolarlık bir artış enflasyonda %1-1,5 civarında bir artışa sebep oluyor yıllık. Dolayısıyla olumsuz bir durum. Artı Eşel Mobil sistemi ile eğer sistem bu şekilde giderse yıllık maliyet bütçeye 600 milyar TL civarında olacak. Bu da az bir rakam değil. Yani bütçede otomatikman ne yapıyor? Bir açık oluşturuyor. Bu da olumsuz bir tablo olduğunu görüyoruz. Tabii burada özellikle şunu ifade edeyim. Bu 2026'nın ilk 4 ayındaki enflasyon rakamlarına baktığımız takdirde Ocak ayında %4,84, Şubat ayında %2,96, Mart ayında %1,94, Nisan ayında da %4,18 oranında enflasyon gerçekleşmiş. Ve baktığımız takdirde kümülatif %14,64'lük bir enflasyon oranı ile karşı karşıyayız ilk 4 ayda. Henüz Mayıs ve Haziran ayları yok.

0: Ayız yarın saat 10'da açıklanacak ve onu net bir şekilde göreceğiz. Tabii şu var, diyecekler ki ya enflasyon normalde her ayın 3'ünde açıklanıyordu.
1: Niye şimdi
0: Tabii
1: beşinde?
0: niye 5'i falan? Aslında şu şöyle bir durum söz konusu. Önceki zamanlarda da 5'in açıklanıyordu ama 3'ü hafta sonuna denk geliyordu. Cumartesine denk geliyordu. 5'i pazartesi olduğu için 5'in açıklanıyordu. Fakat burada tabii enflasyon verilerinin alınması, onların işlenmesi ve o oranın ortaya çıkarılması söz konusu. Böyle bir durumda 9 günlük tatilden çıktığımız için o zaman pazartesi günden itibaren mesai başladığından dolayı onun bir işlenme süreci var. Ondan dolayı çarşamba değil de cuma gününe alındı.
1: Yani bu aya yönelik
0: Tabii,
1: böyle bir değişiklik
0: bu
1: oldu
0: aya
1: diyorsunuz.
0: mahsus bir uygulama söz konusu ve ondan dolayı da yarın saat 10'da rakamı almış olacağız. Tabii az önce 4 aydaki bu rakamları biz ifade ettik. Peki bu 4 ayda artış sebepleri neler? Niye artmış bu enflasyon? Baktığımız takdirde yıl başında ücret ve vergi güncellemeleri oldu. Yani çalışanlara zam geldi, emekliye zam geldi, asgari ücrete zam geldi. Hep bunun nedir? Bir piyasaya maliyeti vardır. Dolayısıyla otomatikman bir fiyat artışını doğurdu. Enflasyonda bu noktada bir artış etkisi oluşturdu. Bunun yanında kış döneminden bahar dönemine geçişte mevsimsel dinamikler var. Hatırlar mısınız Arzu Hanım? Marketlere gittiğiniz takdirde 3 haneli rakamlarla karşı karşıyaydık, değil mi?
1: Evet.
0: Sebzelerde,
1: Evet,
0: meyvelerde.
1: evet, evet, evet.
0: Bir defa gittim bir markete. Gerçekten dudağım çıkladı. 3 rakamlarla karşı karşıyayız. Dedim ki yani bu rakamlar nasıl böyle oluyor?
1: Ama işte dediğiniz gibi mevsim geçişi.
0: Tabii Nisan
1: Kış
0: ayında.
1: sebzesi meyvesi bitiyor. Turfanda sebze
0: Tabii o
1: meyve
0: Nisan
1: dönemi
0: ayında oluyor.
1: geliyor.
0: Ama
1: Böyle bir geçiş.
0: şu anda gittiğiniz takdirde artık biraz daha rahatlıyorsunuz.
1: Evet.
0: Hele
1: Daha insaflı
0: tabii
1: etiketler var, öyle değil mi?
0: Temmuz'da gittiğiniz takdirde daha da rahatlıyorsunuz.
1: Evet.
0: Çünkü mütevazi mesela karpuz fiyatıyla bir karşılaştırma yapın, değil mi? Herhalde 70-80'lerden başladı. Şu anda 30'un altına indi kilogramı. Dolayısıyla bu neye yansıyor? Enflasyona yansıyor.
1: Enflasyona yansıyor.
0: Yani gıda fiyatları zaten enflasyon açısından önemli bir unsur. Yani enflasyonun en az 3'te 1'lik etkisi gıdadan kaynaklı. O açıdan gıda problemini çözersek bu çerçevede enflasyon problemini de çözmüş olacağız. Bunun yanında İran-ABD savaşı nedeniyle enerji şoku, artan lojistik maliyeti, küresel emtialarda ortaya çıkan fiyat değişimleri de enflasyonu çok ciddi anlamda etkiliyor. Yani bu Körfez'deki o durum, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, enerji şoku gerçekten de hem Türkiye'yi
1: Hem
0: hem de
1: dünyayı.
0: dünyayı tabii korkunç bir şekilde
1: Kesinlikle
0: etkiledi.
1: öyle.
0: Maliyetleri, fiyatları çok ciddi anlamda arttırdı. Mesela nedir? Alüminyum diyoruz. İşte nedir? Plastik diyoruz. Bunların fiyatlarında çok ciddi artışlar oldu. O açıdan bu problemlerin bir an önce değişmesi gerekiyor. Ortadan kalkması gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu enflasyon verilerinin açıklaması niye bu kadar önemli, değil mi?
1: Evet.
0: Yarın herkes pür dikkat onu bekliyor. Şimdi öncelikli olarak tabii bizler çalışanız. Yani kamu çalışanız. Kamu çalışanları açısından bu Mayıs ve Haziran enflasyon oranları önemli.
1: Temmuz ayında zam
0: Tabii Temmuz
1: yapılacak, değil mi? Ona
0: ayında
1: göre
0: zam
1: yapılacak.
0: sadece biz değil, emekliler de aynı
1: Tabii ki.
0: kategoride. Memur emeklisi, bağkur, işçi emeklisi bu kategoride değerlendiriliyor. Onların zamları bu enflasyon çerçevesinde değerlendiriliyor. Hatta bu ara bir takım hesaplamalar da var. İşte memurlar %14 civarında zam alacak şeklinde. Ama yarınki enflasyon oranını görmeden yani bir şey demek mümkün değil. Ama hesaplama %12 ile 14 bandı arasında bir oran söz konusu olacağı şeklinde. Bunun yanında bir takım sosyal ödemeler de söz konusu tabii. Onlar da bunda enflasyon oranlarından etkilenecek. Tabii bunun yanında özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı ilgilendiren bir konu var. faiz indirimi olacak mı,
1: 11
0: artış
1: Haziran
0: olacak
1: için
0: mı?
1: değil mi? Bizim
0: Hatta
1: için de öyle
0: 11
1: zaten.
0: Haziran'la ilişkin bir takım beklentiler var, faiz artırması gereken. Şu anda reelde olan faiz ile gösterge faizi farklı. Şu anda %40 ama gösterge faiziniz %37. %37 %40'a getirilecek mi şeklinde.

0: bir takım durumlar söz konusu. Onu da gelecek hafta zaten tartışacağız, konuşacağız burada. Dolayısıyla Merkez Bankası da enflasyon tahmin hedeflerinin revizesi konusunda da yarınki enflasyon oranının önemli olduğunu söyleyebiliriz.
1: Peki hocam, gözümüz kulağımız, yarın açıklanacak enflasyon oranlarında bakalım bu oranlara göre haftaya sizinle ne konuşacağız? Biz de dikkatle takip edeceğiz. Programımızın sonuna geldik bu haftada. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Bizimle birlikte olduğunuz için. Evet sevgili dinleyicilerimiz, ekonomi penceresine ayrılan süre bu haftada sona erdi. Programımızı sizler için hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırladı. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci sesimizi size Sefa Ak'tan ulaştırdı. Spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Bir hafta sonra yine aynı saatte ekonomi penceresinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Ekonomi Penceresi.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Doğumdan ölüme kadar hayatımızda birçok törene katılırız. Ama her törenin bir hazırlığı vardır. Örneğin, törenin günü sıradan değil, bilinçli bir seçimdir. Törene davet edilecekler önceden belirlenir. Tören hazırlıklarında katılacakların ilgisini çekecek bazı düzenlemeler yapılır. Bazı törenlerde kurban kesmek gibi çeşitli ritüeller vardır. Törenlerde dua da, şenlik de olabilir ama her törenin bir başlangıcı vardır, açılışı yapılır. Daha önce olmayan bir şeyin var olduğunu göstermek için açılış töreni düzenlenir. Örneğin 23 Nisan 1920 günü bütün Ankara'yı ayağa kaldıran bir açılış töreni düzenlenmişti. Alman tarihçi Johannes Glasnek o açılışı şöyle anlatıyor. 23 Nisan 1920 Müslümanların başlıca dua günü olan Cuma'ya rastladı. Mustafa Kemal o günü rastgele seçmemişti. O gün halka günün kutsal niteliğini gösterme bakımından Müslümanlığın kurallarının ve kutsallıklarının bütün çekiciliğini taşıyordu. Anadolu'nun bütün camilerinde müminler halifenin ve ülkenin düşmanların elinden kurtulması için dua etmek üzere toplandılar. Ankara'nın Hacı Bayram Camii'nde 338 milletvekili bir araya geldi. 233'ü yeni seçilmiş, 105'i de dağıtılan İstanbul Parlamentosu'ndan gelmişti. Milletvekilleri duadan sonra önlerinde peygamberin bayrağı olduğu halde tören yürüyüşüyle toplantı binasına gittiler. İslam adetine göre binanın kapı eşiğinde iki kurban kesildi. Bu tören ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış töreniydi. Bu açılış töreniyle Kurtuluş Savaşı'nın resmen var olduğu dünyaya duyurulmuştu. Bu tören Ankara'ya gurur verdi ve ilk milletvekilleri de başardık ve artık buradayız dediler. Açılış töreni bir açılışı kutlamak için yapılan toplantı olarak tanımlanır. İlk meclis açılırken yani 1920 yılında açılış töreni yerine aynı anlama gelen resmi küşat denirdi. Resmi açılış törenleri bir grubun veya projenin artık resmen var olduğunu ilan eder. Resmi bir açılışı daima en üst yetkili yapar. En üst yetkili protokol kurallarına göre açılışı yapılacak yerdeki en üst makamda bulunan kişidir. Cumhurbaşkanı veya meclis başkanının katıldığı cenaze, anma, karşılama ve kutlama törenleri gibi açılış törenleri de devlet töreni sayılır. Boğaz köprüleri, büyük yapılar gibi önemli yatırımların temel atma ve açılış törenleri tarihi tören olarak nitelenmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve milletvekilleri bir ildeki resmi açılış törenine katıldıklarında buradaki katılımcılar arasındaki en önemli kişi meclis başkanıdır ve onur konuğudur. Ancak açılış törenine Cumhurbaşkanı da davetli ise en önemli kişi Cumhurbaşkanıdır. Toplantı, tören ve açılışlarda konuşmalar daima asttan üste doğru yapılır. En üst makamı temsil eden kişi en son konuşur. Açılışa gönderilen mesajların okunuşunda da protokol sırası gözetilir. Örneğin, açılış konuşmasını meclis başkanının yaptığı bir törene Cumhurbaşkanı mesaj göndermişse, Cumhurbaşkanının mesajı meclis başkanının konuşmasından sonra okunur. Resmi açılış törenlerine davet edilecek kişiler genellikle önceden bellidir. Protokolde yer alanlara davetiye gönderilir. Açılış konuşmasının yapılacağı salonda koltuklar protokol için ayrılır. Karışıklık olmaması için kimin nereye oturacağı koltuklara yapıştırılacak etiketlerle belli edilmelidir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
0: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'na, Gündem Enerji Programı'na bir kez daha hoş geldiniz. Efendim bizlere çift 0-90-312-463-34-19 ve çift 0-90-312-463-34-21 numaralı telefonlardan görüş, öneri ve sorularınızı iletebilirsiniz. Yine bizleri radyo.trt.net.tr üzerinden Türkiye'nin Sesi Radyosu TSR sekmesini seçerek dinleyebilirsiniz. Ayrıca yine cep telefonlarınızda, mobil cihazlarınızda, TRT Dinle uygulamasıyla da sizlerin evlerinize, araçlarınıza ya da her neredeyseniz oraya da yanınızdaki sandalyeye konuk olmaya talibiz. Efendim kiminle birlikte? Anadolu Ajansı Ekonomi Haberleri Müdürü, program ortağım sevgili Barış Sağlam'la birlikte. Merhaba Barış, nasılsın?
1: Teşekkürler, seni sormalı.
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Efendim programımızın yapımcısı Gülşen Ayvaz, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan'sa sesimizin size ulaşmasını sağlıyor. Yavaş yavaş programın da gündemine girelim artık. Yaz geldi, havalar ısındı. Doğalgazı çok fazla konuşmayacağız zannediyor sevgili dinleyenlerimiz belki ama konuşacağız. Ama bu programda birazcık daha doğanın bize getirdiklerini ele almaya gayret göstereceğiz. Ama bunu yine uluslararası gündemin etkileri bağlı.

0: bağlamında ele alacağız. Neyi konuşacağız efendim? Biliyorsunuz Rusya-Ukrayna Savaşı'yla özellikle en büyük enerji tedariğine ihtiyaç duyan ama kaynağı olmayan Avrupa Birliği gibi ülkeler, Avrupa Birliği'nin üyesi ülkeler gibi kurum, kuruluş ve ülkeler yine fiyatların artışından çok ciddi bir biçimde etkilendi. Ardından bir de İran, İsrail, ABD savaşı gelince çok ciddi farklı sonuçlar ortaya çıktı. Doların fiyatı, petrolün fiyatı, doğalgazın fiyatı hop diye zıpladı ve etkilerini de yavaş yavaş görmeye başlayacağız gibi yazla birlikte görünüyor. Şimdi dünya bu süreçte, sen de daha önce de belirtmiştin programlarda, alternatif kaynakları ciddi bir biçimde değerlendirmeye başladı. İlk sırada ise tabii ki yenilenebilir enerji var. Türkiye'de yeşil enerji, yani yenilenebilir enerji konusunda çok ciddi çaba içerisinde. Hatta Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir programda da bu konuda atılacak olan adımlar, ne kadar kaynak ayrıldığına ilişkin pek çok husus konuşuldu. Ben bu yenilenebilir enerjiye yoğun ilginin nasıl yeniden ortaya çıktığını konuşarak başlamak istiyorum açıkçası Barış.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi rakamlar her zaman dinleyicilerimizin ulaşabileceği ve bulabileceği konular. Ben daha çok genel bir portre anlaşılmasına dair ve geleceğe dair bir projeksiyonla konuya girmek istiyorum. Şimdi dünyanın, senin de biraz önce söylediğin gibi, hep bir enerji açığı var. Özellikle sanayi devrimi sonrası dünyanın birinci sırasına madde olarak, materyal olarak, meta olarak kömür oturmuştu. Neden? Çünkü kömürü yakıyoruz. Termik bir süreç sonucunda buhar elde ediyoruz ve bu buhar da makinaları çalıştırıyordu. Bu Winston Churchill'in bu sistemi tamamen değiştirerek en önemli yakıtın, yani askeri araçlarda petrolün kullanımına geçmesiyle birlikte bizim için en önemli yakıt uzun süre petrol oldu. Ardından daha doğrusu fosil yakıtların çevreye verdiği etkilerin artması sonucunda çok da önemli bir kaynak gibi görünmeyen doğalgaz öne çıkmaya başladı. Ve doğalgazda yeni gelişen teknolojilerle birlikte sıvılaştırılmış doğalgazın da aynı petrol gibi gemilerle hızlıca hareket etmeye başlaması, petrol gibi değil de petrole yakın diyelim. Çünkü petroldeki akışkanlık hala burada yok. Hem piyasalardaki akışkanlık hem de fiziki, reel akışkanlık doğalgazda yok. Bu nedenle petrolün yanına bir de doğalgazı eklemiş olduk. Böylece dünyanın ana gündeminde kömür yerini kaybetmekle birlikte hala var. Bunu göz ardı etmeyelim. Birçok insan hala kömürün büyük oranda elektrik üretimi için kullanıldığından habersizler. Üçüncü dünya ülkeleri demesek de, yani gelişmişlikte biraz zor yol almış ülkelerde de kömür aynı zamanda ısınma kaynağı olarak kullanılıyor. Sonra yanına petrol ve doğalgaz. Bunların tamamı fosil yakıtlar dediğimiz, yandığında çevreye etkileri bulunan ürünler. Bunun en masumu gibi görüneni de doğalgaz. Peki ne oldu? Rusya savaşıyla birlikte doğalgazda Avrupa Birliği, biraz önce dedik ya, Avrupa Birliği'nin üretimi kendisine yetecek miktarda değil. Birkaç ülke var. Bunun başında Norveç ve Hollanda geliyor. Hollanda üretimini azalttı, çok çok düşürdü. Norveç'in de tüm birliğe yetecek bir üretimi yok. En büyük tedarikçi Rusya'ydı ve bunu boru hatlarıyla daha ucuza sağlıyordu diğer rakiplerine karşı ve bunu da kaybetti. Avrupa Birliği bu kaynağını kaybetti. Kendi seçimiyle kaybetti. Ardından da Amerika Birleşik Devletleri yeni bir tedarikçi olarak ortaya çıktı. İkinci şoksa yine biraz önce senin söylediğin gibi İsrail, ABD ve İran'a karşı yaptığı saldırılardan sonra Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla yaşadı. Dünyanın %25 iki konuda da, yani petrolde de doğalgazda da kabaca %25'inin gerçekleştiği bir boğaz kapandı ve arzımız, dünyanın arzı kesilmiş oldu. İşte tam bu aşamada birincisi var olan arz artmış oldu. İkincisi de var olan arz miktarı düşmüş oldu. Bu ikisi orantısız olarak petrolün, doğalgazın belirli bir miktarda da bunların alternatifi olduğu için kömürün fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Bu ekonomiler için sürdürülebilir bir süreç olmaktan çıktı. Bunun en büyük kaybedeni
0: Çok
1: Avrupa
0: pardon.
1: Birliği, Avrupa Birliği ve Çin oldu.

0: İşte tam bu noktada bu iki büyük kaybeden biraz önce alternatif olarak saydığımız yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımda ve kurulumda en önde gelen ülkeler arasında olmaları bu nedenle şaşırtıcı değil. Tüm dünyanın geneli de bu iki birliğe yani Çin'e ve Avrupa Birliği'ne yaklaşmak için çalışıyor. Bunun içerisinde Türkiye'de var. Neden bu var? Çünkü birincisi dış kaynağı dolar üzerinden borçlanıyorsunuz. Dış ticaretiniz artıyor. Temel girdilerinizden birinin fiyatı yükseliyor. Böylece enflasyon yükseliyor. Yani sadece sanayinizi değil ekonominizin genelini ilgilendiren bir süreçte ekonominiz zarar görmüş oluyor iki kere. Bunun da temel ve en ucuz giderme yöntemi rüzgar ve
1: Güneş,
0: güneş.
1: rüzgar.
0: Güneş, rüzgar, hidroelektriği de sayabiliriz ama hidroelektrik tüm ülkeler için geçerli değil. Mesela Suudi Arabistan gibi.
1: Evet.
0: Ama Suudi Arabistan dahi bu kadar büyük petrol zenginliğine rağmen şu anda rüzgara ve güneşe yatırım yapıyor. İşte güneşe ve rüzgara yatırımın artmasının temel nedeni artık ekonomilerin yani bu iki daha doğrusu petrolü ve doğalgazı üretmeyen iki kaynağı üretemeyen ekonomilerin bundan çok büyük zarar görmeye başlaması. Yatırım daha da artacak çünkü daha önce bu konulara yatırım yapmak mı yoksa ucuz olan bir kaynağı getirmek mi arasındaki seçimde ucuz olan kaynağı hemen şimdi getirip kullanmak vardı. Yatırım sonuçları görünemeyebiliyor.
1: Tabii ki özellikle hükümetler baktığınızda hani belli bir süre görevde kalıyorlar ve ucuz olanı kullanmaya devam etmek her zaman siyasetin karınadır normalde. Yani gelecek projeksiyonu çizmek siyasette, ülke yönetiminde gerçekten çok zor bir iş.
0: Evet,
1: Baktığınızda mesela
0: yürütmek daha da zor.
1: tabii ki yani Yunanistan'a bakın mesela örneğin yani hani ne zaman kimin geleceği, nasıl geleceği belli değil. İtalya keza şimdi Meloni hani uzun süreden beri devam ediyor ama yine de baktığınızda çok uzun süreler hükümetsiz devam eden bir süreçler vardı.
0: Belçika'nın var mı?
1: Ya onlar sürekli olarak değişiyor ama onlarda
0: Hükümetsiz.
1: tabii birazcık
0: Sistem
1: daha
0: var.
1: sistemin kendisi var. Yani onlar monarşi hala.
0: Evet.
1: Bakmayın siz bir başbakanlıkları, parlamentoları var ama monarşi birazcık daha aktif. Hollanda'da keza aynı
0: Evet
1: şekilde
0: öyle.
1: ki İngiltere'nin de en kralı da İngiltere'de zaten.
0: En kral kral da İngiltere'de evet.
1: İsveç ve Danimarka, İngiltere'de de krallık hani baktığımızda. Yani yürüyen bir sistem var. Çok
0: Evet.
1: uzun yıllardır devam eden. Dolayısıyla onlar daha kısa süreli çözümleri orada hükümetlerin ele aldığını görebilirdik. Ama şimdi pek öyle gibi değil.
0: Evet. Bunun da temel nedeni biraz önce söyledik. Çin ve Avrupa Birliği bu konularda çok büyük yatırım yapmaya başladılar. Zaten başlamışlardı ama bunu daha da hızlandırmaya çalışıyorlar. Hatta yakın bir dönemde Avrupa Birliği Rusya'dan tamamen petrolü kaldırmak, petrol ithalatını tamamen
1: Evet.
0: durdurmak üzerine bir kanun tasarısı düşünüyordu. Parlamentoya getirmesi Avrupa Parlamentosu'nda bunu da rafa kaldırdı. Ama buna rağmen yenilenebilir enerjiye yatırımları hızla ilerleyecek. Bu dengede Avrupa Birliği ve Çin'in şöyle önemli bir yeri var. Çin hem teknoloji geliştiricisi hem de üretici. Avrupa Birliği de Çin'in iç tüketimiyle birlikte en büyük satın almacısı. Bu ikisinin ortaklaşa süreçlerinde de Türkiye özel bir yerde duruyor. Ona da birazdan değineceğiz. Şimdi şunu söylemekte fayda var. Tüm dünya artık bu konuda geri dönülmez bir biçimde hem güneşe hem de rüzgara yatırım yapmayı sürdürecek.
1: Evet.
0: Bunun yanında belki biyokütle ve jeotermal de var. Fakat onlar çok küçük ve yeterli miktarda kaynak üretmek ve elde etmek çok zor. Güneş ve rüzgarsa zaten kaynağı bedava olan ve sürekli kullanabileceğiniz kendisini yenileyen bir süreç. Ama bir açmazımız var. Bunu hep söylüyoruz. Asıl ihtiyaç duyacağınız zamanlarda mesela güneşin olmadığı gece vakitlerinde
1: Evet.
0: ki elektrik kullanımı bu vakitlerde çok artıyor. Sanayi üretiminin dışında konutlar da ekleniyor buna. Artık dünya genelinde sanayi 7-24 çalıştığı için gece gündüz hep ihtiyacı var. Buna bir de konutlar eklenince ve güneş olmayınca çok önemli bir kaynak ortadan kalkıyor. Türkiye'de %24'lerden
1: Çok
0: bahsediyoruz.
1: çok ciddi bir
0: Çok
1: rakam.
0: çok ciddi bir rakam. Rüzgar olmadığında hala elektriğe ihtiyacınız var. Rüzgar yok, elektriğimizi kapatalım dediğimizde yok. İşte bu noktada açığı kapatacak bir şey var. Aslında iki şey var. Daha önceden biz sadece nükleeri düşünüyorduk bunun alternatifi olarak. Hani temiz olması açısından. Nükleeri düşünüyorduk, yeşil sayılması açısından. Şimdi bunun yanına bir

0: de bataryalar eklendi. Bataryalar buradan üretilen fazla elektriği, güneşten ve rüzgardan üretilen fazla elektriği depolayıp ihtiyaç zamanlarında tekrar şebekeye aktarmak üzerine var. Bu iki süreçte de yepyeni gelişmeler var ve yenilenebilir enerjinin kullanımını artıracak bazı süreçler var. Birincisi nükleerde var. Bunlar SMR'lar dediğimiz küçük modüler reaktörler ve onları ihtiyacın olduğu bölgeleri daha hızlı kurabiliyorsunuz. Yatırım miktarları daha az, güvenlik riskleri de daha az olduğu söyleniyor. Daha bu tabii test edilecek belki de.
1: Çok fazla yok bildiğim kadarıyla modüler nükleer.
0: İşleyen bir süreç yok zaten. Daha çok test aşamalarında ve sistemin güvenliği hala test aşamasında. Ama Türkiye'de de mesela yeni bir dönemde daha birkaç gün önce yurt dışından bir firmayla geliştirilme üzerine bir anlaşma da imzalandı. Bu da sevindirici. Bunun yanına şimdi bataryaları ekliyoruz. Tüm dünyada Çin'in başta olduğu bir yarış var. Yeni bataryalar geliştirebilmek ya da bataryaların var olan kapasitelerini artırarak maliyetlerini düşürmek. O zaman işte gerçek devrim gerçekleşecek. Şu anda bir devrime yaklaşma aşamasındayız. Eğer ki böyle giderse olacak gibi görünüyor. Ucuza, yüksek kapasiteli ve uzun dönemli depolama gerçekleştirebilirsek bu yenilenebilirin tartışmasız iktidarını getirecektir. Bu çok çok önemli bir aşama olacak. Ne zaman gelir, nasıl gelir bunu bilemiyoruz tabii. Araştırmalar çok uzak olmadığını
1: Yani
0: gösteriyor.
1: Avrupa genelde sıkıştığı zaman İsviçre'de, CERN'de bir anda bu tür teknolojiler ortaya çıkabiliyor. Ama iş içine bırakırlarsa şöyle olur.
0: Evet.
1: Şimdiki benzin istasyonlarını düşünün ya da elektrikli araç şarj istasyonlarına modülerle birlikte Doblo boyutunda böyle araç boyutunda nükleer reaktörlerle benzin istasyonları gibi küçük küçük elektrik şarj istasyonları bile kurabilir Çin. Yani o iş içine bırakırsanız işler çok farklı yere gider ama
0: Evet.
1: ben
0: O konuda ben de katılıyorum.
1: hem o güvenlik parametreleri yani Avrupa'nın kabullenemeyeceği güvenlik parametreleri hem de denetim süreçleriyle ilgili olarak bu sürecin birazcık daha zamana yayılacağını düşünüyorum ama az önce de senin sözünü ettiğin gibi Çin çok öncü bir teknoloji geliştiricisi bu konuda.
0: Evet.
1: İşte sözünü ettiğin yine küçük reaktörler yani modüler reaktörler konusunda. Çin kendi içinde bunu çok daha hızlı geçecektir.
0: Tabii.
1: Ben buna eminim. Yani
0: Kesinlikle.
1: çünkü hem nüfus anlamında yetmesi lazım. Çok büyük bir nüfus var. Çok fazla araba. Yani bütün dünyadaki araba kadar araba var neredeyse Çin'de ve
0: Evet.
1: Hindistan'da. Yine insan sağlığı konusundaki regülasyonlar o kadar da çok önemsenmiyor nüfusu yüksek ülkelerde yani Çin'de
0: Ne
1: ve
0: yazık ki,
1: Hindistan'da.
0: evet. Ne yazık
1: Dolayısıyla
0: ki.
1: çok daha hızlı bir biçimde geçecektir diye düşünüyorum. Ama teknolojinin Avrupa'dan çıkması olasılığı da bence yadsınmamalı. Çünkü hani baktığınızda işte internetinden tutun da telefonuna hepsini sıkıştığı anlarda Avrupa'nın icat ettiğini görüyoruz. Bu sefer de aynısı olacaktır.
0: Bu ikilinin neden kritik olduğunu söylemiştim. Birisi satıcı, öbürü de alıcı konumunda ve bu süreci birbiriyle destekliyorlar, besliyorlar. Ama ikinci önemli konu da üretimin işletme sistemi. Artık elektroniksiz hiçbir sistem yok. Elektroniğin hem üretildiği yer Çin bile olsa bu elektroniğin çalıştırılacak olduğu teknolojiler ve yazılımlar genelde Avrupalı ve
1: Patentler.
0: Amerikalı
1: Tabii
0: şirketlerde.
1: herhalde yani 100 dersek patent sayısına yani 80'i falan Amerika'ymış şu anda.
0: Evet.
1: Çok ciddi bir miktar bu.
0: İşin ilginç tarafı Çinlilerin de Avrupalıların da Silikon Valley dediğimiz bölgede zaten şirketleri var ve o bölgede çalışılıyor. O yüzden
1: Şunu da hemen
0: orada
1: devam
0: gerçekleşiyor bu
1: edeceksin
0: işler.
1: ama şunu da
0: Buyur.
1: söyleyeyim. Yani şöyle bunu Amerikalı bilim adamların yapıyor
0: Hayır,
1: demiyoruz.
0: hayır.
1: Şöyle düşünün Aziz Sancar Hoca gibi Türkiye'den aslında mezun olan ya da üniversiteyi
0: Evet.
1: gören ve projesine yatırım yapılan kişiler. Yani mesela işte bizde de var mesela şimdi Türk Unicornlar diyorlar.
0: Evet.
1: 1 milyar avro değerini geçen şirketler.
0: Hı.
1: Bu dijital teknoparklarda. Şimdi Türkiye'de mesela bir çekim merkezi olabilir. Önemli
0: Evet.
1: olan sizin regülasyonları doğru yapmanız. Yani mevzuatları, yasal düzenlemeleri ve ona kazandıracağınız şeyleri doğru yapmanız. Bunu yaparsanız ister istemez geliyor. Nasıl 5G teknolojisi Türkiye'de Ankara'dan bir üniversiteden çıkıp Çin'de yatırım yapılıp palazlandıysa ve şimdi bütün dünya onu kullanıyorsa pekala çok sayıda Türk bilim insanının da projeleri yurt dışında olduğu gibi Türkiye'de desteklenecektir. Çünkü modern zamanların zor anları ilerisi için sıkıntı yaratacaksa da mali anlamda o sıkıntılı adımları atmayı gerektiriyor. Ve
0: Evet.
1: öyle bir dönem içerisinden geçiyor
0: Şu
1: dünya.
0: anda Türkiye'nin içinde bulunmuş olduğu

0: elektrik kurulu güç yapısı göz önünde bulundurulduğunda sende rakamlar var mı?
1: Var.
0: Bir
1: Ya
0: değerlendirelim
1: toplam kurulu
0: istersen.
1: gücümüz tabii bu Nisan sonu verileri, yani
0: Evet.
1: Mayıs sonu yok henüz elimizde. Nisan sonunda toplam kurulu gücümüz yaklaşık 125.500 megawatt.
0: Hı.
1: Şimdi bunun yenilenebilirim, bunun içerisindeki payı 78 bin.
0: Evet. Bu şu demek değil yalnız. Yani her elektrik üretildiğinde bunun
1: Evet.
0: %78 yenilenebilirden geldi.
1: Değil. Bu kurulu güç miktarı.
0: Her şey olsa, tüm kurulu gücün
1: Evet.
0: hepsi çalışsa bu miktar elde
1: Yani
0: edilir.
1: güneş çıksa, rüzgar
0: Evet.
1: olsa,
0: Hepsi bir anda çalışsa.
1: ırmaklarımız şimdiki gibi
0: Kullesi.
1: taşsa, denize de koyuyorlar artık biliyorsunuz. Yani
0: Evet.
1: dalga,
0: Umarım
1: denizlerde
0: artar
1: dalga
0: o.
1: olsa, evet, bunların hepsiyle birlikte ve tüm etrafımızdan doğal gaz gelse, hepsi çalışsa, bunun içerisinde daha nükleer yok. Yani nükleer geldiği zaman işte 150 bini bulacak neredeyse
0: Evet,
1: ilk
0: %2,5
1: istinoklarını.
0: civarlarında
1: Evet.
0: bir şeyi
1: Ve
0: tutacak.
1: dolayısıyla koskoca İstanbul'un ya da Kocaeli'nin sanayi bölgesinin elektriğini doğrudan sağlayabileceksiniz.
0: Evet.
1: Kesintisiz biçimde. Bu çok önemli bir şey
0: Çok
1: aslında. Bunun
0: çok
1: ne kadar
0: önemli.
1: önemli olduğunu görüyoruz. Şimdi bu yenilenebilir içerisindeki payı. Şimdi baktığımızda hidroelektriği payı, yani HES'lerin payı %41 yenilenebilir enerji içerisindeki.
0: Evet.
1: Yani %62,5 içerisindeki payı %41. Yine baktığımızda güneş de %34 civarında. Rüzgar %20'lerde yenilenebilir enerji içerisinde, ama çok ciddi bir atak içerisinde yeni
0: Evet.
1: projelerle birlikte. Yine jeotermal de diğer yenilenebilirlerin aksine magma sıcak oldukça, zaten soğuduğu zaman hani biz de burada bu programda konuşamıyor olacağız muhtemelen sevgili dinleyenlerimiz. Ama magma sıcak olduğu müddetçe yeryüzüne çıkan jeotermal, yani kesintisiz enerji kaynağı, o da %2,3 seviyesinde ki arttırılamıyor çok fazla. Yani keşif yapmanız lazım. Çünkü
0: Evet.
1: jeotermal enerji sürekli olarak çıkmaya devam ediyor. Dolayısıyla baktığımızda HES'lerin payı çok yüksek. Ben şunu da söylemek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde bir Cumhurbaşkanı açıkladı. Diyor ki yenilenebilir enerjide 2035 yılında 120 bin megawatt hedefimiz var.
0: Evet.
1: Bu hedefe ulaşmak için 80 milyar dolarlık yatırım yapmamız gerekiyor. Hemen devamında şeyi de söyleyelim. 2053'te sıfır emisyon
0: Hedefimiz var.
1: Türkiye'nin hedefi var. Bunda da yenilenebilir enerjinin miktarını çok arttırmak gerekiyor. Onun için de yaklaşık 250 ila 300 milyar dolar yatırım yapmanız gerekiyor. Yani önümüzdeki 25 yıl içerisinde diyelim, 25 yıl içerisinde 300 milyar dolar.
0: Her yıl 10 milyar dolar
1: Evet,
0: demek
1: 10
0: ki
1: yıl
0: bu.
1: içerisinde de 80 milyar dolar. Yani ortalama 10-11 milyar dolar seviyesinde bir yatırım yapmak gerekiyor, ama şunu da herhalde bakmak lazım. Çok ciddi bir ateş çemberi var Türkiye'nin çevresinde. Hani bu payı nasıl, nereye ayıracağız ve ne yapacağız kısmı sıkıntı yaratabilir. Çünkü küresel enflasyon da yine az önce sözünü ettiğimiz enerji krizinden dolayı
0: Evet.
1: sürekli artıyor
0: Evet.
1: ve şimdi etkisini görmeye başlayacağız diyoruz.
0: Şimdi tüm bu resimde, bu çizdiğin resimde bizim şunu anlamamız gerekiyor. Türkiye yenilenebilir enerji devrimini kaçıramaz. Bu onun bekası ile ilgili bir probleme dönüşebilir. Bu nedenle Türkiye şu anda zaten Nisan'da ve Mayıs'ta güzel haberlerimiz vardı. Neydi? Yenilenebilir enerjiden özellikle rüzgar ve güneşten elde edilen elektrik miktarı ve HES'leri de kattığımızda kömürün çok çok üstüne çıktı.
1: Tabii.
0: Bu çok çok güzel bir rakam. Zaten çoğunlukta bunların hepsi birleştiğinde üretimde ama kömürün de üzerinde çıkıyor. Diğerlerini de ele geçirmiş durumda. Yani hani hep baş at olarak gidiyor. Türkiye'nin bu alanda teknoloji geliştirmesi çok elzem. Şu anda özellikle salgın sonrasında, Covid salgını sonrasında Çin'in tedarik zincirindeki kaçınılmaz ve kırılgan rolü ortaya çıktığında Türkiye özellikle Avrupa Birliği ile yakınlığı dolayısıyla hem coğrafya hem de politik yakınlığı dolayısıyla öne çıkmıştı. Bunu sürdürebilmesi adına hem yatırımlarını hem üretim süreçlerini hem de ulaşım süreçlerini tekrar gözden geçirerek bu konularda bazı ataklar yapmayı planladı ve bunun için de yatırımlar yapıyor. Fakat bunun daha da hızla ilerlemesi gerektiğine ben inanıyorum. Bu konuda da yapılacakları Sayın Cumhurbaşkanımız da söylemiş. Enerji yönetimi de bunun farkında. Fakat ben şuna çok büyük bir dikkati çekmek istiyorum. Daha önce Enerji Bakanlığı'nın bu konuda da açıklamaları var. Türkiye'nin iletim ve dağıtım sistemini de yenilemesi gerekiyor. Siz elektriği ürettiğinizde Nereden üretirseniz üretin, yeterli dağıtım ve iletim teknolojiniz olmazsa İspanya gibi ortada kalabilirsiniz.
1: Evet, şimdi hemen şunu söyleyeyim. Sen devam et lütfen sonrasında. Güzel anlatıyorsun. Bunlar da gerçekten öğrenilmesi gereken şeyler. Bilinmesi değil, öğrenilmesi gereken şeyler. Niye? Çünkü ışığı söndürmemiz gerektiğini
0: Evet.
1: biliyoruz bunu yapınca. Elektrik şebekesi ve iletim altyapısı için 2053'e kadar Türkiye 30 ila 50 milyar dolar arasında
0: Evet.
1: yatırım yapmayı planlıyormuş ki bu da şöyle düşün. Kablo parası bunlar. Yani kablo ve elektronik sistemler parası. Ne
0: Evet.
1: kadar büyük paralar.
0: Evet, yani sadece kablo aslında doğru mantıki olarak öyle görünse de bunun ilerisinde şöyle bir şey de var. Yeni özellikle teknolojiler, akıllı sayaçlar, akıllı trafolar, akıllı dağıtım sistemleri çok hızla ilerliyor ve onların kendisi bile enerji harcayan süreçler. Bu nedenle ilerleyen dönemde öngörülen yatırımların içerisinde teknoloji geliştirme, Ar-Ge süreçleri ve bununla birlikte buna yapılacak harcamalar da dahil her şey düşünülmüş zaten bu projelerde. Umarım işletmesi, biraz önce söylemiştik, düşünmek kolay da
1: Evet.
0: işletmek çok zor, yürütmek çok zor. İnşallah bunlar da gerçekleşir. Sonuç itibariyle Türkiye'nin sadece yenilenebilir de değil, ne yazık ki diyorum, nükleerde de büyük adımlar atması gerekiyor. Biz Sinop, şimdi hatırlarsan, Güney Kore'den tam bir teklif
1: Doğru.
0: bekliyoruz. Yine Trakya'da böyle bir planımız var. Orada kimlerle yürüneceği tam olarak netleşmedi. Süreç biraz daha
1: O da galiba
0: olgunlaşmasına ihtiyaç var.
1: modüler mi, değil mi, nasıl yapacağız
0: Evet evet
1: konusunda bir
0: yani
1: kavram kargaşası var.
0: olgunlaşmaya ihtiyacı var. Birkaç orada ele alınan, değerlendirilen konu var. Fakat onun da bir an önce ilerlemesi gerekiyor. Ve bizim modüler nükleer reaktörlerde, küçük modüler nükleer reaktörlerde ciddi bir yatırım, araştırma ve ilerletme süreçlerine ihtiyacımız var. Bu bizim için kaçınılmaz. Bataryaları bekliyoruz ama bazı noktalarda şunu öngörmekte fayda var. Her şeye rağmen değişen iklim koşulları nedeniyle hem depolama kapasitemiz de artsa hem aynı güneşten daha fazla elektrik de üretebilsek bizim çok daha güvenilir ve çok acil süreçlere ihtiyaç duyduğumuzda modüler reaktörleri çalıştırmaya ihtiyacımız olacak. Yalnız şunu gözden kaçırmayalım. Her şey modüler nükleer reaktörlerle ya da her şey yenilenebilir enerji kaynakları ile çözülemeyecek. Biz tüm bu %70'lere varan kapasitemize rağmen kömürü, doğalgazı, yani kömür ve doğalgazdan elektrik üretim süreçlerini hazırda bekletmek zorundayız. Çünkü bunların olmadığı yerde o kadar kritik ve o kadar stratejik bir şey ki enerji. Bunları çalıştırmasak bile bunlara destek mekanizmasıyla emir verildiğinde, buna alım emri deniyor, üretim emri deniyor pardon. O üretim emirleri geldiğinde bunların tekrar sürece katkıda bulunabilmek gibi bir kapasitelerini koruyabilmeleri gerekiyor. O nedenle toz pembe bir dünya henüz yok. Yakın dönemde de bu 2050'ler, 2060'lara kadar toz pembe bir dünyada da olmayacağımızı bilerek
1: Yani
0: hareket etmemiz
1: Barış,
0: lazım.
1: yani hani sevgili dinleyenlerimize de şey olacak ama ya toz pembeyi değil, hani sadece toz var. Yani pembe yok.
0: Şu anda en azından öyle.
1: Çok dünya gerçekten çok ilginç bir dönemden geçiyor. Hani 25 yıllık bir gazetecilik tecrübesine sahibim. Haziran ayı itibariyle dünyanın birçok ülkesinde birçok savaş gördüm. Birçok kriz gördüm ama mevcut olarak içinde bulunduğumuz Covid'den sonraki dünya
0: Evet.
1: savaşlarıyla, hastalıklarıyla, ticaret
0: Liderleriyle,
1: zincirleriyle, evet ne yazık ki
0: Trump gibi
1: evet Trump
0: liderleriyle.
1: gibi liderleriyle dünya çok farklı bir yapıda ilerliyor. Yani itidal çağrısı yapan, hani bakıyorum bakıyorum tek ülke Türkiye gibi duruyor. Yani şu anda herkes böyle bir yerlerden kaşıyor. İşte biri Ukrayna'ya silah veriyor. Ötekisi işte İran'a alttan destek veriyor. Diğeri İsrail'i destekliyor. Sonra bize diyor ki işte insan hakları konusunda adım atmanız lazım falan gibi böyle. Abuk subuk. Herkesin elinde çift tarafı kesen bir kılıç var.
0: Evet.
1: Ve savura savura geziyorlar. Herkesin adaleti kendine gibi bir yaklaşım içerisindeler. Aslında enerjide de tam bunun içerisinden geçiyoruz. Yani şimdi baktığımızda Avrupa Birliği'nin Rusya'nın en büyük alıcısıydı doğalgaz konusunda. Şimdi total aldığı miktarı %7'si kadar doğalgaz alabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri baştan Avrupa Birliği'ne ucuz ucuz veriyordu doğalgazı.
0: Evet.
1: Şimdi binlerce dolara veriyor metreküp fiyatını. O yüzden enerji maliyetleri artıyor.
0: Şimdi şunu söylemekte fayda var. İlk bu Hürmüz kaynaklı krizlerin başladığı dönemlerde ben burada demiştim ki bu kolay kolay bitecek bir süreç değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Rusya'nın, yani bu barışı sağlayabilecek ülkelerin bu konuda bir motivasyonu yok. Bunu sağlamak için bir nedenleri de görülmüyor.

0: düşünmüyor kısa vadede. Çünkü ekonomik olarak buradan en çok fayda sağlayan iki ülke konumundalar. Ve onların genelde yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda düşündüğünüzde birlikte olduğu bir süreçte dünyanın geri kalanını çok fazla yapacak bir şey de olmuyor. Hani bu işte dünyayı esir aldılar manasına gelmiyor. Sadece ben politik olarak bahsediyorum. Sonuç itibariyle bu konuda da biraz eleştirilmiştim. Ya olur mu işte hemen sağlanır, Amerika bu işi kısa tutar göreceksin falan gibi. Kendi meslektaşlarımızla konuştuğumuzda ben konuda direndim ve bugün de bunda haklı olduğumu görüyorum. Ne
1: Ne
0: yazık
1: yazık
0: ki,
1: ki.
0: ne yazık ki ve bundan hani gurur duymayarak bir haklılıktan bahsediyorum. Çünkü olayları okuduğumuzda, gelecek projeksiyonuna baktığımızda bu iki ülkenin bitmekte olan, kullanımı azalmakta olan bir kaynağından maksimum geliri elde edebilmek için elindeki tek şans buydu ve bunu kullanıyorlar. Ve bunu kullanırken kendi rakiplerini blok ediyorlar. Kendi rakiplerini blokelerken de onların ekonomilerini sekteye uğratıyorlar.
1: Ve bunu onlar için yapmış gibi gösteriyorlar. İşin ilginç yanı da o.
0: Çok ilginç, evet. Yani hem bunu söylerken sadece Arap ülkelerini söylemiyorum. Yani rakipleri, üretici olarak rakipleri Arap ülkeleri, yani Körfez ülkeleri ve bunun içinde İran da var. Onu bloke ettikleri gibi ekonomik olarak ve gelecek projeksiyonunda en büyük iki rakibi olan Çin ve Avrupa Birliği'ni de bloke etmiş oluyorlar. Böylece birçok taş, yani tek bir taşla birçok kuşu vurdukları için ben kısa vadede bu işin kolayca ve hızlıca, yani enerji tarafının kolayca ve hızlıca çözülebileceğini sanmıyorum. Çözülse bile Somali'de gördüğümüz gibi yeni böyle ne denir ona?
1: Krizler
0: Pirate.
1: mi? Hı?
0: Kusura bakmayın.
1: Yo, örnek verebilir
0: Şey
1: misin?
0: yani
1: Niye sordum?
0: Somalili deniz korsanlarının
1: Aha.
0: yaptığı gibi bu sefer de bu tarafta bir korsan krizinin de çıkabileceğini, yani bu ticaretin artık kolay kolay
1: Şu an
0: rahat
1: zaten bir
0: bırakılmayacağını,
1: korsan krizi var gibi devam
0: evet,
1: ediyor, duruyor ama
0: korsan krizinin asla bitmeyeceğini, Husilerin yenilerinin çıkarak bu trafiği etkileyeceğini ve fiyatları sürekli spekülatif olarak yukarıda tutacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim.
1: Hemen şunu da değinelim. Bir 30-35 saniye süremiz kaldı ama bu etkilerini Haziran ayından itibaren görmeye başlayacağız, savaşın söylemi. Doğru mudur? Hemen kısaca söyleyelim, sonra onu bağlarız önümüzdeki
0: Şöyle,
1: haftaya.
0: yani yakıt krizi ve fiyat krizi olarak değil, bunun enflasyonu yansımaları olarak artık Haziran ayından itibaren, çünkü eldeki stoklar, var olan ucuzların hepsi kullanıldı. Belirli bir oranda vergilerden kısıntılar da yapıldı. Artık bunun sürdürülebilirliği çok yok. Türkiye dahil olmak üzere ne yazık ki global ekonomilerde daha da artarak göreceğimiz kesin.
1: Bu da sanayi üretimini etkileyecek. Sevgili Barış Sağlam'la Anadolu Ajansı Enerji Haberleri Müdürü Barış Sağlam'la birlikteydik. Ben Mahmut Gürer. Bu hafta da sizlere bölgemizde yaşanan konuları yenilenebilir enerji veçesinden anlatmaya, aktarmaya çalıştık. Yapımcımız Gülşen Ayva sayesinde ve teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ki sesimizin size ulaşmasını sağladı onun sayesinde. Efendim önümüzdeki programda görüşmek üzere diyelim. Hepinize mutlu günler dileyelim. Esen kalınız.
2: Gündem enerji.

0: Kas hafızası.
1: Hafızasında bugün futbolun imkansızı gerçeğe dönüştüren o en sade hikayesinden, Leicester City'nin 2016 Premier Lig şampiyonluğundan söz edeceğiz. Bu hikaye çok paranın değil, çok çalışan ve birbirine inanan bir avuç insanın neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermişti. Her şey ligde kalması bile mucize olarak görülen küçük bir takımla başladı. Takımın başında artık yaşlandığı ve büyük başarılar kazanamayacağı düşünülen İtalyan teknik adam Claudio Ranieri vardı. Kadroysa yıldızlardan değil, amatör kümeden gelen Jamie Vardy, kimsenin tanımadığı Mahrez ve sessizce işini yapan N'Golo Kante gibi mütevazı isimlerden kuruluydu. Doğal olarak hiç kimse bu takıma şans vermiyordu. Hatta bahis şirketlerine göre şampiyon olma ihtimalleri 5

0: 5000'de 1'di. Ama onlar her maça bir final gibi çıktılar ve İngiltere'nin dev kulüplerini tek tek sahadan sildiler. Leicester City için başarının sırrı aslında çok basitti. Birlik olmak. Zamanla maçlardan sonra beraber pizza yiyen, sahada birbirinin açığını kapatan ve asla pes etmeyen takım ruhu yakaladılar. Sezon bittiğinde futbol tarihinin en büyük sürprizlerinden biri gerçekleşmiş ve o küçük şehir takımı dünyanın en zor liginde şampiyon olmuştu. Bu zafer sadece kazanılan bir kupa değildi. Aynı zamanda dünyadaki tüm çocuklara eğer yeterince istersen sen de başarabilirsin diyen umut ışığıydı. Leicester City'nin kazandığı bu şampiyonluk futbolun sadece para olmadığını kanıtlayan çok özel hikayelerden biri olarak bugün de hatırlanmaya devam ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodi Rüzgarı dinliyorsunuz.

bin türlü bela olsa, emin olma ki her şahsa, hatta padişah olsa, çok akrab gibi fırsat bulunca akraban olsa,

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer, her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 3.
2: Haberler.
3: İyi geceler sayın dinleyiciler. Ben Mustafa Yalın, haberleri sunuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ile Ankara'da bir araya geldi. Afrika halklarının kara gün dostuyuz dedi. Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelelerinde Afrikalı dost ve kardeş ülkelerin yanında olduğunu söyledi. Nijer Cumhurbaşkanı da terörle mücadelede Türk savunma sanayi ürünleriyle istikrara kavuştuklarını belirtti. Türkiye'ye ve Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve CHP'li 3 milletvekili hakkında düzenlenen dosyalar için yetkisizlik kararı verdi. Dosyalar fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki paralel liderlik siyaset ve toplumsal istikrarı bozar dedi. CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, Özgür Özel'in krizi derinleştirici hamleler yaptığını söyledi. Taraflara dil ve üslup uyarısında bulundu. Bahçeli, konunun sokaklara taşınması girişimlerinin çok tehlikeli olduğunu da belirtti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ek ifade verdi. Özgür Özel'in talebiyle seçim döneminde genel merkez ve adaylara toplam 1 milyon 950 bin avro, 200 bin dolar ve 15 milyon lira ödediklerini iddia etti. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran, yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Nevşehir merkezli 28 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 93 şüpheliden 79'u tutuklandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşlara yönelik yeni konut kampanyasını duyurdu. Kampanyayla 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak. 2 milyon liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak konutlarda en düşük taksit seçeneği aylık 18 bin lira olacak. Satışlara 15 Haziran'dan itibaren başlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sevgi, güven ve aidiyet duygusuyla yetişmelerinin önemini vurguladı. Devletimizin koruması altında büyüyen her evladımızın kendini değerli, güçlü ve güvende hissetmesini istiyoruz dedi. Bakan Göktaş, devlet korumasındaki çocukları kültür, sanat ve bilimle buluşturan Her Kadaş projesinin sertifika törenine katıldı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşta sahada hareketlilik arttı. Kuveyt'te havalimanı vuruldu, bir kişi öldü, 63 kişi yaralandı. Tahran, saldırıyı biz düzenlemedik. Amerikan hava savunma füzesi terminale düştü açıklamasında bulundu. Müzakerelere ilişkinse taraflardan çelişkili açıklamalar geliyor. Tahran, müzakerelerde ilerleme yok diyor. Washington iyi gittiğini öne sürüyor.